onu hırpalayacak olan bir şekilde bunun cevabını vermişse ondan incinmiştir. De bu meseleyi onunla konuşup af dilemek yerine başkalarıyla konuşup taraftar toplamaya çalışmaktadır. Bunun manası ne? Bunun manası hiziptir. Allah Teala hizbe, yani ayrı ayrı gruplar oluşturulmasına, birbirine karşı insanlar oluşmasına müsaade etmez. Bunu üstün uygun görmez. Allah Teala dedikoduya kafanızı kapatın tarzında açıklamalar yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi gelip de size bir başkası hakkında o şöyledir, şöyledir, şöyledir, şöyle yaptı derse siz ona deyin ki bunları dinlemek istemiyorum. Ayrıca bu söylediğin şeyleri bana anlatıyorsun, tamam. Ama ona sordun mu? O öyle öyle öyle yaptığı şeyleri acaba niçin yapmış? Arkasında hangi sebep yatıyormuş? Belki haklı sebepleri vardır. Sen onları bilmeden onu suçluyorsun. Ya da sen ona ne söyledin de o kardeşim sana karşı böyle ters davrandı diye konuyu eşelemelisiniz. Ve de sizden sonra bir başkasına daha gidip dedikodu yapmasına engel olmaya çalışmalısınız. Dedikoduyu yapan kişi belli ki birinden muver olmuş. İncinmiş, kırılmış, sıkıntı duymuş bir başkasının davranışından. Tamam. Ama bunu yok edecek olan kendisine bu söylendiği zaman duyduğu huzursuzluğu yok edecek olan bir davranış biçiminin içine girmeli. Evvela sormalı. O kardeşimiz sana böyle böyle böyle şeyler söylemiş. Tamam, anladım. Ama bunları sana söylemesinin arkasında mutlaka bir sebep olmalı. Bu sebep haklı bir sebeptir veya haksız bir sebeptir. Ama sen ona ne yaptın da o sana öyle davrandı? Bunu bana söyler misin demelisiniz. Başka birini kötülemeye gelen kişi, o zaman sizin ard arda sorduğunuz suallerle kendisinin de nerelerde hatalı olduğunu idrak edecektir. Sevgili kardeşlerim, şurasını da unutmamamız lazım ki hiç kimse %100 haklı değildir. Bir başkasının kendisini rencide edecek olan bir davranışta bulunmasının arkasında mutlaka o kişinin o davranışta bulunan kişiye karşı bir veya bir takım yanlış davranışları olmuştur. Yani onları hiç söylemeden sadece karşı tarafın kendisine yaptığı bir yanlış davranışı size anlattığı zaman mutlaka eşeleyin konuyu. Ben bunun merceği değilim. Bir defa dedikodu yapmış oluyorsun sen bana onun sana olan hatasını anlattığın zaman. Böyle de yapsan, böyle yapmaman lazım Allah-u Teala'nın emri, dedikoduyu tamamen ortadan kaldırmak şeklinde. Ama böyle yapıyorsan, o zaman senin ona daha evvelki davranışların nedir? Neden acaba bir başkasına değil de sana söylüyor bunları? Her şeyi mantık terazisinde tartıp kişiyi başkaları hakkında dedikodu yapmaktan men etmeye çalışmalısınız.
Sevgili kardeşlerim, öyle bir kötü şeydir ki dedikodu, bir toplumu ikiye ayırır. A'nın taraftarları, B'nin taraftarları. Neden? Neden A'nın taraftarları, neden B'nin taraftarları? Neden Allah'ın taraftarları değil? Öyleyse birisi size dedikodu yapmaya geldiği zaman işiniz sadece sen bana bunları söyleme demek olmamalı. Karşı tarafla da bu meseleyi konuşup ikisinin arasını bulmaya çalışmalısınız. Ki o tek taraflı karşı tarafın hatalarını söyleyen kişinin nerelerde haksız olduğunu yakalayabilirsiniz. Onu fırçalamak, onu ezmek için değil sevgili kardeşlerim. İkisi de sizin kardeşiniz. İkisini de kırmayacaksınız. İkisinin de davranışlarındaki bencilliği yok etmek istikametinde harekete geçeceksiniz. Bu konu onların tatmin edici bir şekilde birbirlerini affetmesiyle sonuçlanabilir. En iyi sonuçlanma odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir toplumu kemiren böyle bir kene, böyle bir kemirici sistem dedikoduyu şeytanın en büyük vasıtası olarak kullanır. Şeytanın hepinizden istediği bir tek şey var. Özellikle birbirini sevenlerden istediği bir tek şey var. Birbirlerini sevmemeleri yetmez. Birbirlerinden nefret etmeleri yetmez. Birbirine düşman olmaları yetmez. Birbirine kötülük etmeye çalışmaları. İşte insanların birbirlerine karşı yapabilecekleri en büyük kötülük budur. Düşman olmak ve o noktadan itibaren o kişiye sadece kötülük etmek için yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar elbette her zaman yanlış yapabilirler. Ama biz yapmazsak, onlar bize yanlış yaptıkları zaman hatayı biz üstlenirsek, onun haklı olduğunu, bizim haksız olduğumuzu söylersek, o kişi haksız olmasına rağmen bizim kendimizi haksız olarak görmemiz ve haksız davranışı kabullenmemiz, o kişinin aslında kalbinin şeytan tarafından konulan negatif faktörler sebebiyle istediği bir şeydir. Kendisi haksızdır ama sizin haksız olduğunuzu kabul ettirmek ister size. Böyle bir şeyi kabul edin. Ne olur? O size bunu kabul ettirdiği zaman ferahlayacaktır. Nefsinin o afeti bitecektir. Ondan sonraki safa önemli. Ondan sonraki safhada bu kişi hızını alamaz da bu sefer de etrafı duyurmuştur zaten sizin kendisiyle nizalı olduğunuzu, ona karşı yanlışlıklar yaptığınızı, belki etrafındakilere hep yalnız sizin yanlışlıklarınızı anlatarak söylemiştir. Şimdi sizin de hatanızı kabul etmeniz onun haklı olduğunun kesin delili olarak etrafa karşı kullanılabilir.
İşte haksız olmasına rağmen başkasının davranışlarını eleştiren diğerlerine onun davranışlarındaki belki doğruları bile eğri göstererek kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi burada muzaffer olmuş görünür. Galip gelmiş görünür. Ve başkalarını da sanki o kişinin aleyhine kışkırtmış görünür. Sevgili kardeşlerim, bunlar toplumu kemiren mikroplardır. Biz bir toplumuz. İnsanlardan oluşuyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın bize verdiği bir görev var. Hepimize. Herkesin hedefi başkaları için yaşayan biri olmak şeklinde özetlenebilir. Başkaları için yaşamak. Ne demek bu? Yani bir insan hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfederse, hayatını başkalarını mutlu etmeye adarsa, o zaman böyle bir insan ömrü boyunca mutluluğu yaşayabilir. Başkalarına yardım için yaşayan bir insan, başkalarını üzmek, başkalarını sıkıntıya sokmak, onları rahatsız etmek şöyle dursun, o kişinin etrafındaki herkesin mutluluğu için canla başla çalışır. Ona göre sadece bir tek şey vardır. Etrafındaki insanların mutluluğunda kendisinin de payı olsun. Etrafında kimler varsa hepsini mutlu etmek için o kişi seferber olmuştur. Hayatını bu gayeye dayalı olarak dizayn etmiştir. Ve bütün gayretiyle bunu gerçekleştirmeye çalışır.

Kendisine böyle bir dedikodu talebi geldiği zaman sana bir şey söylemek istiyorum bak falanca bana şöyle şöyle yaptı. Dediği zaman davranış biçimi ne olmalıdır? Birincisi onu dinlememek. Sen şu anda bana bir kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Ben bunu dinlemek istemiyorum demek var. Bir dinleyip iki ona kendisinin göremediği, kendisinin haksız olduğu tarafları anlatabilmek var. Üç, bunları yaptıktan sonra tamam sen bana onu şikayet ettin, hatalarını anlattın, tamam. Şimdi ben onun hakkında bir kanaate varmadım. Çünkü sadece seni dinledim. Şimdi ben ona gideceğim ve bu konuyu onunla konuşacağım. Konuşmaktan muradım da senin yaptığın bir yanlışı ona haber vermiş olmak olacak. Çünkü sen onunla bu meseleyi sulh ve sükun içinde halletmek yerine mesela bir af dileme. Evet kardeşim hakikaten ben seni kıracak bir davranışta bulunmuşum. Beni bağışla demek varken onun bizim yaptığımız bir olay sebebiyle bize karşı tepkisini başkalarına sanki o suçluymuş gibi ulaştırmak gerçekten bir taşla şeytanın iki kuş vurması. Biliyorsunuz ki şeytan, şeytanlar her an herkesle uğraşırlar. Bir tek gaye uğruna herkesi mutsuz etmek için. İnsanlar nasıl mutsuz olur? Etraflarında dostları olmak yerine etrafında düşmanları olan herkes mutsuzdur, huzursuzdur. Hem huzursuzdurlar hem de düşmanlıklarını devam ettirirler. Bilmezler ki huzursuzluklarının arkasında başkalarına olan yanlış davranışları yatıyor. Ama onlara göre hep kendileri haklıdır. Etrafındaki o yanlış davranışları yapan insanlar haksızdır. Acaba onları bize karşı o yanlış davranışlarda bulunmaya ne kadar biz ittik? Bu olayda o kardeşimizde kötü davranmasını doğuran olaylar dizisinde acaba bizim ne kadar dahlimiz var? Herkes bir başkasının yaptığı yanlışı bir diğerine anlatırken bunu göz önünde tutmalı. Hiç kimseyi karşınıza almamalısınız. Herkesi kendinize almaya çalışmalısınız. Siz de onların yanında olmaya çalışmalısınız. Karşılarında değil. İnsanın karşısında olan daima şeytandır. O kişilere bir takım yanlışları kabul ettirmek istikametinde bütün gayretiyle çalışır. Ve bu çalışmasının muhtevası içinde yaşar. Herkese şeytanlar fısıldarken kendisine o yanlış davranışta bulunan kişinin ne kadar hatalı olduğunu birçok olaylar göstererek ispat etmeye çalışır. Şeytan istediği şey tek bir şeydir. Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın istediği şey de gene tektir. Bütün insanların birbirine dost olması. Yakın gelecekte bütün dünyadaki insanların, milletlerin birbirine dost olacağı yeni bir devre oluşacaktır.
bütün dünyadaki savaşların kesin olarak biteceği, bütün insanların sanki tek bir milletin, tek bir kabilenin üyeleriymiş gibi birbirine, hem kendi ülkeleri içinde birbirine karşı dost, hem de yabancı ülkeler içinde o ülkelerle de dost insanlar oluşması için gayret sarf etmek söz konusu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, hayatınızın hedefi sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman sizin için en güzel şey oluşmuştur. Başkaları için yaşamanın mükafatını aldınız demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları birbiriyle imtihan eder. Ama yaratma sebebi onların hepsinin tek bir vücut oluşturması, dostluğu yaşaması. İşte onun için sahabe birbirine o kadar candan bağlıydı. Onlar gayelerine ulaştılar. Allah'ın kendilerine verdiği emirleri bütün boyutlarıyla bir hakkın gerçekleştirdiler. İradelerini de Allah'a teslim edene kadar Allah'ın yolunda yürüdüler ve başardılar. Onlar dünyadaki en büyük dostlukları yaşadılar. Mekke'den Medine'ye göç edenlere Medine'dekiler evlerini açtılar. Mallarının yarısını mutlaka onlara verdiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyin en güzelini insanlara nasip eder. İster ki Allah Teala herkes mutlu olsun. O zaman başka insanları mutsuz etmek üzere faaliyet gösterenlere kapılarınızı kapatın. Onlar yanlış yaptıklarını sizin söylemlerinizden anlasınlar. Onlarla kavga etmeyeceksiniz. Onları kırmayacaksınız. Çünkü siz dedikodu yapan kişinin de karşısında olamazsınız. Onunla niçin beraber olacaksınız? Onun fikrine iştirak edip de karşı tarafa, diğer tarafa karşı çıkmak için mi? Onun yanında olup da aralarındaki anlaşmazlığı körüklemek için mi? Hayır. Siz, size başka birine şikayete gelen kişinin yanında olacaksınız. Ötekine düşmanlık etmek için değil, onunla beraber ötekine düşmanlık etmek için değil, tam aksine onu ikna ederek onunla beraber karşı tarafla dostluğu tekrar kurmak için. Siz arada bir metalden olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman o iki kişinin veya iki grubun arasını bulursanız, onları birbirinden vazgeçmeyecek dost insanlar haline getirebilirseniz, o zaman sevinin. O zaman siz gerçekten başkaları için yaşayan bir insansınız. Ve de zaten sevinin dediğimiz zahit, çünkü mutlu olacağınız kesindir. Bir de düşünün sevgili kardeşlerim, falancaya bir iyilik yaptığınızda, onu mutlu ettiğinizde, sevindirdiğinizde içinizden geçen his mutluluk değil mi? Birinin paraya ihtiyacı var, siz de o daha size söylemeden gittiniz verdiniz. Veya söyledi verdiniz.
Ama verdiniz. Elinizdeki bir imkanı başka birisinin ihtiyacı var diye ona verdiniz. Bu nokta bizim en büyük fedakarlığın sahibi sahabeyi aklımıza getirdi. Biliyorsunuz savaştan sonra ağır yaralıların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor, gözleri kapanır gibi. Belki son dakikalarını yaşıyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, uzatıyor su kabını. O kişi uzatıyor elini tam su kabını alırken bir başka sahabe ya Ömer su diyor. O onun böyle bir şey söylediğini, birincinin söylediğini, su kabını da almak üzere olduğunu falan görmüyor. O zaten hayatını yitirmek üzere. Tam o sırada öyle bir ihtiyaç duymuş ki Hazreti Ömer'in de su kabıyla içeri girdiğini söylemişler. Ya Ömer su diyor. Son demini yaşıyor. Hazreti Ömer ikinciyi işitince ona koşarak gidiyor. Sonra tam ikinciye su kabını uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncüye koşuyor ama su kabını uzattığı zaman üçüncü sahabe şehit olmuş. Hemen ikinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Her birisi ne söylemişler? Birinci, ikinci için demiş ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. İkinci de üçüncü için aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Sevgili kardeşlerim,

Dedikodu mutlaka önlenmesi lazım gelen bir yaradır. Kanayan bir yaradır ve insanlar hep o en büyük yanlışı yaparak buna sebebiyet verirler. Yani bir başkasıyla olan anlaşmazlıklarını gidip o kişiden af dileyerek, aziz kardeşim ben aslında seni kırmak için o olayı yapmadım. Gerçekten şu sebebe dayalı olarak ben öyle yapmak mecburiyetindeydim. Acaba beni affedebilir misin? Affetmek büyüklüğünü gösterir misin benim sevgili kardeşim? İşte böyle bir şeyi kime söylerseniz, o kişi bunun samimi olduğunu ve de affı talebi kabul ederse bir daha sizden ona öyle bir yanlışın bilirse, buna inanırsa o zaman dostluğunuz tekrar kurulur. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Herkes yanlış bir şeyler yapıyor. O yanlışları düzeltmekle hepiniz vazifelisiniz. Size kardeşlerimizden de insanlar gelmiş olabilir. Başkasını şikayet etmek üzere, başkasının dedikodusunu yapmak üzere. Dışarıdan da insanlar gelmiş olabilir. Dışarıdaki insana da içeridekine de aynı şeyi söylemelisiniz. Yapılan şeyin yanlış olduğunu, bu problemin sizinle onun arasında konuşulmaması gerektiğini, bu probleminin kiminle bu olayı yaşadıysa onunla konuşulması lazım geldiğini söyleyeceksiniz. Dedikoduyu yapanların arkasına saklandıkları şey, taraftar toplayarak kendilerinin haklı çıkmasını temin etmektir. Ama bunun fırkalara ayrılmayı oluşturduğunun onlar farkında değillerdir. Etrafına karşı tarafın aleyhine olarak topladığı her kişi Allah'ın yasak ettiği fiili biraz daha güçlendiren bir yapı taşır. İnsanlar için yaşam standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, mutluluk dedikoduyla yürümez. Dedikoduyu mutlaka defterimizden silmeliyiz. Başka insanların haksızlığını değil, haklılığını aramalıyız. Yanlış yapan kardeşlerimizi incitmeden uyarmalıyız. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlara anlatmalı ve onları ikna etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize gerçek anlamıyla çok seviyoruz. Bu sevgi ailesi içinde istiyoruz ki hepiniz, bütün gruplar birbirinizi çok sevmelisiniz. Hiçbir grubun içinde birbirine düşman iki taraf olmamalı. Birbiriyle anlaşamayan iki taraf olmamalı. Birbirini seven, birbirini korumaya çalışan, birbirleri için yaşayan bir müstesna toplum oluşmalı. İşte hamdolsun ki birçok yerlerde kardeşlerimiz bunu başardılar. Onlarla iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı gruplarda sohbet yapanlar,
ayrı yerlerde toplanan kardeşlerimiz, bu söz hepinize, hepiniz aranızdan kim dedikodu yapmaya yeltenirse ona müsaade etmeyin. Öyle bir toplum vücuda getirin ki herkes birbirini sadece sevsin. Başkası hakkında değil kötü konuşmak, herkes birbirini övsün. Herkes başka birisinin kendisine yaptığı güzel bir davranışı anlatsın. İşte mutluluk onun arkasında yatar. İnsanlar birbirlerini sevmelidir, dedikodudan mutlak olarak kaçmalıdır. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi yaparsanız, bulunduğunuz yerde dedikoduyu önleyebilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Exato. الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah'ın selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinize büyük mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Bugünkü konumuz Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresi Kur'an'ın en önemli surelerinden biridir. Belki de en önemlisidir.

İmam-ı Şafii Hazretleri Vel Asr suresi konusunda Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Yüzlerce, binlerce nüshası var. Böyle bir şey mümkün değil. Farz-ı muhal olması mümkün değil ama bir an için öyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa Vel Asr suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan özelliğiyle ortaya çıkar. Böyle söylüyor İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu. İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin sahibi, kurucusu. Hanbeli Hazretleri, Hanbeli mezhebinin İmam Malik de Maliki mezhebinin sahibi Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii dört ayrı mezhep içerir. Asr suresi neden bütün Kur'an'ı temsil ediyor? Çünkü Kur'an 28 basamaktan oluşur. Sohbetimizin başında bu 28 basamaktan birer cümleyle bahsetmemiz lazım ki konuyu adım adım toparlarken ilk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak, dördüncü 7 basamak diye bir sıralamaya tabi tutalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. Herkes hayatı boyunca bir takım olaylar yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Çünkü Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Önemli olan üçüncü basamaktır. Bu imtihanlarda kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Çünkü onlar bir insanı hedefe ulaştırmak konusunda bir hüküm ifade etmezler. Önemli olan üçüncü basamaktaki olaylardır. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını seçer. Bu seçtikleri Allah'a mülaki olmayı dilemeleri için seçilmişlerdir. Bu seçilen %95'ten fazla insanın içinde %5'ten çok daha az bir kısmı Allah'a mülaki olmayı diler. İşte bu konunun başlangıcıdır. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birçok olayları ard arda getirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine kişinin zikrine paralel olarak Allah rahmet isimli bir nur gönderir. %2 nur kişinin kalbine girer. Bu işlemlerin oluşabilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle yani amenu olmasıyla mümkündür. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse
Hep ikinci basamakta kalır. Olayları yaşar, imtihanlar olur. Ama o kişi üçüncü basamağa geçemez. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Vel Asr suresindeki muhtevada neleri yaşadıklarını birlikte müşahede edeceğiz. Sonra ne olur? Bu insanları Allah mürşitlerine ulaştırır, tabiyetlerini gerçekleştirir. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur.

Tabi olursa ne olur? Bu kişi aminü salihata başlar. İllellezine aminu, sadece amin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah Teala birçok şeyler tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşan kişi taviyeti andan itibaren ruhu, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde gelir. O kişinin ruhu ise devrin imamının dergahına ulaşır. O noktadan itibaren seyri sülük başlayacaktır. İşte o seyri sülükün muhtevası içerisinde kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Bu gök katlarını birer birer aşar. Ruh yedinci gök katında Allah'ın zatına ulaşır. Yedinci gök katının yedinci aleminde. Sitre-i Münteha'dan yedinci aleme, indi ilahiye yükselen ruh, orada Allah'ın zatında yok olur. İllellezine aminu, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyen Allah Teala ve amelü salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Mürşidine tabi olduğu andan itibaren kişi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Sonra diyor Allah Teala bu ıslah edici ameller kişinin nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştirir. %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2 %51 rahmet birikir. %49 rahmet, %2 fazıl olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2'den sonra her %7 fazıl birikiminde o kişinin Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusudur. Bu yolculuk muhtevası içerisinde ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktır.

Bundan sonra kişi dik yokuşu tırmanmaya başlar. O güne kadar ulaşmış olduğu zikir kademesi ...33 bin zikirlere 41 bin arasında değişir. Belki biraz daha yukarıda çıkar. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra o kişi için nefs tezkiyesinin ikinci kesimi başlar. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve bu noktadan itibaren ruhu Allah'a ulaşan bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ki günün üçte ikisini zikirle geçirmesi noktasına kadar ulaşması lazım kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladığı zaman bu konuyu Enasr suresinin illellezine amenu dedikten sonra amenu olanlar ilk yedi basamağın içinde olanlar ve amenü salihat diyor nefsi ıslah edici ameller işleyenler mürşidine tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar amenü salihat yapanlar olarak ifade ediyor Velasur suresinde. Tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu kişi buna ulaşmıştır ki hakkı tavsiye eder hale gelmiştir. Hakka ulaşmayı tavsiye eder hale gelmiştir. Bundan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu olur.

Sonra daimi zikre ulaşıp ulul albab olması söz konusudur. Sonra bu kişinin kalbinin 7 defa müzeyyen olması lazımdır. Bu 7 kademe müzeyyen oluş boyunca o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Ve bu kişi ulul albab makamından ihlas makamına ulaşır. 7 kademede 7 katlı gökler gösterilir. 7 kat göklerin görülmesi tamamlandığı zaman kişi ihlas makamına ulaşmıştır. Günahları örtülür. Başın üzerine saran nuru verilir kişinin. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınır. Sonra o teslimle birlikte Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte bu nokta o kişinin irşat makamına memur ve mezun olarak Allah'ın zatını görmesiyle noktalanır. Kim Allah'ın zatını görebilirse, gördüğü noktada Allah'ın zatını gördüğü noktada o kişi rüyetullah olmuştur. Ve hakkı görerek, hakkı tavsiye etmek mevkiine, yani irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Vel Asr suresinin sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler ifadesi bu minval üzere geçer. Vel Asr suresine bir göz atarsak Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefi hüsr. Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. İnne insane, muhakkak ki insanlar. Le, muhakkak ki insanlar mutlaka fi hüsr, hüsran içindedirler. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amenü salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, yani nefs tezkiyesine başlayanlar hariç, ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka ulaşıp Allah'ın zatını görüp hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bis sabr ve sabra ulaşıp iradesinde Allah'a teslim edip hakkı görüp sabrın sahibi olarak yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim eden insanlar sabrın sahipleri. Sabrın sahibi olanlar. Sadece onlar hakkı tavsiye ediyorlar. İşte Allah Teala'nın derin devrin imamları hakkında söylediği şey, biz onlardan imamlar kıldık. Ve ceale minhum eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye

Yehtümüne bir emrina, emrimizle hidayet erdirsinler diye. Ya masaveru, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamlarıyla müşriklerin yaptığı muhteva arasında farklılık var. Devrin imamları bu vakta herkesin başının üzerinde ruhlarını verenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, aminu olan kişidir. Allah ne diyordu? Allahu veliyyüllezine aminu. Allah'a amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz beraberce. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kıldığını görüyoruz üzerimize. Aminu olmak, iman etmek demek. Amin olan kişi, mümin olan kişidir. Allah'a iman eden kişidir. Aminu kelimesi iki grup insan ihtiva eder Kur'an-ı Kerim'de. Birinci grup Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlara da aminu diyor Allah Teala. İkinci grup gene Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlara da

ki olmayı dileyin. Yani Allah Teala bu ayette Allah'a karşı takva sahibi olun ifadesini kullanmış ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki bu amel olan kişi henüz takva sahibi olmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileseydi o zaman Allah Teala bir üst kademe için farklı bir ifade kullanacaktı. Mürşidinize tabi olun ifadesini kullanacaktı. Ama burada takva sahibi olun ifadesini kullanıyor. Şimdi bakıyoruz. Takva sahibi olun dediğine göre bir amel olan kişi takva sahibi değil. Öyleyse buradaki amel olan kişi henüz Allah'ın günahlarını örtmediği kişi. Şimdi bakıyoruz Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi kişiyi takva sahibi mi yapar? Evet. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekonu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor.

Diyor ki Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve yettekuhu Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunun minel müşrikin müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Demek ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi olacaktı ve gizli şirkten de kendisini kurtaracaktı. Öyleyse kişinin gizli şirkte olması cehenneme gitmesini ifade ediyor. Şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi oluyor. Neyse kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cehennemden kurtarıyor. Onun için Vel-Asr suresi insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir diyor. Gerçekten onların hüsranda olmadığını Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Buradaki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilememişlerse onlar şirkte. İnsanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar takva sahibi değil. Reis Allah-u Teala bir insanın cehennemden kurtulmasını onun için Allah'a ulaşmayı dileme talebine getirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Sahabe de vaktiyle şeytanın kuluymuş. Allah Teala

Diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbiduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Sahabe için diyor ki onlar tâgûta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Demek ki bütün sahabe tağuta, insan ve cin şeytanları kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında gördüğümüz o ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir, gideceği yer cehennemdir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin ikinci özelliği takva sahibi değildir. Allah Teala insanlar başlangıçta hüsrandadır. Ama amel olanlar hariç dediğine göre bir ayet-i kerime gereğince demek ki aynı zamanda insanlar hüsranda. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileme açısından Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Allah Teala o onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar ve takva sahibi değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olmak.

Vel asr suresi de böyle başlıyor. Vel asri innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllel lezîne aminu, ama amin olanlar hariç. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar.

ve hidayette de değillerdir diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumunu bir başka açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sadece bir tek fırka mümin olduğuna göre şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Öyleyse Rum 31-32'ye baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, geri kalan bütün fırkalar şirkte olanlar. Kurtulanlar, takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan şirkte olanların hepsi cehenneme gidecekler. Müminler ve şirkte olanlar diye ayırmış Allah Teala, amin olanlar ve şirkte olanlar diye ayırmış. Sebe 20'de de iman edenler, yani mümin olanlar ve kafir olanlar diye ayırmış. Öyleyse bu gizli şirkte olanların hepsi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi aynı zamanda kafir. Allah Teala Allah amin olanların dostudur diyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Neden? Kişiler nefs tezkiyesi yaparlar. Nefsleri yarı yarıya afetlerden kurtulur. Alacakaranlığa ulaşır. O kişi fizik vücudunu arkadan da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Şimdi bu ayetteki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri ifadesi yarıya kadar bir aydınlanmayı ifade ediyor. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyip de daha mürşidine falan tabi olmamış olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ne olur? Bu kişi gider, mürşidine tabi olur. Tabi olduğu zaman nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefs tezkiyesine başlayan bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Başka türlü nefs tezkiyesi başlamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefsinin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, amin olan kişinin, burada nefs tezkiyesine başlamasının sonu nefs tezkiyesiyle noktalanır. Nefsinin kalbi %51 oranında nurla kaplanır. %49'u karanlık kalır. Daha zikrini daha üst seviyeler arttırmadıkça. Bu kişi mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir devrede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması bir hedeftir. Bu hedefe ulaşan kişi zikir seviyesini değiştirmezse, diyelim 41 bin zikirde Allah-u Teala'ya ruhu ulaşmış, bir ömür boyu 41 bin zikir devam ettirebilirse her gün, bu kişi hep bu seviyede kalır. Burası Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennet hak eder. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kat cennete hak eder.
ruhunu Allah'a mutlaka Allah Teala o kişinin ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Kişi o zikir seviyesini devam ettirirse ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Ama ya bozarsa, yavaş yavaş zikirleri düşmeye başlarsa ki şeytanın gayretleri o istikamettedir. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah tarafından koruyucu kalkanı vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini mutlaka bu koruyucu kalkanıyla korur. Şeytanın onlara saldırısını önler. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytan serbesttir. O kişiyi tekrar ulaştığı yerden düşürmek için bütün gayretiyle çalışır. Başkalarından daha fazla gayret eder. İşte bu noktayı anlatıyor. Allah Teala'nın söylediği şey, Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete götürülürler. İşte %51 nurla kaplandıktan sonraki şey adım adım zikre düşmeye başlamışsa bir kısa bir süre sonra bu kişi ulaştığı yerden aşağı düşer. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım boşalır. O kişinin zikri azaldıkça kalbindeki nurlar da birer birer artan karanlıklara paralel olarak kapı dışarı edilir. Ve kişi tekrar karanlıklara geri döner. Ve tağutun dostu olur. Tağut onlara dost olmaz. O kişi tağutun dostu olur. Vuslata ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir geri dönüş söz konusudur burada. Ve kişi geriye dönmüştür. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha çok dostudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha çok dostudur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Dünya mutluluğunda yarısını elde etmiştir. Zikir seviyesini koruyabilirse bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama eğer devam ettiremezse, zikrini arttırmaya devam ettiremezse, o zaman bu kişi geriye dönecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya doğru gidecektir. Bir gün kişi başa geri dönecektir. Nefsinin kalbindeki afetler. Şeytan onu nurdan tekrar zulmete götürecektir. Ve Allah-u Teala böyle olan insanlara kafirler diyor. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyip de düşenlerin tekrar küfre geri döndükleri, kafir oldukları muhtevası anlatılıyor. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların dostu. Demek ki amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın o kişiye dost olmasını sağlıyor. Ve düşme halinde de o kişi tağuta dost oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek önemli bir müessese. Çünkü Allah Teala Şura 13'te diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade şöyle.

Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %90'ından 95'inden fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece onlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Vel asr, insanlar hüsrandadırlar. İnne insane lefî hüsr. İllellezîne âminu diyor. Âmin olanlar hüsrandan kurtulur. Âmin olanlar cehennemden kurtulur. Hüsrandan neden kurtulurlar? Çünkü sadece âmini olmayanların hüsranda olacağı ifade buyurulduğuna göre âmin olan bir kişi hüsrandan mutlak olarak kurtulur. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine, 7 ve 8. ayetlerine bakalım beraberce. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, yani amini olmayan kişi, bu kişinin gireceği yer mutlaka cehennemdir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amin olanlar diyor. Yani Allah'a inananlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Furkanlar vermesi kişiye irşat makamını görme hassası, irşat makamının söylediklerini işitme hassası, irşat makamının muhtevasına göre emirlerine itaat etme muhtevası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledi kişi, o da amin olan kişidir ama takva sahibi olmuştur. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah ona furkanlar verir. Yeter mi? Yetmez. Asıl önemli olan noktaya giriyoruz. Allah onun günahlarını örter. İşte kişinin günahları örtüldüğü için bu kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla olur. Şimdi konunun öbür cephesine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse ne olur?
Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar ediyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insan hiçbir şeyin sahibi olamaz diyor. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Bir insanı cennete götürecek olan şey, amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerdir. Eğer bu dereceler yoksa, o kişinin gideceği yer, kazandığı dereceler bütünüyle yok olduğu için, gideceği yer cehennemdir. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevapları fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Yüzüşte de diyor ki ama kimin de sevapları azsa, günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre de Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler hüsranda olanlar. Burada da bir defa daha söylüyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğu, buradaki ilave onların amellerinin boşa gitmesi. Öyleyse bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi bir hatanın sahibi ise, bu kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Bu kişi o cehennemde ebediyen kalacaktır. Öyleyse Vel Asr suresinin bu birinci bölümünde Allah'a mülaki olmayı dilemek Vel Asr suresinin başlangıcını teşkil ediyor. Ve eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennete girer. O kişi mutlaka şeytanın kulu olmaktan kurtulur. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. O kişi Allah'ın dostudur ve Allah'ın kuludur. Şeytanın dostu ve şeytanın kulu değildir. O kişinin günahları örtülür. O kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel Asr suresinin birinci bölümünü inşallah burada tamamlıyoruz. Vel asri innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun ki insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyenler hariç. Gördük ki onların gidecekleri yer cennet ve birçok hususu birden mütalaa etmek mümkün oldu. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin ikinci bölümünü sunmak üzere huzurlarınızdayız inşallah. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar, mutlaka hüsran içindedirler. İllellezîne âmenû, illa
Ama hariç ellezine amenu, amin olanlar hariç ve amilus salihati ve amilus salihat yapanlar, nefsini ıslah edenler, nefslerini ıslah edici ameller yapanlar hariç. Ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevasa bil sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bu sure 28 basamağın hepsini ihata ediyor. Birinci bölümde insanlar hüsrandadırlar. Muhtevazı içinde neden hüsranda oldukları ifade edildi. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumu anlatıldı. İnsanların neden hüsranda olduğu bütün açılardan ortaya konuldu. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hüsrandadırlar. Belalettedirler, küfürdedirler. Her türlü negatif faktörler onların üzerinde. Bu insanlar tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman kendilerinin iki tür davranış biçimi ya da üç tür davranış biçimi sergilemeleri mümkündür. Tebliğe kayıtsız kalırlar. Birinci alternatif. İkinci alternatif, tebliğe kayıtsız kalmazlar. Tebliği reddederler. Ve tebliğ sahibiyle belki de kavga ederler. O da ayrı bir alternatif. Tebliğe kayıtsız kalmak birinci alternatif. Tebliği reddetmek ikinci alternatif. Tebliği reddetmekle birlikte, kabul etmemekle birlikte Allah'a ulaşmayı dilemekten başka insanları da men etmek. Üçüncü alternatif, tebliği kabul etmek. Dördüncü alternatif. İnsan tebliği kabul edince zaten muhtevanın içine girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir seri işlem gerçekleşir. Tebliği kabul etmezse durumunun ne olacağına bakalım. Eğer bir insan tebliği kabul etmezse ama tebliğciyle tartışmadan kabul etmezse veya tebliğ edenle kabul etmemenin ötesinde tartışırsa, ona belki hakaret ederse, ters davranışlarda bulunursa, durumlar farklı oluyor. Eğer bir insan tebliğe muhatap olduğunda o tebliği kabul etmezse, kabul etmediği takdirde böyle bir kişinin hastaları üzerine Allah Teala engeller koyuyor. Görme hastası basar hastasıdır. O kişinin basar hastasının üzerine Allah Teala engel koyuyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini Allah Teala engelliyor. O kişinin
Semi isimli işitme hastasına engel koyuyor. İrşad makamının söylediklerini işitmesine, o sözleri anlamasına engel oluyor ve idrak etmesine de engel oluyor Allah Teala. İdrak hastası kalp görme hastasının üzerine koyduğu engelle, işitme hastasının üzerine koyduğu engelle ve idrak hastasının üzerine koyduğu engelle Allah Teala bu kişiyi engelliyor. Onların görme hastaları, işitme hastaları, idrak etme hastaları Allah Teala tarafından engelleniyor. Eğer bu kişi irşad makamının talebine hayır dedikten başka onunla kavgaya girişirse, huzursuz olursa, onunla bir anlaşmazlık oluşturursa, o zaman onun uzuvları üzerine engel konuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu söylüyor. Onların gözleri üzerine hicab-ı mestûre, kulaklarına vakra ve kalplerine ikinnet koyarız diyor Allah Teala. Ve onlar nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Burada uzuvlar üzerine konulan engeller söz konusu. Allah Teala görme hastası, sem'i, işitme hastası, basar ve idrak hastası, kalp bu hastaların üzerine engeller koyuyor. Kişi eğer karşı koymamışsa. Bakara suresinin 5-6 ayetlerinde Allah Teala Allah'a ulaşma talebinde, Allah'a ulaşma istikametinde inzar olunan kişinin bunları kavga etmeden kabul etmesi halinden bahsediyor. Ve onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak etme hastalarının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını ifade ediyor. Bir de Allah Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Onlar için de gene hastalar üzerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Semi hastasının, basar hastasının ve kalp hastasının, kalbin idrak hastasının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını söylüyor. Öyleyse bu engeller sebebiyle kişi idrak edemez. Bu Allah Teala tarafından bir cezalandırma işlemidir. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyen bir göz, irşad makamı olarak
Görme hastasının da gözün görmemesinin ötesinde görme hastasının da çalışmaması söz konusu. İki ayrı grup ayet-i kerime hastaların birinci grup, uzuvların ikinci grup görme, işitme ve idrak hastalarının ve görme, işitme ve görme uzuvlarının görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının devre dışı bırakılmaları söz konusu. Böyle insanlar için Allah'a ulaşmayı onlar dilemeyeceği için Allah'ın bir yardımı söz konusu olmuyor. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de gidecekleri yer elbette cehennem olacaktır. Ya bu insanlar Allah'a milaki olmayı dilerse? Dilerse bir defa gördük ki dileyenler dalaletten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, amellerinin boşa gitmesinden kurtuluyor, mümin oluyor, takva sahibi oluyor, Allah'ın dostu oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Bütün güzellikleri yaşıyor kişi. Ama veli bir davete icabet etmeyen kişi ise bunların tam tersi bir hüviyete giriyor. Takva sahibi değil. Allah'ın dostu değil, Allah'ın kulu değil. Bütün negatif faktörler de onun üzerinde toplanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim asmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder.

Eğer çiçeğe Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın demek ki ilk etapta gerçekleştireceği hususlar görme, işitme ve idrak hastasının açılması eğer o kapandıysa. Eğer uzuvlar kapandıysa onların açılması. Eğer kişi hem itiraz etmiş hem de başka insanları da yoldan çıkarmışsa, o zaman he, uzuvların ve hastaların ikisinin birden açılması. İşte bunlardan hangisi olursa olsun, eğer bir kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Tekabün suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Allah Teala biz onların kalbine ulaşırız diyor. Kalbe ulaşmaktan Allah Teala'nın muradı ne? Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek. Şeytana dönük vaziyette olan nur kapısı Allah'a çevriliyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Allah cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor. Kaf 31, 32, 33 ve Uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala li külli evvabin hafiz cümlesiyle bitirmiş. Bütün evvab olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, bir de hafiz olanlar, mürşitlerine ulaşıp tabi olup, başların üzerine devrin imamının ruhu gelenler için, diyor cennet hazırlandı. Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını kendisine döndürdükten sonra, onların kalpleri kaput işte Allah'a döndürülür diyor. Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna çıkarlar diyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 129 gereğince. Allah Teala Enam suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen o insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açtığını söylüyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslime
açar diyor. Bu göğsün yarılmasının arkasında ne var? O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar bu yarığa gelirler. O yarıktan süzülerek kalbin içine ulaşırlar. Ama başlangıçta kalbin içine yalnız %2 rahmet nuru sızabilir. Ama bu kişi %2 rahmet nuru sızdığında huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu oluşursa ne olur? Huşu oluşursa o kişinin Allah'tan mürşidini talep etme hakkı doğar. Ve kişi Allah'tan mürşidini ister. Hacet namazını kılar. Gece saat 12'den, şimdiki saatle 1'den sonra boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Eğer kişi de bu olaylar tahakkuk etmişse, Allah o kişinin kalbine ulaşmışsa, kalbin nur kapısını kendisine çevirmişse, o kişinin göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, rahmet isimli nur girer. %2 nispetinde girer, ondan fazlası giremez. Bu noktadan sonra kişi mürşidine, Allah-u Teala'ya mürşidini sorduktan sonra mürşidine tabi olacaktır. İşte bu tabiyet o kişiyi zikir yaptığı zaman yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Ama tabiyet sırasında neler olacağına bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olursa o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dediğinin üzerine emrinden Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine ulaşır. Niçin gönderdiğini de anlatıyor Allah Teala Mü'min 15'te. O kişinin ruhuna yevm-i talakın Allah'a mülaki olma gününün Allah'a geri dönerek ruhun Allah'a ulaşması gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderir. Bu ruh ne der? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Böylece hidayete er. Böylece ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakime ulaşması o kişinin devrin imamının dergahına ulaşmasıdır. Ulaştığı an sırat-ı müstakimin başlangıç noktasındadır kişi. Bu noktada
kişinin amel-i salihat yapması lazım. Nefsi ıslah edici amel. Nedir nefsi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Bu şartları taşıyan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, diledikten sonra Allah ona mürşidini göstermiş, kişi mürşidine ulaşmış ve tabi olmuş. Tabi olduğu anda Allah'tan bir seri hediye alır kişi. Bunlar nimetlerdir. Bir kişi mürşidine ulaşana kadar Allah'tan aldığı dereceler, nimet hüviyeti taşımaz. Kişi ondan evvel derecat kazanır, hasenat kazanır. Burada kazandığı dereceler, yaptığı güzel davranışların karşılığıdır. Ama kim nefsi ıslah edici amelleri yaparak mürşidine tabi olmuşsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kim nefsi ıslah edici ameller, amel-i salihat yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Burada günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte nimet bu noktada, kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktadaki işlevdir. Bu Allah'ın nimetidir. Ondan evvel kişiye ulaşan rahmet nuru, o kişi üzerinde bir tesir icra etmez. Ama ne zaman nefsin kalbine rahmetle fazla rahmete salavat nuru girerse ne olur? Allah Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişi üzerinde iki husus gerçekleştirmişti. Birisi, Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştı. Sonra da o kişinin başının üzerine tabiyet anında kalbine iman yazdığı gibi başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermişti Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başların üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte böylece o kişinin ruhu dergaha gider, devre imamının ruhu ise o kişinin başının üzerine gelir. Ve aynı zamanda Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Kim diyor Allah-u Teala, amel-i salihat yaparsa, mürşidin önünde tövbe ederse ve böylece amel-i salihata başlarsa, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Kişinin günahları sevaba çevrilir. Ve bu kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur vardır artık. O kişi mürşidin önünde tövbe etmiştir. Allah'ın emrini yerine getirmiştir.

Allah Teala göğsünün önünde tövbe etmeyi farz kılıyor. Bir tövbe müessesesi gerçekleşiyor göğsünün önünde. Bu tövbenin vücuda getirdiği sonuç o kişinin kalbinin içine iman yazılması ve başının üzerine devrinim onun ruhunun gelmesi. O kişinin ruhununsa Allah'a ulaşmak üzere ana derya ulaşması. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ruh seyri sülûka başlayacaktır. Allah Teala ne diyordu Vel Asr suresinde? Vel asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmenû olduğu zaman kişi cehennemden kurtuluyor. Birinci kat cennetin sahibi. Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç diyor. İşte kim nefsi ıslah edici amellere başlarsa o kişi mutlaka mürşidine tabi olan birisidir. Allah Teala bildiğiniz gibi mürşide tabiyeti üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl üzerimize farz kıldıysa, mürşide tabiyeti de üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet. Allah Teala defaatle bunu farz kılmış. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Beynübü ila rabbiküm ve eslimu lehu. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Min kablen yetiyeküm azabı üzerine azap gelmeden önce. Öyleyse bir yeni dizayn çıkıyor ortaya.

Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci takva, bu ayet-i kerime gelince mürşide ulaşmaktır. Mürşid, bu ayet-i kerime gelince farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağut okul ediler. Tağut okul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut okul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Onların müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Daha sonrası mürşide tabiyet. 14. basamaktaki bir olgu, kişi söylediğimiz vasıtalardan geçerek mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber Allah'ın hediyeleri geliyor, günahları örtülüyor. Sonra da sevaba çevriliyor. O kişi Allah Teala kazandığı bir derece karşılık 10 katını verirken o günden itibaren 100 kata çıkıyor. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Böyle bir noktada ruhun Allah'a doğru yola çıkması, Allah Teala'nın bir nimeti. Allah'a doğru yola çıkan ruhu, o kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte verdiği sözü Allah Teala mutlaka yerine getirecektir. Bunun için kişinin ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu kişi 13. basamakta kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmişti. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Sonra ne yapacak? Allah'a milaki olmak için mürşidini Allah-u Teala'ya hacet namazını kılarak bildirecek. Ve Allah-u Teala ona demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mürşidini mutlaka gösterecek. Ve de bu mürşide kişi tabi olmak durumunda. Diyor ki vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. İnneha lekebiretün. Muhakkak ki bir zor bir iştir bu. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için, yani kalbinde %2 nur birikip de bunun neticesini alan kişi için zor değildir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn başlıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nur birikimi başlıyor. Bu nur birikimi başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde hep fazıllardan oluşacaktır.

İlk %7 fazılığı gerçekleştirdiği zaman kişi ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefsi emmarededir. Vücudun ayrılan ruhu diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır. Sonra kişi zikrini arttıracaktır ve ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Ne zaman? İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsinin kalbinde. Burası da levvame nefs kademesidir. Nefsi emmarede kişi henüz tamamen nefsinin emrinde olan bir insandır. Ama nefsi levvamede kişi nefsini levhetmeye, kınamaya başlamıştır. Engel alamıyor nefsinin yaptığı yanlış davranışlara ama bu işe fena halde içerliyor ve bu istikamette sıkıntı duyuyor kişi. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi o kişinin kendisini levhettiği bir noktada ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Sonra kişi öyle bir gün gelir ki Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın ve şeytanın Allah'ın fe elhamaha fücraha ve takvaha. Onlara hem takvası ilham olunur hem de füccarı. Allah'tan gelenler ilhamdır. Diğerleri füccardır, fücurdur. Kat eflaha men zekâ diye Allah Teala ilave etmiş. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Ruhunu Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. İşte kişinin bu üçüncü kademesi nefsi mülkimedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katında. Bu konu dördüncü defa nur birikimine geldiğinde nefsi mutmainneye kişinin ulaştığını görüyoruz. Artık o kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiği şeylerin kendisine yettiği konusunda. De düşünüyor ki eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi ben onları kim bilir nerelerde harcayıp ne günahlar kazanırdım. Ama Allah Teala bana yetecek kadar para veriyor. Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim diyor kişi. Mutmain, doyuma ulaşmış kişi Allah'ın verdiği nasip ne kadarsa onunla. Daha sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte
Radiye'de 5. defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu 5. katta. Mardiye'de 6. defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu 6. gök katında. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesinde kim nefsini tezkiye ederse hemen tezekka kim tezkiye olursa nemaye tezekka li nefsihi o nefsini tezkiye etmiştir, temizlemiştir. Ve ilallahil masir ve Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a döner. Nefsini tezkiye eden bunu kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, dilediği zaman ruhu zemin katlıdır. Ama envare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşmıştır ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında yok olan bir ruhtan bahsediyoruz. Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Makamın adı fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında yok olma makamı. İşte Hakk'a kişi ulaşmıştır. Bu kişi Hakk'ı tavsiye edebilecek olan bir özellik kazanmıştır. Hakk'ı tavsiye etmiştir. Bu noktadan itibaren artık kişi Hakk'a ulaştığı cihetle bunun bütün serencamını, her türlü muhtevasını yaşadığı cihetle nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta bunların hepsi fazıldır. %49 fazıl. Başlangıçta rahmet nurunun kalbe girmesiyle %2 de rahmet birikimi %51 eder. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artık karanlıkları aşmıştır. Kişinin ruhu Hakk'a ulaşmıştır. O kişi ruhunu Hakk'a ulaştıran bir kişinin yaşadığı her şeyi yaşamıştır. Bu güzellikleri yaşadığı için de bu noktaya kadar dünyadaki en mutlu insan olduğu cihetle herkese Hakk'ı tavsiye edecektir. Şimdi dönelim Vel Asr suresine, ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amilü salâti, ve nefsi ıslah edici amel isteyenler hariç. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. İşte Hakk'ın tavsiye edildiği noktaya geldik. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlandı. Bundan sonra ve tevasav biz sabır var. Sabrı tavsiye edenler o dördüncü kesimi de içine alan bir müessese.
Biz şu ana kadar olan devrede Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide tabiyeti, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa mürşide tabiyet, ikinci safa tabiyetten sonra ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü safa Velâs suresinin ihtiva ettiği 7 safa ve 4 teslimden 3 safayı ve birinci teslimi, ruhun teslimini tamamlamış olduk. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Daha sonra da muhlis olmak ve ıslah olmak söz konusu olur. Yani salihlerden olmak. Islah kelimesi de, salah kelimesi de aynı kökten gelir. Sinlam ha.

Ruhu Allah'a teslim etmenin ötesi fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ve zikrin önemli miktarda artması gerekir. 3 saatlik veya 4 saatlik bir zikrin ulaştırdığı ruh teslimi günde 18 saat zikre ulaşmak zorundadır. Kim böyle bir işlemi gerçekleştirebilirse o kişi için fizik vücudun teslimi realize olur. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala "Meni bine ileyhi ve tekuhu ve kum surat ve la tekunu minel müşrikin" diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

Sonra müşri tabiyetin farz olduğunu gördük. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhanın farz emridir.

bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlardır. Allah Teala diyor ki Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mü'min 11. Ve ruhun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.

Allah Teala ruhu Allah'a ulaşan kişinin muhtevasını söylüyor. Bu tabir hidayete erme tabiridir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırırsa o kişi hidayete ermiş birisidir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiş olan birisidir. Ve diyor ki Allah Teala sahabe için Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayete erdiler diyor.

ve cilbap oldular diyor. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Onlar sizin ahsene olanla tabi oldular. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra o cilbap oldukları da söyleniyor. Ama hidayete erdikleri kesin. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah'a ruhun hayattayken ulaşmasının hidayet olduğu ifade ediliyor. Ve gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. İşte bundan sonraki safa fizik vücudun Allah'a teslimidir. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslimi üzerimize farz kılmış. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarında teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabenin gerçekleştirdiği bir olay var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek.

Allah Teala'nın bizi aynında fizik vücudun teslimi günde 18 saate ulaşan bir zikir kademesine icap ettirir. Bu seviyeye ulaşamayan kişi için, devamlı olarak bu seviyeyi tutturamayan kişi için fizik vücudun teslimi söz konusu olmaz. Bu sebeple fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur.

Sevgili kardeşlerimiz, Allah ile olan ilişkilerimizde görüyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim birer birer gerçekleşiyor. Ve Asr suresi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de içeriyor. Günün yarısından daha fazla zikreden kişi çok önemli bir adımı atmıştır. 12 saati geçtiği zaman bu o kişinin fizik vücut teslimi için önemli bir adımı daha atmış olduğunu gösterir. Buradaki muhteva kişinin günün yarısından daha fazla zikretmesi halidir.

18 saatliklerin tamamlanması kişiyi mutlaka fizik vücudun teslim edildiği noktaya götürür. Fizik vücudun teslimi kişinin 3000 zikirden 18.000 zikre çıkmasını gerektiren çok önemli bir farklılıktır. Onun için fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Allah-u Teala fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmıştır. Diyor ki, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Ademoğulları, fizik bedenlerimiz, Allah-u Teala fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğime dair hepimizden bu konuda söz almış durumda. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve ene buduni hazar sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadı mı diyor. Şeytana, la tabidu şeytane, şeytana abd olmayacağınıza. Ey nebuduni, bana kul olun diyor Allah Teala. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte sırat-ı müstakîm. Budur. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızdır. Ve gördük ki demin bütün sahabe, bundan 14 asır evvel, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu gerçekleştiriyor. Peki, fizik vücudun teslimiyle bitiyor mu bu Allah ile olan ilişkiler? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudun teslimi, zikrin günün 1/3'üne ulaştığı bir dizaynı sergiler. Dik yokuşun aşıldığını gösterir. Ama Allah'ın bütün insanlardan beklediği daha ötede muhteva var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani ulul albab olmak, sonra muhlis olmak, sonra da salih makamına ulaşıp salihlerden olmak ve bunun tabii neticesi olarak da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Bunlar bir süreç içerisinde tamamlanması lazım gelen müesseseler. Fizik vücudun teslimi bütün insanlar için farz kılınmıştır. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler.

Aleman Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peki bundan sonrası nedir? Bundan sonrası ulul elbab olmaktır. Ulul elbab daimi zikrin sahibi olmak demektir. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki: Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış mı? Evet, Allah Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Nisa 103'te Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini vermiş. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek bir farz. Ve Allah Teala'nın devamlı kesintisiz bir şekilde zikri söz konusu. Peki bu Vel Asr suresinin bu hedefine, yani nefsin de Allah'a teslim hedefine sahabe ulaşmış mı? Evet sevgili kardeşlerim. Sahabe hepsi ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar

Ulul Elbab oldular diyor Allah Teala. Evvela onlar hidayet erdiler diyor. Sonra da onlar Ulul Elbab oldular diyor. Zümer 18. Öyleyse bütün sahabe Ulul Elbab olmuşlar. Liplerin sahipleri olmuşlar. Liplerin sahibi olmak nasıl bir şey? Liplerin sahibi olmak, Ulul Elbab olmak çok önemli bir vasfın sahibi olmayı gerektirir. Bu ayrı ayrı konulardan oluşan bir bütündür. Ulul Elbab olan kişi bir defa daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Peki daimi zikrin sahibi olunca ne olur bir insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kesintisiz bir zikir, nefsin kalbinin kesintisiz bir şekilde fazıl nurunu alması demektir. Kalpteki iman kelimesine de Allah Teala oraya yazdığı cihetle Allah kalbe bir şeye tabi olduğu anda iman kelimesini yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbi dışarıdan gelecek olan nurlardan %2 rahmetin ötesinde %98 fazla açılmıştır. Ve kişi Ulu'l-Elbab olduğu yerde daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için de adı Ulu'l-Elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Böyle bir kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. İkinci özelliği ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Daha evvel fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan, nefsini Allah'a teslim eden insan, Ulu'l-Elbab'sa daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını gönderiyor. Ve fazıllar nefsin kalbini bütünüyle işgal ediyor. Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbinin nurlarla dolması sebebiyle bu kişinin kalp gözü Allah Teala tarafından açılır ve kalp kulağı Allah Teala tarafından açılır. Ulul Elbab olan kişi nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolma özelliği birinci olgu. Daimi zikir ve daimi zikrin sonunda ikinci olgu nefsin kalbinin tamamen nurlara dolmuş olması. Ulu'l-Elbab'ın kalbi böyledir. Üçüncü özelliği Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Dilediği zaman dilediği şeyi ona kalp gözüyle gösterir. Dördüncü olay Allah Teala'nın o kişiye bir başka tecellisidir. O kişiyle Allah Teala tezekkür eder. Konuları konuşur. O kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde
Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Neden? Zikir ehli nereden bilecek? Zikir ehli için burada bir problem yoktur. Allah'a sorar, cevabı alır ve kişiye iletir. O Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Öyleyse bu kişide dört tane vasıf oluştu. Biri daimi zikrin sahibi olmak, iki bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamak. Üçüncüsü, kalp yüzü açık, Allah Teala tarafından açılmış olmak. Dördüncüsü, kalp kulağı Allah Teala tarafından açık olmak. Bu dört özelliğin ötesinde bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için, zikretmekte kişiye derecat kazandırdığı için kazanılan her derecat hayrı ifade eder. Bu kişi her an derecat kazanıyor, ehli hayır olmuştur. Bu kişi Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ve bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Aynı kökten gelen iki kelime. Ama bir tanesi kişinin hakimlik gibi, yargıçlık gibi, savcılık gibi bir görevi olduğu zaman hakimse Allah'tan sorarak hüküm vereceği için bütün hükümleri doğrudur. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman bu 28 basamakla ilgili olan ayetlerin hepsinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta bilir. Bütün bu özelliklerin sahibi olan kişidir ulul-elbab. Ve ulul-elbab makamı kişiyi Allah ile her an konuşmaya götürür. Onlar çok açık bir ufkun sahipleridir. Neden? Her şeyi bilirler mi? Bilmezler. Bilmezler ama Allah'a sormak yetkileri vardır. Sorarlar. Allah Teala cevabı lütfederse ki her zaman lütfeder. Kişi Allah'tan aldığı cevabı suali sorana ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Peki ulul-elbab olmak bir insana ne sağlar? Ulul-elbab olan kişi 7 kat yerleri görür. Siciğini görür. Ulul-elbab olan kişi 7 kat cehennemi görür. Ulul-elbab olan kişi zemin kattaki devrin imamının deryağını görür. Ama gök katlarını göremez. Gök katlarını kişinin görebilmesi için bu kademeyi aşması şart. Aşarsa kişi hangi kademeye gidecektir? Muhlis olacaktır. İşte Allah Teala insanları muhlis olmak konusunda da hedefe yönlendirmiş. Muhlis olmak insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Beyin Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde onlar muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve ma umiru illa
li yabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Lehuddine dinlerinde muhlisine muhlis olmakla emrolundular. Lehuddine onların dininde hünefaya hanifler olarak. İslam dini bildiğiniz gibi hanif dinidir. Ve hanif dininin muhtevasında bu olay var. Muhlis olmak. Muhlis olmak kişiye ne sağlar? Muhlis olmak, 7 kademelik Ulul Elbab makamından sonra 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin gösterildiği, 7 kat cehennemin gösterildiği ve sicilin gösterildiği bu muhtevadan sonra kişi 7 kat gökleri de görmek imkanının sahibi olacaktır. İşte zemin kat Ulul Elbap makamında gösterildikten sonra ne zaman bir kişi birinci gök katını Allah-u Teala ona göstermek şerefine nail olursa o zaman o kişi artık muhlistir. Birinci gök katından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları görecektir. Birinci gök katında sadece açıkta çimenlerin üzerinde ki secdelerde secde edilir. İkinci gök katında su arınma havuzları vardır. Su arınma havuzlarına giren ruhlar elbiseyle girerler. O havuzlardaki su gibi görünen sarı renkteki turuncu ile sarı arası renkteki şeffaf suyun içine giren bu insanların elbiseleri ıslanmaz. Elbiseleri ipektendir. Ama suyun içine girmelerine rağmen ıslanmaz. Ayrıca ruhlar nefes almadıkları için, böyle bir şeye ihtiyaçları olmadığı için o sıvı onların başlarından 20 santim, 30 santim daha yukarıya kadar onları kaplar. Orada bir süre su arındıktan sonra üçüncü gök katına çıkma hakkı verilir kendilerine. Üçüncü kat, 2 katlı bir köşk mescittir. Buradaki mescitte secde edilir sadece. Ve ikinci kata kadar çıkabilenler orada kalır. Üçüncü kata çıkabilenler oradan yukarıya doğru yükselirler. Yükselmek için ulaştıkları yer evvela mihenk menfezinin kapısıdır, açılış yeridir. Mihenk menfezine oradan atlayan kişi sonsuz bir hızla yukarıya doğru çekilir. Herkes birbirinin başının üzerindedir. Ama hiç kimsenin ayağı altındakinin başına değmez. Ve de buradan Beytül Makdes'in aslına çıkılır. Daha sonra da Beytül Makdes'in aslında görev yapıldıktan sonra Beytül Haram'a ulaşılır. Birisi beşinci, birisi de altıncı kata ifade eder. Ve buradan sonra çıkılacak yer beşinci katta

Beytül Haram'ın aslı 6. katta Sıbkatullah olma mahalli var. Oradaki buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla suvarılan nurlarla ışıklanan insanların derileri normal renkteyken yeşil renge dönüşür. Beyaz, fosfor yeşili, çok açık yeşil bir renk. Bu renge dönüşünce kişi oradan çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Oradan dikey bir yolculukla 7. gökyüzüne ulaşılır. Ve 7 basamaklı bir mermer merdivenin bulunduğu 7 vakkalılı bir 6-7 metre uzunluğunda birer metrelik baklası olan 7 tane bakladan oluşan bir zincir, altın zincir ve bir evvelki katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kendisine verilen kılıçla oradaki altın zincire bir defa vuran ruh oradan içeri girer, altın kapı açılır. Oradan da üst kata çıkar burası. İnsanların kader hücrelerinin bulunduğu yerdir. Burada insanlar önlerindeki her altıgende geleceklerini görürler. Sonra Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'ne. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin de bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Sonra Divan-ı Salihine, en sonunda da zikircilerine ulaşır ruhlar. Oradan dikey bir yumrukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte sala makamına ulaşmadan evvel İhlas makamında kişiye göğün 7 katı da gösterilir. Ve kişi muhlis olur. Bu muhlis olma dizaynı içerisinde bu kişinin bundan sonraki kesimi onun tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi sadece o kişi salam makamına ulaşabilir. Salam makamına ulaşan kişi salihlerden birisi olur. Burası 7. ve son makamdır. Salam makamı. Ondan evvel İhlas makamı, ondan evvel Ulul makamı. Ve daha evvelki makamlar geçmiştir. Ve salah makamında o kişinin evvela günahları örtülür. Salah makamının birinci kademesi. Sonra o kişiye
Salah nuru verilir. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra bu ikinci kademeden sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üçüncü kademe.

Sí. İradesini Allah'a teslim eder. Allah o kişinin iradesini teslim alır. Ve ondan sonra da irade teslimi gerçekleştikten sonra Allah irşada memur ve müezzin kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi artık Allah Teala tarafından irşat kademesine ulaşmıştır. Allah'tan irşada memur kılındığın cümlesiyle bir yetki almıştır. Memur ve mezun kılındın. Hem kişi memurdur, emirleri Allah verecektir. O kişi onu gerçekleştirecektir. Emre itaat edecektir memur. Emre itaat edendir. Amir de emri verendir. Emri veren Allah'tır. Kişi de emre itaat edecektir. Ve aynı zamanda mezundur. Yani o başkalarını irşad etmesine izin verilmiştir. İrşad kademesinin sahibi olmuştur. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelinde var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Görülüyor ki ister ensar olsun ister muhacirin, yani ister Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin hicret edenler, ister Medine'deki onlara kucaklarını açan, evlerini açan kişiler olsun, hepsi için söz konusu olan bu hedefe ulaşmış olmaları irşat makamının sahipleriydiler. İradesini Allah Teala onu teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamına tayin eder. Burası sala makamının 5. kademesidir. 6. kademede Nebi olmayan veli resuller yer alır. 7. kademede ise Nebi resuller yer alır. Huzur namazının imamlığı asaleten Nebi resullere aittir. İşte kim irşat makamının sahibi ise sadece irşat makamının sahibi kılınan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan insanlar Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildikleri zaman onlar sabrı tavsiye edenlerdir.

yok etmişlerdir. Sabırlı insanlar değillerdir. Onun çok ötesinde, sabırlamanın çok ötesinde sabrın sahibi olanlardır. İrşad makamının sahipleri sabrın sahipleridir. İşte sadece sabrın sahibi olanlar sabrı tavsiye edebilirler. Vel-Asr suresi burada tamamlanıyor. Sabrı tavsiye edenlerde. Daha üst makam var mıdır? Elbette vardır. Her devirde, her kavimde Allah-u Teala mutlaka bir Resul beaz eder. Bu kavim Resulleri irşat makamının ötesinde bir görev yaparlar. Çoğu zaman irşatçı olarak görev alırlar Allah-u Teala tarafından. Ama onlar bu göreve vehbi olarak atanmışlardır. Ullelbab makamındakiler birinci kademeden başlayarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, mürşitlerine tabi olmuşlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman irşat makamına tayin edilmişlerdir. Ama Resuller vehbi olarak bu makamın sahipleridir. Allah Teala tarafından yetiştirilirler. Resullerin üzerinde ise bunlar veli resullerdir. Veli resullerin üzerinde ise nebi resuller vardır. Yani peygamber resuller. Onlarsa bunların bütün sistemlerin en üstündeki insanlardır. Huzur namazının asaleten imamı, devrin imamı yani, asaleten imamlık yapabilmek için mutlaka peygamber olmak zorundadır, nebi olmak zorundadır. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Ama bulunduğumuz devirde peygamber yok. Son peygamber bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yerine devrin imamı görevini vekaleten yapmaktadır. Asaleten değil, vekaleten devrin imamlarını yapabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için huzur namazın imamlığına bundan sonra dünya var oldukça bir nebi Resul'ün gelmesi mümkün değildir. İşte bir insan ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra sabrı da tavsiye edebilecek olan bir hüviyet kazanır. Böylece Vel-Asr suresi tamamlanıyor. Bir defa daha tekrar edelim. Vel-Asr'ı Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyen iman eden, imansa müminler hariç ve âminü salihâtı, nefs tezkiyesi yapanlar hariç ettevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka, Allah'a ruhlarını ulaştırıp da herkesi Allah'a ruhlarını ulaştırmaya davet edenler hariç, ettevâsav mis sabr. O teslimden sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini Allah'a teslim eden, sonra muhlis olan, sonra da salah makamına ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden devrin imamları, asaleten bu göreve nebilerin olmadığı zaman da

tayin edilemezler. Onlar bu görevi vekaleten yapacaklardır. Asalet görevi, huzur namazının asaletle devam ettiği görev, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sona ermiştir. Bildiği gibi Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik, peygamberlik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini bütünüyle ihata eden Vel'as suresini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden: sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize, ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah Teala'nın mutluluk peçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin ötesinde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek. Süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz, davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor iblis kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan odur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zulmani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zulmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı, ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir, tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminizde 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzle asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran iblistir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır, hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zünvani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların, şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller, insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan, o korkunç zeki mahluk, insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse, o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir yazılımın, insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor, din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu, Hristiyanlıkta da durum bu, Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler, Mir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan
1: hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Böbrekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz. Sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insan adı verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir gözünüz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan, kainatın yegane yaratıcısı, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip, hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman, nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah-u Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş, farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel, sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın, sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız, orada durun, kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum. Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onları döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte Bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız, cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyorlar.

Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikreden bir sohbet. Allah için yapılan bir sohbet. Konumuz Kur'an eşittir tasavvuf. Birçok insan zanneder ki tasavvuf Kur'an'ın dışında farklı bir şeydir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim okuyoruz ki Kur'an ve tasavvuf birbirine tam olarak tetabuk etmektedir. Tam olarak birbirine uymaktadır her noktasında. Öyleyse İslam'ın beş şartını din zannettiğiniz zaman elbette tasavvufun dışında tasavvufun bir küçücük parçasını söylüyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla tasavvufun yaşanması elbette mümkün değildir. Ama bir nokta daha var. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruları birlikte öğreneceğiz. Bundan 14 asır evvel, burasını hiç unutmayalım, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı sadece Kur'an'ı öğretti. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabeye tasavvufu sadece tasavvufu öğretti. Sonuç, denklem, tasavvuf eşittir Kur'an. Kur'an eşittir tasavvuf. 14 asır evvel sadece iki faktör söz konusu. Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 14 asır sonra bugün gene sadece iki faktör devrede. Kur'an ve biz. İşte Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman Kur'an ve tasavvuf ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyoruz. İslam İslam'ın beş şartından ibaret değildir sevgili kardeşlerim. İslam Kur'an'dır diyoruz. Şimdi 14 asır evvele dönelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün söyledikleri Kur'an'dandı. Hadisleri konusunda şöyle söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor.
Öyleyse tartışmanın alemi var mı? Hangi konu Kur'an'a vurulursa doğru ve yanlış hemen ortaya çıkar. Konunun en korkunç tarafı, insanın tüylerini ürpertecek kadar korkunç tarafı, Kur'an'ın tamamen devre dışı bırakıldığı bir İslam dünyasının artık var olması. Ve tabiatıyla Kur'an'dan ayrılmış bir İslam dünyası. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Kur'an 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Daha başka bir ifade kullanalım. Tamamen tasavvufu içerir, muhtevasına alır, ihtiva eder. İçermek, biz eskilerin tabiriyle ihtiva etmektir. Sevgili kardeşlerim, kaç kişi kaldık eskilerden? Aslında netice itibariyle biz bu yaşımızda eskilerden sayılıyoruz ama yine de Cumhuriyet çocuğuyuz. Yani dinin insanların aklından silinmeye başladığı yılların çocuğu. İlkokulun kütüphanesine gidip kitaplara bakardım. Bütün kitaplar Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmek üzere oraya konulmuştu. Sevgili kardeşlerim, işte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke Osmanlı İmparatorluğu'ydı. Ve suçlar hiçbir zaman Müslümanlar tarafından işlenmemiştir. Kozmopolit bir toplum yapısı söz konusu. Osmanlı Memaliki sadece İslam'dan oluşmuyordu. Ve suçu işleyenler. Fakat öylesine güzel, öylesine muhteşem bir idari teşkilat, bir zabıta teşkilatı ve özellikle insanlara hürriyeti bütün boyutları sunan bir İslami tatbikat söz konusuydu ki, öyle bir ortamda çevresindeki insanların suç işlemekten, çevresindeki İslam olanların suç işlemekten ne kadar uzak olduğunu gören diğerleri de, İslam olmayanlar da suçu oluşturmakta zorlanırlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde şimdi gözlüklerimizi takıp Kur'an'a bakacağız. Kur'an ne söylüyor? Tasavvuf ne söylüyor? Kur'an diyor ki, İslam 7 safa ve 4 tane teslimden ibarettir. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemek, evliya olmayı dilemek, ermiş evliya olmayı dilemek. Evliya dediğimiz zaman, eğer bu konuda bir kültürün sahibi değilse kişi, insanüstü bir varlık zanneder evliyayı. Halbuki herkes bir dilekle evliya olabilir. Bir tek dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dileyen ne olur? Veli olur. Evliya kelimesi çoğul bir kelime ama dilimizde tekil olarak daha çok kullanılmaktadır.
Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, gönülden ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Nasıl onlar ruhlarını hayattayken sana ulaştırdılarsa, ermiş oldularsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda bir kişi, eğer bunu şuradan kalpten bir taleple söylemişse, Allah'ın evliyası olmuştur. Yani Allah'ın dostu olmuştur. Hem de ermiş evliyası olmuştur. 7-8 aylık bir ömrü var ise, ermiş evliya demek ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış birisi olmak demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'tan böyle bir talepte bulunduğu zaman, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin evliyalarından, hani şu ermiş olan evliyalar var ya, onlardan birisi olmak istiyorum. Beni de onlardan biri eyle ya Rabbim. Benim de ruhumu kabul et. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. İşte bu kadar. Bunu söyleyen kişi ne olur? Bunu söyleyen kişi eğer kalpten söylemişse evliya olmuştur, evliyalığa ilk adımı atmıştır. Ama ilk adımı atan kişi de evliyadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de evliyadır. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş, yolun sonuna ulaşmış olan kişi de evliyadır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, o kişi mutlaka Allah tarafından bu hedefe ulaştırılır. Allah'ın sözü var. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimi seçer? İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri kesin olarak Allah'a, insan ruhunun ulaşacağına inanmayan yetmez. Kendisi inanmadığı gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, sadece onları seçmez. Öyleyse herkesi seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, insanların %90'dan fazlası seçilir. Ama seçilenlerin de %90'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. %90'dan fazlası seçilmelerine rağmen Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Dilemedikleri için de evliya olmaları söz konusu olmadığı gibi cehennemden kurtulmaları da söz konusu değildir. Bunları söylemekten dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Ama şu insanlara denemedik, metot bırakmadık ama hala ulaşamadık. Hala insanların %90'dan fazlası, bırakınız başka İslam ülkelerini, sadece bizim ülkemizde Türkçe konuşmamıza rağmen, Amerika'da İngilizce yayın yapmamıza rağmen, insanlar kitle halinde cehenneme doğru yürüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, şu içinde bulunduğumuz noktada bizi en çok hüzne düşüren, hüzünlendiren, en çok üzen şey
Sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve din adamları onları kurtarmak istikametinde kendilerine düşeni yapmıyorlar. Allah'ın gerçeklerini bilmiyorlar. Ama büyük bir uyanış var sevgili kardeşlerim din adamları arasında. İşte bu uyanışa güveniyoruz. En azından bizim ülkemizde Allah'ın hakikatleri yakın bir gelecekte sadece öğrenilmeyecek, tatbik alanında kullanılacaktır. Böyle olacak sevgili kardeşlerim. Son konferanslar onu gösterdi ki din adamlarımıza hakikatler anlatılabildiği takdirde onlar reddetmiyorlar. Son günlerdeki olaylar bunu ispat etti. Öyleyse hatayı bizim kabullenmemiz lazım. Biz bugüne kadar din adamlarına yaklaşmanın, onlara hakikati anlatabilmenin yolunu bulamamışız. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Gördünüz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor? Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona kendisine men o kişiyi yünip münip olan yönelen kişi kime yönelmiştir? Allah'a yönelmiştir. Allah'a yönelen kişinin Kur'an-ı Kerim'de ifadesi için kullanılan tabir münip olmaktır. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi, Enivi kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman Rum Suresinin 31. ayet kelimesinde Allah-u Teala'nın söylediği Münevvine ileyhi ve ittekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Bana yönel. Ona yönel. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dire. Ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Gizli şirkin sahipleri. Şirkten kurtulabilmenin herkes doğuştan itibaren gizli şirktedir. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o fırkalara ayrılan insanların bir fırkasına dahildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bundan kurtulabilirler. İşte bu standartlar altında olayımıza bakıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu Allah'ın farz emridir. Açıkça diyor ki hatta münibine ileyhi ve ona yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Zümer 54. Ve Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Min kablen yetekümül azabı üzerine azap gelmeden önce. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor.
Kur'an-ı Kerim'in elifbası budur. Kur'an-ı Kerim'e giriş, İslam'a giriştir. Ama İslam, Kur'an'ı sadece okuyarak yaşanmaz. Kur'an'ı hayatına kişinin tatbik etmesiyle yaşanır. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Güzel. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette. Bu konuşma bunun ispatı için yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tasavvufun ta kendisi olduğunu ispat etmek için. Allah Teala buyuruyor ki Allah Teala'nın bu konudaki dizaynı açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Evvela ne söylüyor Allah Teala? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tâgûte kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a münip oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş sahabe? Şeytanın kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bu tasavvufun başlangıcıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tasavvufta olamaz. Ama Kur'an'da da olamaz. Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerine baktığımız zaman açık bir şekilde tasavvufun Kur'an'ın bel kemiği olduğunu görürüz. Kur'an tasavvuftur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ilaki olmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, burası 28 basamaklı İslam merdiveninin 3. basamağıdır. Allah'a milaki olmayı dilemek. 1. basamakta olaylar yaşanır. 2. basamakta kişi tavrını koyar. İmtihan edilir, tavrını koyar. Onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşabilirler. 1 ve 2. basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse o 3. basamakta olur. Sonra Allah Teala bu kişiye yardımlar yapmaya başlar. Kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşır, o yolu takip ederek. Kalbe %2 rahmet girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini sorması mümkün olur. Hacet namazını kılar, mürşidini sorar ve Allah Teala ona mürşidini gösterir. Allah Teala mürşidin farz olduğunu söylüyor. Haydi 35. Ya eyyellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı size mümkün kılacak olan, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun. Allah'tan mürşidini isteyen kişi ikinci takvanın sahibidir.
Sadece takva sahipleri cennete gidebilir. Ve gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre. Ve kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o da takva sahibi, ikinci takvanın sahibi oluyor. Mürşidine ulaşırsa ne olur kişi? İkinci takvanın sahibi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe müşriklere ulaşıp tabi olmuşlar mı? Allah Teala buyuruyor ki fetihunda orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mümtehinde 112'de de Allah Teala mümin kadınların Allah'a inanan ama henüz Allah'a ulaşmamış olan, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kadınların tövbelerini kabul ediyor, şartları vermiş. O oradaki şartlarla Hazreti İsa'ya verilen on emir birbirinin tam bir benzerliği içerisinde. Sevgili kardeşlerim, mürşide ulaşmak farz. Bütün sahabe Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi gereğince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Burası 14. basamak. Ne olur? Mürşidine ulaştıktan sonra kişi tabiyetinde tih ile beraber Allah-u Teala'dan birçok ihsan, nimet alır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruh Allah'a doğru yola çıkmak üzere. O devrin imamının dergahına ulaşır. Ve diğerleriyle beraber zikirlerini giderek arttırmak suretiyle ruhunu, onun ruhu birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer ulaşır. Yedinci katın yedinci alemi olan zikircilerinden sonra ruh Allah'a doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Uslattır bu olay. Fenafillah olur kişi. Allah'ın zatında yok olmak. Burası tasavvufun üçüncü kademesidir. Ve sahabeye baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırıp hidayete erdiklerini görüyoruz. Hidayet tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İşte bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlara müjdeler vardır. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabidirler. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Burası 21. basamak. Sonra ne olur? Kişi zikrini arttırır. Günün yarısından daha öteye geçer. Zahit olur. Sonra da 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış mı? Evet, kılınmış. Allah Teala buyuruyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Yasin
60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adıvün mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ben sizlerden şeytana kul olmaktan, ey Adem olur ben sizlerden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı kul olmanız konusunda ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Bütün fizik vücutlarımızdan Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen sadece fizik vücutlarımızın ne ruhumuz ne de nefsimiz bu istikamette bir hüviyet taşımaz. Ama fizik vücutlarımız kesin olarak Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Öyleyse bütün fizik vücutlara Allah-u Teala Allah'a teslim olmaları için kesin emir vermiş. Peki bütün sahabe dediklerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olup da görevlerini yapanlar, onlar sahabe. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi veçlerini? Elbette. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey sahabe, ay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlar da kitap... Onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutları geçiyor burada. Veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Eğer teslim etmişlerse, onlardan teslim edenler varsa, onlar daha evvel mutlaka hidayete ermiş olanlardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufun ikinci teslimi, fizik vücudun teslimi, Kur'an'da farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe bu farz olan ikinci teslimi de gerçekleştirmişler. Hadi gelin daha öteye geçelim. Daha ötede ne var? Daha ötede ullerbap olmak var. Yani daimi zikrin sahibi olmak var. Yani nefsin kalbindeki bütün afetlerin silinmesi, bütün afetlerin yok edilmesi, yerine Allah'ın nurlarının %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 kalbi doldurması söz konusu. Kimdir ullelbap? Allah Teala tarif veriyor. Ali İmran 190-191 Li ulul elbab yeskürullâhe kıyâmen yeskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek vardır diyor. Sadece üç halde bulunabilir bir insan: ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Üç halin üçünde de zikretmek, daimi zikri tam olarak anlatıyor. Ulu'l-elbab onlar ki, gece uyurken de içlerindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor kalplerinin her atışında. Peki, bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Allah-u Teala Zümer Suresinin gene 18. ayet-i kerimesinde
Onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onları hidayet ederler dedikten sonra şunu da söylüyor onlar, ulul elbab da oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Lüplerin, sır hazinelerinin sahipleri olmuşlar. Kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Ulul elbab olmuşlar. Yani kalpleri %100 aydınlanmış. Hangi sebeple? Evvela birinci özellikleri daimi zikre ulaşmışlar. Kalpleri %100 nurlarla dolmuş. İkinci özellik. Üçüncü özellik. Kalp gözünü açmış Allah-u Teala onların. Kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu dört tane özelliğin neticesi olarak da onlar ehli hikmet olmuşlar. Ehli hayır olmuşlar. Ve ehli tezekkür olmuşlar. Allah ile her an müzakere etmek, konuları konuşmak imkanının sahipleri. Daimi zikirde oldukları için, zikirde kişiye hayır kazandıran bir olay olduğu için, ehli hayır, yani daimi hayır kazanan birileri olmuşlar. Buradaki hayır kazanmak da her saniye bir derecelik bir sevap yazar. Eğer kiramen kelim temim melekleri bunu 700'e çarpınca her saniye 700 derece mükafat almaları söz konusu bütün sahabenin. İşte bakıyoruz ki İsa Yüzüş'te Allah Teala bütün sahabenin ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiğini, Allah'ı zikretme emrini veriyor Allah Teala. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerden olmuş. Çünkü Allah Teala bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki muhtevaya baktığımız zaman gördük ki ulul-elbab olmak üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Feskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bunu Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılmış. Ve gördük ki bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Nisa 103'teki emri, farz emri hepsi gerçekleştirmişler. Öyleyse muhlis olmak 27. basamağa ulaşmak da üzerimize farz mı? Bütün insanlara farz kılınmış mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi öyle söylüyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak Allah'a kul olma istikametinde muhlis kalplerini muhlis kılmakla hanifler olarak emrolundular diyor Allah Teala. Kalplerini ihlasa ulaştırmakla. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, gene Kur'an'dan sonuca bakıyoruz. Allah Teala bütün sahabe için bu hedefin gerçekleştirildiğini söylüyor. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Allah ile olan
dizaynımıza baktığımız zaman Allah Teala'nın en güzeli vücuda getirdiğini görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. O ümmileri ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu makama ulaşmışlar. Muhlis olmuşlar. 27. basamağa tamamlamışlar. 27. basamağa ulaşmışlar. Peki 28. basamağa da ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, bunu da gerçekleştirmişler. İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor ki bütün sahabe için siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun. Sonra ölün. Ali İmran 102. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Bu makamı gerçekten işgal ettikleri açık bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sahabe Kunel Evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacir'inden de bir de Ensar'a ve Muhacir'e insanla tabi olanlardan da. İster Ensar olsun ister Muhacir'in hepsine tabi olunmuş. Hepsi bu makamın sahibi olmuşlar. Öyleyse İslam'ın yedi safhası hepsi bütün sahabe tarafından yaşanmış. Yedi safhanın yedisi de üzerimize farz. Tasavvuf neyi ifade eder? Tasavvuf, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir bütündür. Kimi görüyorsanız, üst seviye evliya olarak kimleri tanıyorsanız, Hacı Bektaş Veli mi, Hacı Bayram Veli mi, Yunus mu, Mevlana mı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi, Eşref Rumi Hazretleri mi, kimi aklınıza getiriyorsanız hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki şunu görüyoruz. Kur'an ve tasavvuf aynı muhtevayı taşır. Kur'an 7 safa 4 teslimi farz kılar ve bütün sahabenin ulaştığını söyler. Tasavvuf da bunların hepsidir. Öyleyse Kur'an eşittir tasavvuftur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ım sana.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi olamaz. Çünkü
Allah-u Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi. Ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bidatlar İslam alemin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim, Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safhayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabiiyet 2. safha, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak 5. safha, irşada ulaşmak 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha. İşte Kur'an dini 7 tane safhadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safha. Ve bütün safhalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz kıldığı ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'ın 7 safhasının 7'si de 14 asırda tamamen devreden çıkarılmış, eser bile kalmamış hiçbirinden. Ve eğer Allah Teala bize bunları, bu 7 safhayı öğretmeseydi, sahabenin hayatıyla da Kur'an-ı Kerim bunları ispat etmeseydi, bugün hiç kimse cehennemden kurtulamazdı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bidat mes-

çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın 7 safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'laşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu 7 safhadır. 28 basamakta 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu, hiçbir mürşit, hiçbir Allah'ın dostuyum diye ortaya çıkan kişi bu 7 safhanın hiçbirinden haberdar değil. Şimdi sözü geçelim, ispata gelelim. Allah'laşmayı dinlemek bir kavramdır. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enü bilâ rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevî sebîlâ men inâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse Allah'ın farz kırdığı bir husus bu. Peki bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi, Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala Zümer 17'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتِنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَا بِيْلَ اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرِ بَعْدِ. Onlar, yani sahabe, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Tağuta kulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktı.

olduğuna göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre, Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranı nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki. Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları
mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime: Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Diyor ki ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse istihane Allah'tan mürşide istemektir ve mürşide ulaşıp tabi olmak, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman, sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz farz, ne görüyoruz sahabe tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü. Ve günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah onun kalbine ulaştı. Kalbinin
göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı. Huşu sahibi oldu. Mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazılların her %7 birikiminde o kişi emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar, artar, artar. Ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını açmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırmasını emretmiş. Ruhun ulaştırmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetin ileyi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zariyat illi fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 54 ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehu min kabile en yetiyüküm min azabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra veçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah Teala bütün emanetleri emanetin sahibine tesliminizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devirde nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazla birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. O kişinin ilallahil masir. O kişinin dönecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar
O sahabe sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbini Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah Teala buyuruyor Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdâllâh, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah Teala buyuruyor Şura 13'te, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı? Kendisine. Öyleyse ister innel hüdâ hüdâllâh ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır ve bütün sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaştırması, ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci'i ila rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz ki 5 ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala açık bir şekilde Yasin 60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala.
Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun Ademoğulları olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o, insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Nefsinde fizik vücudun teslimine bakıyoruz şimdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân 20'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor, ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik de diyor o kitap sahiplerine ve ümmelere. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul albab oluyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul albab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskurallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbab olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikri bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi rabbike ve tebeten ilahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikir de farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Gördük ki onlar bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o ulul elbab kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde
kalpleri halis olmuş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresi 139. ayet-i kerime deyin ki diyor Allah Teala'ya Peygamber Efendimiz nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefsinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki seni, beni senden sorarlarsa Habibim de ki ben onlara kullarıma çok yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri kaydıyla. Böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi, hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş. Ullerbap olmak da unutulmuş. Muhlis olmak da unutulmuş. İrşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz. Ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekte dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi. Onların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışan biri olarak değerlendiriyorlar bizi. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz emri Allah'tan alırız. Allah bize bunları siz öğrenesiniz ve kendinizi kurtarasınız diye öğretiyor. Din adamları da, dini en iyi bildiklerini iddia edenler de hepiniz bu dairenin içindesiniz. Hepinizi kurtarmakla biz vazifeliyiz. Ve eğer bunları öğrenemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız. Ama dininizi bilmiyorsunuz.
ve bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki, Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa, siz de o takvayla takva sahibi olun diyor herkese. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşad makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sahabekün el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş. İki grupta irşad makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad yetkisi almışlar Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar, herkes Allah'ın cennetinin birinci katına mutlaka kavuşur, hiç ibadeti olmasa da. Hemen ertesi gün ölse de, sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü, %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanları bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu bugün İslam aleminde de oluşturmuşlar. Büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlardı. Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Çünkü kendilerinin tatbikatıyla inen ayetler
aynı paraleldeydi. Ve bütün dinlerde İslam'ın bu yedi safhası mevcuttur ve Hristiyanlık da ondan evvel gelen Judaizm de, yani İsrail kavminin Hazreti Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hazreti İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dediğini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar, insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek, bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'a ulaştırmak, mürşide ulaşmak, ruhu ulaştır, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak? Namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis, vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır bu hedeflere ulaşabilmeniz için, vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş, hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah-u Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken, nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said-i Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa, sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları? Bize dikkatle bakın. Hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz oyuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz.
İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı. Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz. Sizler için. Hakkımızda insanların verdiği karara değil, Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar, Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmek de vazifelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın yarattığı birer yaratık. Ama biz insanlar birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı idame ettiremeyiz. Öyleyse hayatımızı her açıdan başkalarıyla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyaç duyduğumuz şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindeyiz. Biz de onların ihtiyaç duyduğu bir şey üretebiliyorsak, onlar da bizden satın almak mecburiyetindeler. Öyleyse herkes birbirine ihtiyaçlı bir halde yaşar. İnsan olmak, beraber yaşamanın bir zorunluluğunu mutlak olarak var eden bir yaratık dizaynıdır. Allah Teala bizleri yaratmış. O Halik'tir, yaratandır. Bizler mahlukuz, yani yaratılanız. Yaratıkız. Öyleyse Allah'a evvela bizi var ettiği için çok şeyler borçluyuz. Ve bizler birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birlikte yaşamak. Nasıl birlikte yaşayabileceğiz ve de mutlu olabileceğiz? Bunun sadece bir tek yolu var. Birlikte yaşayan insanların kendi kör nefsleri için değil, başkaları için yaşamaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın.

Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Herkesin birbirini sevdiği ve bir olmanın, beraber olmanın o müstesna mutluluğunu yaşadığı bir toplum hayatı, hepimiz için geçerli olan ve çözüme ulaşabileceğimiz tek saha orasıdır sevgili kardeşlerim. Birbirinizle çok iyi ilişkiler kurmak asıl hedefiniz hep bu olmalıdır. Bunun için de birbirinizi sevmelisiniz. Her şey sevginin dünyasında yeşerir veya nefretin dünyasında kurur. Bir gül bahçesi olmalısınız. Birbirini seven, sayan, birbiri için fedakarlık yapan, başkalarını, etrafındaki insanları mutlu etmeye kendisini adamış insanlar. İşte International Mihir Vakfı'nın mensupları böyle olmalıdır. Biz uluslararası bir kuruluşuz. Ve başka ülkelerden de insanlar, yabancı insanlar aramıza katılıyorlar. Öyleyse bütün güzellikler için sizlerin gayreti söz konusu. Ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Bu başkalarına ne kadar iyi davrandığınıza bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluğunuz başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim. Sizlerin elinde. Ne verirseniz sadece onu geri alırsınız. Etrafınızdaki toplum birleşik kapların diğer tarafıdır. Biliyorsunuz birleşik kaplarda suyun seviyesi kabın bir tanesinde ne kadar yükselmişse ikincisinde de mutlaka aynı seviye gerçekleşir. İşte sizden çevrenizdeki bir kişiye ulaşacak olan bir güzel davranış, çevrenizden size bir güzel davranışın geri dönmesini intihac eder, gerektirir, sonuçlandırır. Sizden çevrenize ulaşacak olan her kötü davranışsa sizin mutsuz olmanızı ifade eder. Öyleyse nereden geliyor haset, çekememezlik? Birbirinizin dostu değil, adeta düşmanı oluşunuz, birbirinizi kötülemeniz, birbirinizi sevmemeniz nereden geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinize emri çok açık ve kesin. Ne diyor Allah Teala? Birbirinizi sevin diyor. Sahabenin özelliği ne? Sahabenin özelliği sevmek
birbirinizi sevmek sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Aranızda sevgi tomurcukları açılmalı. Bir gül bahçesinin birer temsilcisi olmalısınız. Sizden çevrenize sadece onları mutlu edecek güzellikler yayılmalı. Kardeşleriniz sizi andıkları zaman sizden hep aynı şekilde bahsetmeliler. Sizin etrafa mutluluk veren bir mutlu insan olduğunuzu söylemeliler. Ülkemiz adım adım daha problemli bir ülke olmaya devam ediyor. İşsizlik konusu bir çözüme ulaşamadı. Tabiatıyla evvela fiziksel problemler var. Geçim problemi. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi seviniz dediğimiz zaman bunun

Başka insanlara dikkatle bakın. O zaman sevinirsiniz. İnsanlara ne kadar kötü davranırsanız, o kadar kötü muamelelere hedef olursunuz. Bu nefretin bedelidir. İnsanları ne kadar severseniz, o kadar güzel davranışlara muhatap olursunuz. Sevgiye muhatap olursunuz. Seven, sevinir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgi hayatın temelidir. Aile yuvasının oluşmasında sevgi söz konusudur. Sevgiye dayalı bir beraberlik oluşmalıdır. Çocuklar bu sevginin mahsulü olmalıdırlar. Aile yuvası anneye, babaya ve çocuklara bir sevgi halesi içinde yaşamak dizaynını mutlaka oluşturmalıdır. Çocuklarınızı seviniz, eşinizi seviniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı da mutlaka birlikte düşünün. Unutmayın, tasavvufun içindeki kardeşlerimiz için sevgilerimiz karşılıklıdır. Bizden size ulaşacak olan bir sevgi, bizden direkt olarak size ulaşamaz. Mutlaka Allah'tan dolaşarak size gelir, artarak gelir, siz onu bizim hissettiğimizden daha çok hissedersiniz. Sizlerden bize ulaşacak olan sevgi de gene Allah'tan dolaşarak gelir. Sevginin yolu Allah'tan geçer. Ama nefret şeytandandır. Nefsin afetlerine tesir eden iblis, sizleri huzursuz kılacak olan bir sürü sebep icat eder. Ve inanırsınız iblisin söylediklerine ve bina ettiğiniz her şey aslında yanlıştır. Zan üzere davranışlarınızla insanları boşuna yaralarsınız. Oysa ki sevmeniz asıldır. Sevin sevgili kardeşlerim. Konunun başlangıcında da, içinde de, sonunda da hep mutluluk vardır. Sevgi mutluluktur. Nefret mutsuzluktur, hüsrandır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bilin ki çevrenizdekiler size kötü davrandığı için değil, siz onlara kötü davrandığınız için mutsuzsunuz. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz kılarsınız, hem de siz hep ama hep mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeyi düşünün. Sevmek sizi kurtuluşa taşıyacak olan tek gemidir, tek uçaktır, tek trendir. Allah'ı seven, insanları sevendir. İnsanlara sadece sevginiz yansımalıdır. Burası nefretin döşeği değildir.

Sevgili kardeşlerim, tasavvuf erbabı içinde nefret yaşanmamalıdır. Var olması lazım gelen şey sevgidir. Allah'ın güzellikleri sizler için ne ifade ediyor? Eğer severseniz her geçen gün biraz daha güzel bir dizayna yaklaşacaksınız, ulaşacaksınız. Severseniz mutlu olacaksınız. Severseniz sevileceksiniz. Sevilmek de mutluluğun ikinci yarısıdır. Ve sevmek isimli birinci yarı yoksa ikinci yarı, yani sevilmek gerçekleşemez. Allah'ın yolunda olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevmek karşılıksız bir özveridir. Fedakarlık gerektirir. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bir beraberliğin insanlara mutluluk verebilmesi, orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa, o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman, sevginin yönlendiricisidir. Sevginiz Allah'tan dolaşarak diğer kalbe ulaşır. Eğer iki kişi de Allah'ın yolundaysa, ama zulmani insanların o kapkara karanlık suratlarına baktığınız zaman zaten şeytanın izlerini hemen yakalarsınız. Onlarda sevgi yoktur. Onlarda nefret vardır. Menfaat vardır. Hakim olma hırsı vardır. Sizlerde sevgili kardeşlerim, en çok görmek istemediğimiz şey üstünlük hırsınızdır. İnsanlara üstün olmaya çalışmak, üstünlüğünü ispatlamak, bunun için yalan söyleyebilmek, başkalarını haksız yere kötülemek, kendi üstünlüğünü ispat etmek için bunu bir vasıta olarak kullanmak, gerçekten sizi sadece Allah'ın elinde küçültür. Sizin uygulama alanınızdaki ifadeler neyi muhtevasını alır ki? İnsanlar hakkında onları zem edecek şeyleri düşündüğünüz zaman ve bunu başkalarına ilettiğiniz zaman bir büyük yanlışa imza attınız demektir. Herkesi sevmeniz ve onların güzel taraflarını görmeye çalışmanız asıldır. Size kötü davransalar bile siz onlara iyi davranabildiğiniz takdirde
meseleyi dört dörtlük olarak çözebilirsiniz. Güzellikler, güzellikleri davet eder. Çirkinlikler, çirkinlikleri. Yalan yalanı, iftira iftirayı. Ama eğer severseniz, negatif faktörlerden hiçbirisi size yaklaşamaz. Onun için hangi toplumdaysanız, o toplumun diğer üyelerini mutlaka bir sevgi halesiyle bağrınıza basmalısınız. Onları sevin, sevgili kardeşlerim. Onları sevmeniz asıldır. Sevin ki sevilesiniz. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Mutlu olanlar sadece sevenlerdir. Allah'ı sevmekten başlayarak etrafınızdaki herkesi sevmeye çalışın. Velev ki onlar kötü olsunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi Allah'ın temel kanunudur. Allah'ın dostları arasında nefrete yer olmamalıdır. Birbirinden nefret eden insanlar bizim aramızda barınamazlar. Onlar bizden değillerdir. Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Bu sebeple tasavvuf mensuplarının hepsi için ahi denir. Yani kardeş. Uhuvvet, kardeşlik. Ahi, kardeş demek. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapanın Ahi Evren Teşkilatı olduğunu hiç unutmayın. Onlar Allah'ın evliyalarıydı. Evliya dediğimiz zaman gerçek anlamda evliyadan bahsediyoruz. Yani seven insanlar. Sevgiyi dört başı mamur bir hüviyette herkese uygulayanlar. Sevgi fedakarlıktır sevgili kardeşlerim. Kimi seviyorsanız onu ne ölçüde sevdiğiniz onun uğrunda katlanacağınız fedakarlığa bağlıdır. İşte nasıl Allah-u Teala'yı sevmek, 24 saatlik zaman parçasında onu ne kadar zikretmenize bağımlıysa, bir saat zikrediyorsanız Allah-u Teala'yı 24'te bir seviyorsunuz. Yani yüzde 5 seviyorsunuz demektir. Bu da Allah'ı seviyorsunuz manasını tazamun etmez. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra sevgi bütün boyutlarında meyvasını verecektir. Hepiniz birbirinizi severek bütünün bir parçası olun. Sevenlerden oluşan bir toplum. Sevgiye susamış olanların aranıza katılacağı bir toplum. Aranızda sevgiyi görsünler. Sevgili kardeşlerim, dışarıdan aranıza yeni katılanlar sizleri bir sevgi halisi taşıyan insanlar olarak görmeliler. Bunun için gerçek anlamda sevmelisiniz. Her davranışınızdan etrafınızdaki arkadaşlarınıza karşı olan sevginiz taşmalı. Siz Mihir Vakfı'nın mensuplarısınız.
International Mir Foundation'ın mensuplarısınız. Uluslararası bir kuruluşun mensupları. Unutmayın, International Mir Foundation bir kar gayesi gütmeyen organizasyondur. Resmen bu hibetini almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, kardeşlerinizi sevin. Allah'ı sevenler, etrafındaki insanları da sevenlerdir. Şeytanı sevenler, etrafındaki insanlardan nefret edenlerdir. Dikkat edin ki, şeytana karşı sevgi duyan zavallılar, şeytandan sadece nefretle cevap alırlar. Şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar sevmezler. Dünyaları nefret üzerine kurulmuştur. Başkalarını aşağılamak, küçültmek ve böylece kendi üstünlüklerini etraflarındaki varlıklara ispat etmek onların temel faktörüdür, temel hedefidir. Anınızda böyleleri varsa onlar sevgili kardeşlerim bizden olamazlar. Biz şu dünya üzerinde sevginin temsilcileri hüviyetindeyiz. Bu hüviyeti oluşturmakla sorumlu değiliz. Oluşturduktan sonra muhafazasından da sorumluyuz. Öyleyse sadece sevginin varlığı değil, devamlılığı asıl hedeftir. Hiç kimsenin sizin etrafınızdaki insanları sevmenize engel olmasına müsaade etmeyin. Kardeşlerinizin arasında, arkadaşlarınızın arasında dedikoduyu kesinlikle uygun görmeyin. Kim dedikodu yaparsa bunun manası kızdığı kişi için kendisine taraftar topluyor demektir. Toplamaya çalışıyor demektir. O birisine kızmıştır. Yanındakilere anlatıp o öfkesini, o kişinin ya kendisine yaptığı haksızlıkları anlatarak konuştuğu kişiyi hakkında konuştuğu kişiye karşı taraf olmaya zorlamaktadır. Hedef budur. Dedikodu Allah'ın yasak ettiği bir müessesidir. İftira ise ondan daha da kötü bir şeydir. Bir insanın yapmadığı şeyleri yapıyormuş intibanı vererek o kişiye iftira etmek Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlemektir. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın temel vasfı sevmektir. İnsan olmak sevmekle mümkündür. Dikkat edin, hayvanlarda da sevgiyi göreceksiniz. Bir köpek sahibine büyük bir sevgiyle bağlıdır. Onu gördüğü zaman kuyruğunu sallayarak sevincini belirtir. O bir hayvandır. Ama sevgi onlarda vardır. Bütün hayvanlar kendi aralarında mutlak olarak konuşurlar. Allah'ı bilirler, tanırlar, Allah'a ibadet ederler. Sevgili kardeşlerim, başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek, yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür.
Sevmek yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'ı bir sevin, Allah Teala size en az 1000 sever. Öyleyse 2 sevin, 2000'e çıkartın, 3 sevin, 3000'e çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız. Onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla kalbinizde. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. Ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız, Allah katında o kadar yücedirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz, sevgili kardeşlerim, sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir, derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret afetine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz? Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden daha çok küçülürsünüz. Marifet insanların hatalarını değil, onların güzel davranışlarını etrafa duyurmaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep insanların yaptığı yanlışları anlatmaktan, size karşı olan sert tutumlarını, yanlış davranışlarını, siz yüzen davranışlarını anlatmaktan hala bıkmadınız mı sevgili kardeşlerim? Ne zaman başka insanların güzel davranışlarıyla diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz? Güzellik güzelliği celbeder. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse konuşmalarınıza bakın. Hep huzursuzluktan, hep sıkıntıdan, hep size yapılan kötülüklerden bahsediyorsunuz. Neden? Hiç mi etrafınızda sizi seven insan yok? Hiç mi anlaşma zemini yok? Herkes mi birbirine düşman?
herkes mi Allah'tan çok şeytana yakın? Nefretin müessesi olarak varlığı hüküm ferma olmadıkça çok bir şey ifade etmez. Kişisel bir nefret kişiyi sadece sevgiden uzak tutar aksiyona geçmedikçe. Ama nefret neticede nefret duyulan kişinin ezilmesi için mutlaka harekete geçilecektir. Öfke afetini, kin afetini, intikam afetini. O zaman ne kadar büyük hatalar yaptığınızı göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Aslında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ama bunları nefret yönünde veya sevgi yönünde düzenlemek o sizin işiniz. Mutluluğu veya mutsuzluğu seçen sizsiniz. Nefretin sahibiyseniz mutsuzluğu seçtiniz. Sevginin sahibiyseniz mutluluğu seçtiniz. Seven insan her zaman mutludur. O karşılıksız olarak sever. Sevgisinin karşılığını Allah'tan alacağı için mutludur. İnsanlardan bir karşılık beklemeyin sevginize. Siz sadece sevin. Ve insanlara hep bir şeyler vermeye çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Hedefiniz onlara mutluluk vermek olmalıdır. Öyleyse bu hedefin sahibi olan sevgili kardeşlerim, sevgi temel müesseseyi oluştursun hayatınızda. Sizi yücelten bir duyguyla hep iştiyakla, gayretle sevginin mimarı olmayı devam ettirin. Etrafınızdaki insanlar sizden nefret ediyorlarsa bunun arkasında sizin de onlardan nefret etmeniz vardır. Eğer siz severseniz başka bir alternatif yoktur onlar için. Onlar da sizi seveceklerdir. Mutlaka sevgi, sevgiyi fetheder. Nefret de nefreti. Bu durumda bütün güzellikleri yaşayabilmeniz, o sevgiyi, sadece iç dünyanızda oluşan sevgiyi, dış dünyanızda da aksettirmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, çekinmeyin. Sevdiğinizi hissettirin etrafınızdaki insanlara. Onlarla meşgul olun. Onların gönüllerini alın. Onlar sizden hep bir şeyler beklerler. Bir güzelliği paylaşmanızı beklerler. Allah'a hizmet için her zaman hazırdırlar. Ve bütün güzellikler sevgiyle yaşanır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, mutlulukların doruğunda yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? O zaman etrafındaki insanlarda bir ayrım yapmadan onlara sevgi ulaştıran kişi başarılı olacaktır. Herkesi sevebilmelisiniz. Elbette bazılarından fazla seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Onların davranışlarına karşıdır. Ama size kötü davranan bir insanı bile
kendinizi biraz zorlarsanız sevebildiğinizi göreceksiniz. Bir örtü olsun üzerinizde. Başkalarının kötü davranışlarını, yanlış davranışlarını görmekten sizi men eden bir hicap, bir perde. Yapabilir misiniz? Eğer yapabilirseniz mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Başkalarının kötü davranışlarını size göstermeyen bir perde, bir hicabı mestüre, gizli perde. Eğer siz bütün boyutlarda size ulaşan her davranışa pozitif notlar verebiliyorsanız, o zaman siz o hicabın, o gizli perdenin sahibisiniz. Bilemezsiniz ki sevgili kardeşlerim, siz başka birinin size karşı olan davranışını kendi ölçülerinize göre ölçersiniz. Balanca bana kötü davrandı, sebebi mutlaka budur dersiniz, size göre bir sebep vardır. Ama nereden biliyorsunuz başka bir sebeple size öyle davranmadığını? Nereden biliyorsunuz biraz evvel başka biriyle bir tartışma yapmadığını? Nereden biliyorsunuz size hiç dayalı olmayan bir sebepten dolayı size öfkeli davrandığını veya davranmadığını nereden biliyorsunuz? Yorumumuzu iblis hep negatif istikamette yaptırır. Muradı ne? Muradı insanları birbirine düşürmek, ondan sonra da karşılarına geçip onlarla alay etmek. İşte bu ikisini de birbirine düşürdüm. Artık birbirine düşmanlar diyebilmek. Bundan büyük zevk alır. Niçin şeytana bu zevki vereceksiniz? Vermeyin. O uğraşsın uğraşabildiği kadar sizi birbirinize düşman edebilmek için. Ama siz birbirinize düşman olmayın. İblis size düşman olsun, o bir şey yapamaz size. Siz onun söylediklerine kulak asmadıkça iblis size hiçbir şey yapamaz. Hatta her söylediği sizin için bir kurtuluş reçetesi, bir doğruluk rehberi olabilir. Nasıl? Ne söylerse tersini yapacaksınız. Yaparsanız hep başarılı olacaksınız sevmekte. Hayatınızdaki mutluluk ölçüsü sevgili kardeşlerim, mutlaka sevgiye dayalı bir vasata ihtiyaç duyar. Bir ortama ihtiyaç duyar. Neden sevmiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Neden nefret ediyorsunuz? Neden insanlar sizin için birer düşman? Ve bütün bunların arkasından bir sual sorun kendinize. Neden mutlu değilim? Arkasında hemen tespit edeceksiniz ki sevgisizlik var, hatta nefret var. İnsanlar insanları sever veya sevmez. Ama nefret sevmemenin ötesidir. Sevmemek nefret değildir. Nefret karşıdaki kişiye zarar verme taleplerinin var olduğu bir noktayı ifade eder. Sevmemek nefretle sevgi arasında bir orta noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefret intikam duygusunu mutlaka oluşturur. Nefret eden kişi, nefret ettiği kişiye zarar vermek ister. Onu çekemez. Etraftaki insanların onu sevmesi de nefret eden kişiyi rencide eder, üzer. Halbuki o kişiyi sevseydi üzülmeyecekti. İşte sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki bütün kardeşlerinizi sevmeyi başarırsanız, o zaman
siz seven birisi olacaksınız, nefret etmeyen birisi olacaksınız, kalbinizde sevgisizliğe, nefrete yer kalmayacak. Herkesi seveceksiniz. Sevdikçe onlar da sizi sevecekler. İşte burada bir hususa çok dikkat etmeniz lazım. İç dünyanızı sevmeniz bir şey ifade etmez. Onu sadece siz bilirsiniz. Sevginizi göstermelisiniz. Sevginizi anlatmalısınız etrafınızdaki insanlara. Sevginizi etrafınızdaki insanlara belirtmelisiniz. Davranışınızla, sözünüzle, her fırsatta bir sevgi rüzgarı, meltemi sizden çevrenizdeki insanlara akmalıdır. Bu sizin onları sevmenizin ötesine geçirir olayları. Sevilen olursunuz. Sevilen kişi mutlaka önce seven kişidir. Önce sevmek, sonra da sevilmek. Sevgili kardeşlerim, genel olarak etrafınızdaki insanlara kin değil de sevgi duyabilirsiniz. Bunun manası sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları yayılmasıdır. Bu gözlerle görünmeyen bir dalga sistemi sizinle başka insanların arasında daima vardır. Severseniz hep pozitif dalga boyları yayarsınız ve çevrenizden de pozitif dalga boylarını çekersiniz. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse sorabilir miyim? Neden birbirinizden nefret ediyorsunuz? Neden birbirinizi şikayet ediyorsunuz? Neden orada kendi aranızda nefreti sevgiye çevirecek olan bir davranışın içine girmiyorsunuz? Neden? Sevgisizliğin sizi nereye ulaştırabileceğini zannediyorsunuz? Başkalarını kötülediniz, yanlış şeyler yaptı, siz de onu kötülediniz. Etrafınızdaki insanlara hep onun kötülüklerini anlattınız. Peki ne kazandınız? Evvela sordunuz mu kendinize, ben falancanın kötülüklerini etrafımdaki insanlara anlattığım zaman acaba onların gözünde ben neyim? Sadece bir dedikoducusunuz. Ve hele o kişileri, o kendisinden nefretle bahsettiğiniz kişiye karşı kışkırtıp da ona düşman standartları ulaştırmak istiyorsanız, o zaman daha da vahim bir durumdasınız. Bu noktada kendinize sorun, ben niçin böyle yapıyorum? Niçin bu kardeşimi başkalarına kötülüyorum? Niçin onları benimle dost etmeye, ona düşman etmeye zorluyorum? Arkasında ne var? Nefret. Hiç düşünmez misiniz? Siz bir arkadaşınıza başka birini zem ettiğiniz zaman, kötü dediğiniz zaman, onun hakkında olur olmaz şeyler söylediğiniz zaman, o söylediğiniz kişi sizin hakkında şöyle düşünmez mi? Falanca hakkında böyle konuşuyor. Kim bilir benim hakkımda da başkalarına neler söyleyecektir demez mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda yukarıya doğru yükselmek o kadar kolay bir şey ki, İblis bunu çok iyi bildiği için hepinizi nefretle teçhiz ediyor. Hepinizin sevgi halesinin dışına çıkmasını, nefretin sahibi olmanızı istiyor. Böylece birbirinize düşman olacaksınız. Onun ekmeğine yağ süreceksiniz.
O sizin mutsuz olmanızdan büyük memnuniyet duyar. Dikkat edin ki iblis mutlu olamaz. Onun mutlu olması mümkün değildir. Sadece bazı olaylara sevinir ama ömrünün büyük kısmı sadece öfkeyle geçer. Sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna güzelce bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuz başkalarından nefret etmemenize bağlı. Peki ama ya başkaları benden nefret ediyorsa, ben onlardan nefret etmeyecek miyim? İşte göreviniz burada başlıyor. Nefret eden kişiye öyle bir sevgiyle yaklaşacaksınız ki, o kişi sizi ölçüp biçtiği zaman sizden nefret etmesi için bir sebebin olmadığını, aksine sizi sevmesi için birçok sebebin mevcut olduğunu keşfedecektir. Neden? Etrafınızdaki insanlara bu keşfi yaptırmıyorsunuz. Size düşman olan kişi hep ona düşman bir davranışınızı bekler, arar ki size daha çok düşman olsun. Ama size uzanan düşman elini siz dostça tutarsanız, onu dövmek yerine o eli okşarsanız, o kişiye kalbinizdeki sevgiyi ulaştırırsanız, o zaman size düşman olabilir mi? Düşmanlığın arkasında sebepler vardır. Size düşman olduğunu düşündüğünüz kişiye gidin sorun, hangi davranışınızın onu huzursuz ettiğini, bundan sonra kesinlikle onu yapmayacağınızı, onu mutlu etmek için hayatınızı vermeye hazır olduğunuzu, bundan sonraki devrede onu mutlu etmek için mutlaka bir gayretin sahibi olacağınızı ona anlatın. O zaman ne olur? O zaman mutlu bir toplumun ilk ikisini teşkil edersiniz. İki kişi. Her biriniz etrafınızdaki diğer insanlara mutluluğun sırlarını anlatmaya başladığınız zaman bu iki kişi her biri başka bir kişiyi daha devreye aldığı gün 4 kişi olacaktır. 4 kişi ise 8 kişi olacaktır. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan, kendisini huzursuz eden bu dünyadan sadece sevgiyle mutluluğa doğru bir tırmanış yapabilir. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Sevin ki sevilesiniz. Sevgi bir gül bahçesidir. Siz de o gül bahçesinde bir gül olun. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. Onları özlemle inceleyin. Onlar sahabeydi. Bütün güzelliklerin sahipleriydiler. Arkasında da arkadaşlarına duydukları sevgi vardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de
bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halisiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük sevgilere ulaştırmasını, aranızda bütün dünyanın emrileceği muhteşem bir sevgi halesi oluşmasını, örnek insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Kur'an-ı Kerim'de yemin istikametinde bu üç kelime kullanılıyor. Yemin, misak ve ahd. Bazen aynı kelime çift manaya da gelebiliyor. Ezelde Eles bezminde, yani Elestüvi Rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarıyor. Yani Adem bu Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, bütün çocuklarını. O çocukların her birinin sırtından onların çocuklarını. Üçüncü grubun çocuklarının sırtından onların çocuklarının dördüncü nesli. Ve böylece bütün nesilleri Allah Teala Eles bezminde babalarının sırtından çıkararak onların hepsini birden sesleniyor. Elestü bi Rabbikum. E mi oluyor. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir negatif sualdir. Ben sizin Rabbiniz miyim tarzında bir sual olsaydı, onun cevabı farklı olacaktı. Ama bu negatif sualin pozitif cevabı, evet Rabbimizsin de, evet kelimesi kullanılmıyor. Bela kelimesi kullanılıyor. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarının çıkmasını temin ettikten sonra hepsini huzurunda topluyor. Bütün insanlar hazır vaziyette Rablerinin kendilerine ne söyleyeceğini bekliyorlar. Diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra ey fizik vücutlar diyor, ey meçhiler bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair, teslim olarak bana geri döneceğinize dair misak verin. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Allah Teala bunu söylüyor Maide Suresi 7. ayet-i kerime. Ve ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler Allah'a
yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'ın emrettiği biçimde yemin, misak ve ahd veriyorlar. Yani ruhumuz misak, fizik vücudumuz ahd ve nefsimiz de yemin. Böylece insanın ruhu, veçi ve nefsi Allah'a gerekli yeminleri vermiş oluyorlar. Sonra mı? Sonra ilahi irade, Allah-u Teala'nın iradesi ilahi irade, irade-i ilahiye. Cüz'i iradeden bizim kişilere, bizlere, kişilere verdiği iradenin adına Allah-u Teala cüz'i irade diyor. Cüz'i iradeden ilahi irade, onun da teslim olmasını, bunun için Allah'a misak vermesini istiyor.

Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yanı sıra irademiz de Allah'a yemin veriyor. Hepsinin mahiyeti yemin. Ama yemin oluyor, misak oluyor, ahd oluyor isimleri ruha, veçe ve nefse has oldukları zaman.

Allah Teala bununla yetinmiyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu irademize atfedilmiş olan bir yemindir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, bunun için önce ruhunu teslim etmesi lazımdır. Sonra fizik vücudunu teslim etmesi lazımdır. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi lazımdır. Allah Teala ve bi ahdillahi effu buyuruyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu takvanın ruhun ve için nefsin ve iradenin takvaları olduğunu idrak ediyoruz. Allah Teala ve bi ahdillahi evfu emrini verdiği zaman bu emrin ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. O zaman Allah'ın ahdinin dışında bir de vasiyeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ahdi bizim irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslim olabilmesi için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz demek, önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, bütün bunların arkasından irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek, bunların sonuncusundan başlarsak, teslim olayının isimlendirilmesine, bu Allah'ın ahdidir. Yani sadece irademizin teslimini muhtevidir. Ama diğerleri olmaksızın irademizin teslimi mümkün olmadığı için bu bapta Allah Teala'nın dizaynı ruhun ve için nefsin teslim edilmesinden sonra iradenin de teslimidir. İradenin tesliminden bahsediyor ama diğer üçünü dolaylı olarak taşıyor. Fakat Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah'ın vasiyeti. Burada dört tane faktörü birden görüyoruz.

olmazsa olmaz şartı olduğu için devreye giriyor. Ama Allah'ın vasiyetinde, yani Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın dizaynı vasiyet dediği zaman ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de teker teker hepsini kapsıyor. Yani burada eğer yeminin muhtevası sayılıyorsa dördünün de teslimi emredilmiş oluyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın ahdinde sadece iradenin teslimi söz konusu. Dolaylı olarak diğerleri devreye giriyor. Neden? Çünkü onlar teslim edilmeden irade teslim edilemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edelim, şükredelim ki teslim olunacak bir makam var. O Allah'tır. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılanlarız. Doğrusunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki hepsi bize birer emanet sadece. Ruhumuz da emanet, fizik vücudumuz da emanet, nefsimiz de emanet, irademiz de emanet. Bu sebeple Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahiplerine demiyor. Bütün o emanetlerin sahibi olan bir tek varlığa, Allah'a ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz emrolunuyor. Bu da Allah-u Teala'nın misakidir. Allah-u Teala'nın, affedersiniz, vasiyetidir. Yemin, misak ve ahd bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler. Ama Allah'ın bizden istediği şey ya Allah'ın ahdi ya da Allah'ın vasiyeti. Vasiyet dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmenin bütünü vasiyet kelimesiyle ifade ediliyor.

Misak kelimesine yakından baktığımız zaman bunun ayrı bir cephesi daha var. İradenin teslimi olduğu gibi misakimiz, aynı zamanda misakimiz ruhumuzun teslimidir. Yemin, misak ve ahd. Ahd fizik vücudumuzun misak ruhumuzun yeminde nefsimizin Allah'a verdiği mutlaka yerine getirmesi lazım gelen yeminlerdir. Onlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediği zaman bizimki bir vaattir. Madem ki Yüce Rabbimiz sen bize bunu emrediyorsun, bu bizim üzerimize bir vazifedir. Mutlaka bunları sana teslim edeceğiz diyoruz Allah-u Teala'ya.

ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala bizden yemin misak aldıktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor ki Maide 7'de geçiyor bu da. Öyleyse itaat edin diyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik. Semina. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ve diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani gelecekten bir kesit veriliyor. O kesitte biz ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim edeceğimizi ifade ediyoruz. Orada elesi bir Rabbüküm günü ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edilmiş. Yani ruhumuz zaten Allah'ın ruhu. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün insanlara Allah ruh üfürür. Ruh derhal o kişinin aynen şeklini alır. Öyleyse işittik ve itaat ettik sözü bunun ezelde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama daha dünyaya gönderilmemişiz. Bu ezeldeki söz ve yerine getirilmesi, itaat ettik sözü Allah'ın emirlerinin işitilmesi ve ona itaat edilmesi. Ama görüyoruz ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Neden? Yeminler, misaklar, vaatler gerçekleştirilmediği için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Allah-u Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Bu ayet-i kerime Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala'nın Nisa 58'de söylediği Allah emanetleri onların sahiplerine iade etmenizi, tevdi etmenizi, onların affedersiniz sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder sözü. Bütünüyle ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslime götürüyor.

Allah Teala Rad 21'de vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan bir evvelki ayet Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar misaklerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Onlar misaklerini yerine getirirler. Sonra da 21. ayette ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler diyor, ulaştırırlar diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunun adı misaktır. Fakat Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak ele alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini gerçekleştirdiler diyor. Şimdi burada eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sadece sonunu ele alırsak, onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a teslim ettiler, Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. Vasıl kelimesi, vuslat kelimesi, visal kelimesi hep bir yerden bir yere ulaşmak manasına geliyor. Ama bizim sevgili din alimlerimiz onları akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde öylesine korkunç yanlışlıklar var ki bunlar İslam alimini asli hedefinden tamamen saptırmışlar. İşte o tefsirlerden, o tercümelerden diyelim, alın. Şu anda 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor piyasada. O meallerden hepsinde وَالَّذ۪ينَ يَسُّلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُّلُونَ vasıl ederler. مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ama tefsirleri, mealleri incelediğiniz zaman korkunç bir olayla karşılaşacaksınız. Çünkü orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirdiler diye tercüme edildiğini göreceksiniz. Ne akrabalık var, ne bağ var, ne de kuvvetlendirmek var. Hiçbiri mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam alemi korkunç yanlışlıkların içine itilmiş. Boşuna değil İslam aleminin düştüğü tuzak. İslam aleminin dünyadaki en geri ülkelerden oluşan bir dizayna ulaşması, sonuca ulaşması ya da ulaştırılması bir tesadüf değil.
bilerek, isteyerek İslam alemini bu hale getirmeyi başarmış iblis ve takımın. Çünkü İslam evvelki dinlerdeki bütün esasları yeniden sahneye çıkaran, yeniden lanse eden, yeniden bütün boyutlarıyla tatbikatını emreden kainatın tek dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh'un dinidir. O din sırasıyla söylersek evvelden geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. Ve o din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinidir. Hiçbir değişiklik yok. Bütün bu peygamberler zamanında 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, üçüncü basamak. 14. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Ve o kişi mürşidine teslim olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Fena fillah olur. 22. basamak 3. safa. Sonra 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur oluşmuştur. Sonra 26. basamakta bu kişi nefsini daim zikre ulaşarak Allah'a teslim eder. Yer katlarının hepsi gösterilir. Cehennemler gösterilir, 7 kat cehennem gösterilir. Ve zemin kattaki ana dergah gösterilir. Devrin imamının, devrin halifesinin dergahı. Sonra bir kişi bir gün birinci gök katını görür. Bunun manası o kişi Ullelvab makamından İhlas makamına geçmiştir. Ullelvab makamı mutlaka daim zikri gerektirir. Daim zikirsiz olmaz. Ullelvab makamından sonra İhlas makamı gelir. Ve burası 27. basamaktır. İhlas makamı. Orada tövbe-i nasuhla tövbe edilir. 28. basamakta ise Allah o kişinin günahlarını örter. Kişinin salah nuru verilir. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. O kişinin iradesini Allah-u Teala teslim eder ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, kim iradesini de Allah'a teslim etmişse o Allah'ın ahdini de gerçekleştirmiştir. Allah'ın kendi açısından söylediği Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiştir. Kullar açısından olaya baktığımız zaman Allah'a verdiğimiz yemini de, misaki de, ahdi de kişi gerçekleştirmiştir. Ve hepsinin toplamı olan
ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eden, ahdini gerçekleştirmiştir. Ruhun teslimi, kişinin misaki, fizik vücudun teslimi, ahdi, nefsin teslimi, yemini. Bunun ötesi, iradenin teslimi, gene kişi açısından kişinin misaki. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın ahdini ifa ettiler. İfadesi, onların misakleri ve Allah'ın ahdi aynı şeydir. İradenin Allah'a teslimi. Allah-u Teala, onlar diyor, Allah'ın zatını talep ederler diyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmektir. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatını görmeyi talep etmektir. İkisi arasında ise bir uçurum vardır. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, herkes tarafından mutlaka gerçekleştirebilen bir beceridir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, zaten Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Allah diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah yeştebi ulaştırır ileyhi ona men kişiyi Allah'a yeştebi ileyhi men kişiyi yünip. Allah'a mülaki olmayı dileyen, Allah'a münip olan kişidir bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi münip kelimesinin, münibine kelimesinin, eniyübü kelimesinin muhtevasındaki Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazavun eden bir fiilde bulunmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte bir kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse o münib olan kişidir. Münibine ileyhi ona yönelmiş olan, ona ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ve kim dilerse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ama burada Allah'ın zatının görülmesi değil, Allah'ın zatına ruhun ulaşması söz konusudur. Kişi münib olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da ruhunu ona ulaştırmıştır. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir.
Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kazanmıştır ve Allah'ın verdiği hediyelerle zaten burada sona ermiştir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiştir. Ama her kim Allah'ın zatına ulaşmanın ötesini, Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o kişinin bu üç teslimden sonra, bu teslimden, ruhun tesliminden sonra ilk teslimdir. Fizik vücudun teslimi gerçekleştirmesi lazım. İki, nefsinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Üç, iradesinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Dört, hiç kimse dört teslimi tamamlamadan Allah'ın zatını göremez. İrade teslimi gerçekleştirilmedikçe kimse Allah'ın zatını göremez. İşte Allah'ın zatı iki şekilde talep edilir. Ya Allah'ın zatına ulaşmak talep edilir. O kişi misakini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Gene o kişi misakini yerine getirir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder. Nefsini teslim eder. Ve iradesini Allah'a teslim eder. İradesini teslim etmesi gene misaki yerine getirmesidir. Ama kim misakini yerine getirir de iradesini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın zatını gören kişidir. İşte Allah Teala'nın onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi Rahat 20'den sonra 21, 21'den sonra 22, 23, 24 ayetleri sonuçta onların Adın cennetlerine gideceklerini içeriyor. Adın cennetine gidebilmesi için kişinin Adın cenneti 7. kat cenneti olduğu için mutlaka iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatını dileyenler ya Allah'ın zatına ulaşmak için ya da Allah'ın zatını görmek için Allah'ı dilerler. Birisi misaktir. Kişinin sadece iradesini teslim etmesiyle diğerlerini de teslim etmesi mutlak gerçekleşeceği için Allah'ın zatını görmesini temin eder. Diğeri ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi sıratıyla hepsine teslim etmektir. Bu Allah'ın vasiyetidir. Bizimse misakimiz değil, ahdimizdir. Misakimizde sadece irademiz Allah'a teslim vardır. Ama ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek bir bütün olgudur. Ahdimizi ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahd sadece fizik vücudumuzun teslimi değil, ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin müştereken Allah'a teslimidir. Misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil, irademizin de Allah'a teslimidir. Diğer üç teslimi de dolaylı olarak kapsar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli konuşmamız
İnşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı.
1: Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle'i zahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler.
0: Güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde, yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki
1: sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz, söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak, bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerle ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel daha güzeli de bu zaten. Görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazı

insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz, bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız, başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet taraflarımız.

tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren tarafları var. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız Allah Teala size mutlaka huzur verir. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda
senin sıkıldığın, huzursuz olduğun, bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle
bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine
benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine, hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister,
sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتح. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vaka ise, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz. Kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar asırlar önce açtığı en büyük gayle, en büyük bela, bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi iblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani iblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir'i 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir. Hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir.
Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız. Çünkü hiç kimseden "tamam, siz gerçekten bunu söylemiştiniz" ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi, hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle. Eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle.
mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı.
Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor. Ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır, hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinize serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var, Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz, dile getireceksiniz, dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak
olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi aminudur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey
fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresi'nin Dehir Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafında

Allah, Allah, Allah, Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa sana ulaşmayı dilerse sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et. Koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yünip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki. Herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar. Ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bima kânû yeksibûn.

0: Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû esaddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak şüphesiz ellezine onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezine keferu saddu an sebilillahi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen vahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri, İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullâhi liyâfire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onları mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi halesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep ya Rabbi demişler. Ey yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Ebeliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar. Ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadeti getirdin mi? Ya Allah, doğru posta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar tamam, buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de amenü olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de onlara inanıp da onların yüzünden onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim. İşte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatını ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha Yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar da iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
0: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayakkabı olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırlayabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman, Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi. Ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki, asla yapamazsınız. O takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, İşte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir, dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer, lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır, birçoğunu da onunla hidayete erdirir ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra, Allah'ın ahdini bozarlar ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki, yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah
Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır dedik. Sonra Adem, Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah, onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o, tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o, hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak, huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki, Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk.
ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta, günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan, kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, İşte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun, İneğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan
taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler. Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler. Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz.
Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye, haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için

Siz onun ardından buzağıyı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağa sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler. Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman, kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenü olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin. Ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah,

rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi neshedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa aleyhisselama sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbini katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan,
senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar, ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin, rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına, bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz.
De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakub aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kâfi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir dersinde Allah-u Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Kasas Suresi 22. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma teveccaha tilkâe medyene kâle âsâ rabbi en yehdi yeni seva essebi. Elemma ve olduğu zaman teveccühe yöneldi, döndü. Tilkaya taraf Medyen'e. Medyen şehrin adı. Kale dedi. Asa umulur ki beni Rabbi, benim Rabbim en yehdi yeni beni hidayete erdirir, ulaştırır. Seva'e seva edilmiş, dizayn edilmiş essebili yol. Ve Musa Aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni seva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım dedi. Seva es sebi. Ve bir yoldan bahsediliyor. Bu yolun manevi yol olması da söz konusu, maddi olması da söz konusu. Yani o şehre doğru bir sevaya sebil, güzellikleri ulaştıran bir yol talebi söz konusu. Aynı zamanda sevaya sebil, Allah'a ulaştıran yol olarak da değerlendirilir. Hazreti Musa'nın da hidayete ermiş olması söz konusu. Bismillahirrahmanirrahim. 23. ayet-i kerime. Ve lemma verede ma'e Medyen'e ve cede ve cede aleyhi ummeten minen nasi yeskûn ve vecede min duni him umre eteyni tezudan kale ma hatbu kuma kaleta la neski hatta yusdi rar riya riahu riya bu. Ve Ebu Na Şeyhun Kebi. Ve Lemma ve olduğu zaman Vere'de vardı, ulaştı. Varit olmak, ulaşmak. Ma'e su, Medyen'e, Medyen. Vece'de buldu. Aleyhi onun üzerinde, onda, orada. Ümmeten bir ümmet. Minen nazi insanlardan. Yeskûne, suluyor, su alıyor. Ve becede ve buldu. Min dunihim, onlardan başka. Emre eteyni, iki kadın. Tezudani, o iki kadın. Engelliyor. Kale dedi, ma. Nedir? Hatbi kumar, sizin ikinizin durumu. Kale ta, ikisi söyledi, dedi. La neski, biz sulamayız, sulayamayız. Hatta oluncaya kadar 100 lira döner çekilir. Er riyayı, çoban. Ve Ebuna bizim babamız şeyhün ihtiyardır, kebirün büyük, yani çok ihtiyardır. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara
sizin haliniz, yani derdiniz nedir dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyardır dediler.

Orada bir kuyu var. Kuyunun etrafında bir çobanla çobanın sürüsü ve çoban sürüsünü tamamlamadıkça sürüsünü sulamayı hanımlar diyorlar ki biz o tamamlamadan evvel kendi hayvanlarımızı sulayamayız. Onun için hayvanlarımızı sudan men etmekteyiz. Hz. Musa iki kadın olarak burada ne aradıklarını sormuş olmalı ki onlar da diyorlar ki babamız çok yaşlı bir adamdır. Yani bize yardım etmesi mümkün değil. Ve 24. ayet-i kerime, Kasas suresi 24. ayet-i kerime. Fe seka le huma sümme tevella ilez zilli fe kale Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ve o zaman böylece seka suladı, içirdi. Lehuma onların ikisi. Sümme sonra tevella döndü. İle zilli gölgeye. Ve sonra kale dedi. Rabbim, Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben lima şeye enzelte sen indirdin. İleyye bana min hayrın hayırlardan bir hayır, fakirin fakir, muhtaç. Böylece ikisinin sürüsünü suladı. Sonra gölgeye döndü ve Rabbim muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. Allah Teala'nın bu hanımları karşısına bir hayır olarak çıkardığı konusunda ve bir hayır olarak telakki ediyor bunu onlara yardım etmesinin kendisini bir yardıma ulaştıracağı gibi bir hissi var. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ca'et hu ihdâhuma temşi ales tih ya in galet inne ebi yed'u ke li tezziyeke ecra ma sekayte lena fe lemma ca'ehu ve kassa. Aleyhil kasasa kale la tehaf necevte minel kavmiz zalimi. Ecaetü ona geldiği zaman ihtafima kızların ikisinden biri temşi yürüyor. Ale istihyain, ala istihyain, haya ederek, utanarak yürüyor. Galet dedi, inne muhakkak ki ebi benim babam yed'uke seni çağırıyor li için yezdiyeke seni mükafatlandırır. Recak, ecre bir ecir ücret, maşey, sekayte sen suladın, lena bize

bizim için. Felemma olduğu zaman cahü o geldi ve kassa ve anlattı aleyhi ona el kasasa hikaye hale dedi. La tehaf korkma. Necevte sen kurtuldun minel kavmi kavimden ez zalimin zalimler. Korkma sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İkisinden biri haya ederek, yani iki kız, iki hanım vardı orada, iki kız. Onlardan birisi utanarak, sıkılarak ona geldi, Hazreti Musa'ya geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Babasının hayvanları sulaması sebebiyle ona bir mükafat vermek üzere davet ettiğini söylüyor. Ve Musa Aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. Ona, yani o ihtiyar adama, kızların babasına geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. Yani Hazreti Musa için Allah-u Teala bir sığınak oluşturdu. Nasıl onu doğumundan sonra koruduysa gene koruyor, bir sığınağa ulaştırıyor. Artık yatacak bir yeri var, yiyecek ekmeği var Hazreti Musa'nın ve orada oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Kâlet ihdâ huma ya eba tiste cirhu inne hayra menis te certel kaviyyül emin. Kâlet dedi ihtâhüme kızların ikisinden biri. Ya ebeti, ey babacığım, iste cirhu, onu ücretle, ecirle tut. İnne muhakkak hayra daha hayırlıdır. Men istecerte, senin ücretle çalıştırdığın kimse, el kaviyyü, kuvvetli sağlam, el eminü, emin, güvenilir. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Hazreti Musa böylece bir mekan buluyor kendisine kalmak üzere ve kızlardan birisi onu babasına tavsiye ediyor. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya sağladığı bir kurtuluş bu. Ve 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale inni uridu en un ki hake ih de neteyye ha teyni ala en tecu reni semaniye hicec fe in etmemte aşran fe min indik ve ma uridu en eşukka aleyk sete ciduni inşa Allahu minez salihin. Kale dedi, inni muhakkak ki ben, uridu ben istiyorum, en unkihake sana nikahlamak, ihda ibneteyye, iki kızından biri, hateyni, işte bu ikisi, hala üzerine karşılık, en tecureni, bana ücretle çalışman, hizmet etmen, semaniye 8,
Hicecin seneler. Fe böylece in etmemte aşran 10 ve artık min indike senin ininden senden ve eşukka en eşukka zorluk çıkarmak ve ma uridu ben istemiyorum en eşukka zorluk çıkarmak mecbur etmek aleyke sana seni sete ciduni beni bulacaksın inşallahü inşallah eğer Allah dilerse minet salihin salihlerden. Yaşlı adam gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden. Yani senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Böylece sürünün sahibi olan iki kızın babasından Hazreti Musa'ya teklif geliyor. Kızlardan biriyle nikahlayacak Hazreti Musa'yı evlendirecek ve bir şartla 8 yıl Hazreti Musa ona hizmet edecek. Ama eğer diyor adam 10 yıla tamamlarsan o da senden bir lütuf olur. Ve 28. ayet-i kerime Kale zalike beyni ve beyneke eyye mel eceleyni kadaytu fela udvane aleyye vallahu alama nekulu vekil. Kale dedi, zalike işte bu, beyni ve beynike benimle ve senin arandadır. Beyni benim ve senin arandadır. Eyyema hangisi? El eceleyni iki ecel, iki zaman, iki süre. Kadaytu kada ettim, tamamladım. Fe artık bundan sonra la yoktur. Udvane düşmanlık. Aleyye bana vallahi ve Allah ala üzerine ma şey nekulu konuşuyoruz. Vekülün vekildir. Musa aleyhisselam bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kıda edersem yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın ve Allah konuştuklarımıza vekildir, dedi. Ya 8 senelik ya da 10 senelik bir beraberliğe Hazreti Musa burada adım atmış oluyor. Ve 29. ayet-i kerime Kasas suresi diyor Hazreti Musa Fe lemma kada musel ecele ve sare bi ehlihi anese min canibi turi nara kale li ehli him kusu inni anestu naran le Ali ati kum minha bi haberin ev cez
vetin minen nari leallekum testalun. Ve artık böylece lemma olduğu zaman kada tamamladı Musa aleyhisselam. El ecele, ecel süre vesaire ve yürüdü gitti. Bi ile ehlihi ailesiyle. Aynesi gözüne çarptı, fark etti, farkına vardı. Minden canibi yan taraf etturi. Tur. Naren ateş. Gale dedi, li için. Ehlihi onun ailesi. İmkusu durup bekledi. Dini muhakkak ki ben. Anestu gözüne çarptı, fark etti. Naren bir ateş. Leali umarım, belki ben atikum size getireyim. Minha ondan, oradan. Bi ile haberin, bir haber. Ev veya cezvetin, alevli kor. Minden ennari ateş. Lealekum umulur ki siz böylece testalun ısınasınız. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye. Hazreti Musa bir ateş görüyor. Bir ışık görüyor. Ve bunu normal bir ateş olarak değerlendiriyor. Ve de ateşe doğru gidiyor Hazreti Musa. Siz bekleyin diyor. Ben gidip oradan size ateş getireceğim. Ve 30. ayet-i kerime felemma etaha nudiye min şati il va dil eymeni fi fil buk a til mübareketi mineş şecereti en ya Musa inni ennallahu rabbül alemin. Ve böylece artık lemma olduğu zaman etaha oraya geldi, nudiye nida edildi, seslenildi. Minden şati'ı elvadi, vadi tarafı, el eymeni sağ taraf, fi de el bukati yer, el mübareketi mübarek, mine şecerati ağaçtan, en ya Musa ey Musa, inni muhakkak ki ben, ene Allah'ı, ben Allah'ım. Rabbü, Rab, el alemin, alemler. Alemlerin Rabbi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ yanından olan bir vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Bir ağaçtan nida ediliyor Allah Teala. Ve Saz Suresi 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve en elki asak fe lemma
re'aha tehtezu ke enneha canun vella müdbiren ve lem yuakkıb. Ya Musa, akbil ve la tehaf inneke minel amini ve en elki ve at asake asanı. Ve o zaman böylece bunun üzerine lemma olduğu zaman reaha onu gördü, tehtezzu hareket etti kenneha gibi canın cinler. Vela döndü, dönüp kaçtı. Müdbiren arkasını dönerek. Velem yuakıp ve geri dönmedi, arkasına bakmadı. Ya Musa, ey Musa, akbil, geri dön. Vela tehaf ve korkma. İnneke muhakkak ki sen minel aminin, emniyette olanlardansın. Hazreti Musa ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun, yani asasının yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa, dön, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Şüphesiz ki sen emniyette olanlardansın. Allah Teala ona sesleniyor. Hazreti Musa orada kimseyi göremiyor. Ağaçtan ses geliyor ve Allah Teala Hazreti Musa ile konuşuyor. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın diye Allah Teala ona teminat veriyor. Ve Kasas suresi 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yedeke fi ceybike tahruç beydae min gayri su, yani suin. Vadmum ileyke cenahake miner rehvi fe zanike burhanani min rabbike ila firavne ve melaih. İnnehum kanu kamen fasıkîn. Usluk, sok. Yedeke senin elin, fi içinde ceybike senin koynun, tahrüç çıkar, beydae beyaz. Min gayri suyin, kusursuz olarak. Vadmum, çek. İleyke sana, senin üzerine, cenahake senin kanatların, kolların, miner rehbi, korkudan, korkmadan, fe zanike, işte bu ikisi. Burhanani, iki burhan, iki mucize, iki delil. Min rabbike, senin Rabbinden, ila firavne, firavuna. Ve melaihi, ve onun halkının ileri girenleri. İnnehum, muhakkak onlar, kânu oldular. Kâmen kavim, fasıkîn, fasıklar kavmi oldular. Şöyle söylüyor Allah Teala, elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol, kanatlarını, yani kollarını kendine çek. Kanatlarını, yani kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden, Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Korkudan emin ol, kanatlarını, yani kollarını kendine doğru çek. Bu ikisi senin Rabbinden ileri gelenlerine, yani Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Kavmen fasıkîn. Elbette Hazreti Musa'nın kanatları yoktu.
kolları vardı. Allah Teala kanat kelimesini kullanıyor. Kanatlarını kendine doğru çek diyor. İki tane mucize. Kusursuz beyaz olarak çıkar. Kollarını kendine çek ama kanat kullanmış Allah Teala. Hazreti Musa'nın belki bir ispat vasıtası olarak Allah Teala istediği zaman kendisinde kanatların oluşması söz konusu olabilir. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne de kanatlarını onların üzerine ger diyor. Sahabenin üzerine ger diyor. Ya da Allah Teala'nın söylemek istediği fizikselci bir olay söz konusu. Onun için Hazreti Musa'nın bir nevi Allah Teala dilediği zaman göstermesi üzere kollarını Allah Teala'nın kanat haline getirmesi de söz konusu olabilir.

Allah Teala burada Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır bunlar diyor. Yani Hazreti Musa'yı onlara resul olarak göndereceğini ifade etmiş oluyor Allah Teala. Bunun üzerine 33. ayet-i kerimede Hazreti Musa diyor ki: "Kale Rabbi inni kateltu minhum nefsen fe ehafu en yaktulun." Kale dedi: "Rabbi, Rabbim, inni muhakkak ki ben kateltu, öldürdüm, minhum onlardan, nefsen kimse. Ve artık bu sebeple ehafu, korkuyorum. En yaktuluni, beni öldürmelerinden." Musa aleyhisselam: "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Allah Teala Hazreti Musa'yı iki delille, iki burhanla, birisi elini koynuna sokup bembeyaz olarak çıkarıyor, bir de kanatlar. Bu iki burhanla onlara gitmesini istiyor Firavun ve onun kavmine. Hazreti Musa da korkusunu dile getiriyor. "Beni öldürmelerinden korkuyorum," diyor. Ve 34. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. "Ve ahi harunu ve efsahu minni lisanen ve ersilhu ma'iye riden riden yusaddikuni inni ehafu en yükezibu." Ve ahi ve benim kardeşim Harun hüve o efsahu, dili daha fasih, daha düzgün, minni benden, lisanen dil, lisan bakımından, fe artık böylece ersilhu, onu gönder, ma'iye, benimle beraber, ri'den, yardım, destek, yusaddikuni, beni tasdik eder, inni muhakkak ki ben, ehafu, korkuyorum, en eğer, kezibuni, beni tekzip ederler, yalanlarlar. E kardeşim Harun ki, o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum.

Hazreti Musa, kardeşi Harun'u da Allah Teala'nın kendisiyle beraber vazifeli kılmasını, oraya göndermesini istiyor. Kendisi bir cinayet işlediği için o kavmin içinde böyle bir sebeple kendisini öldürmeleri gibi bir endişesi var. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale se neşuddu adu deke bi ahike ve nec'alu

Bi ile Ahi kesinin kardeşin. Ve Nec'ölü kılacağız. Lekuma ikinize sultanen, sultan, güç, hakimiyet. Ve bundan sonra böylece la yasilûn, ulaşmaz, ulaşamaz. İleküma ikinize bi ile ayatina, bizim ayetlerimiz, mucizelerimiz. Entüma ikiniz ve men ve kim? İttibâkum, sizi tabi oldu. El galibun, galip olan.

Allah-u Teala kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar galip olanlarsınız, dedi. Mucizelerimizle onlarla baş edemeyecekler. Onlara karşı koyamayacaklar. Allah Hazreti Musa'yı hem de Hazreti Harun'u vazifelendiriyor. Ama mucizeleri verdiği, ayetlerini gösterdiği Hazreti Musa. Ve 36. ayet-i kerime فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِيْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ Ve böylece lemma olduğu zaman câihüm onlara geldi. Musa aleyhisselam bi ile Câib'i getirdi. Ayatina ayetlerimiz. Beyinatin beyineler. Kalu dediler ki ma değildir. Haza bu. İlla'den başka sihrün, sihir büyü. Muftaren uydurulmuş. Ve ma semina ve biz işitmedik. Bi haza fi bunun hakkında bunu abayine Aba, ina, babalarımız, atalarımız, el-evelin, evvelki. Böylece Musa aleyhisselam apacık ayetlerimizi, yani tabletlerimizi getirdiği zaman bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dedi. Böylece Musa aleyhisselam onlara apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Hazreti Musa demek ki onlara Allah-u Teala'nın kendisine verdiklerini gösterdi. Ve 37. ayet-i kerime وَكَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْحُدَى مِنْ اِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ آكِ وَتُدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِي Huz zalimun. Ve kale ve dedi Musa aleyhisselam Rabbi Rabbim alemu daha iyi bilir. Bimen kimin cae geldi. Bi ile el-hüda hidayet.

inindiği onun katından. Ve men ve kim tekunu olur? Lehu ona ait onun. Akıbetu, akıbet sonuç, son. Eddarı diyar yurt. İnnehu muhakkak ki o. La yuflihu, felaha ermezler. Ez zalimun, zalimler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim kimin kendi katından hidayet ile geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa eremezler. Yani dünyada yapılacak olan böyle bir dizaynda dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını bilir diyor Allah Teala, çünkü iki taraftan birisi hidayetle gidiyor. Hazreti Musa ve Hazreti Harun hidayet üzere, ötekiler de dalalet üzere. Ve 38. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle firavunu, ya eyyuhel mele'u ma alimtu lekum min ilahin gayri. Fe evkıt li ya hamanu aleddini fec'al li sarhan lealli attali'u ila ilahi Musa. Ve inni le ezunnuhu minel kazibin. Ve kale dedi, ve dedi firavunu firavun. Ya eyyuha ey el melehu, önde girenler, ma alimtu, ben bilmiyorum. Hüküm sizin için min ilahin, bir ilah. Gayri başka. Fe böylece o zaman evkıt, ateş yak. Fi li, bana, benim için. Ya Haman, ey Haman, ala üzerine ettiğini nemli ıslak toprak, fecal, öyleyse böylece yap, li, bana, benim için, sarhan, bir kule, leali, umarım, belki ben, attaliu, mutteli olurum, karşılaşırım, ila, ilahi, ilahına, Musa, Musa'nın, ve inni, ve muhakkak ki ben, le, elbette gerçekten mutlaka ezünnuhu, onu zannediyorum minel kazibin, yalancılardan. Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Benim için ıslak toprak üzerine ateş yap, tuğla pişir, böylece bana yüksek bir kule yap. Umarım ki Musa'nın ilahına mutteli olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum. Hazreti Musa ile Firavun arasında bir başlangıç noktası. Bir araya geliyorlar ve ondan sonra gösteri başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات على صلى الله عليه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor? Konumuz mu? Fıtır suresinin 32. ayeti kerimesinde yer alan 3 kavram. Nefslerine zulmedenler, bir, muktesitler, iki, ve hayırlarda yarışanlar, üç. Ayet, Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabellezi nastafeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsihi ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati bi iznillah. Zalike huvel Fazl-ı Kebir. Allah Teala diyor ki sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan bir kısmı nefslerine zulmedenlerdir. Bir kısmı muktesitlerdir. Bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen bütün ardarda gelen birkaç ayet-i kerime bu ayet-i kerimenin muhtevasındaki kişilerden bahsediyor. Cennet-i Adn'in yetulûneha onları Adn cennetlerine ithal ederiz, koyarız, yerleştiririz diyor Allah Teala. Ve orada altın bilezikler ve inciyle süslenecekler. Orada elbiseleri de ipektir diyor Allah Teala. Cennet-i Adn'ın yethulûneha onların gelecekleri yer Adn cennetleridir. Yuhallevne fîhâ min esâvire min zehebin ve lûlû. Onlara orada altın bilezikler ve inci ile süslenecekler. Zeheb ve lûlû. Ve libâsühüm ve onların elbiseleri, libasları fîhâ orada harir, ipektir diyor Allah-u Teala. Ve kâlül hamdülillâhillezî esebe annen hâzen inne rabbena egâferim şekûr. Derler ki bizden tasayı, hüzünü kaldıran Allah'a
Hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gafardır ve mükafatlandırıcıdır.

الذي أهلنا دار المقاومة من فضله budur ki bizi fazlından ebedi durulacak bir yurda yani cennete ehil kıldı, bizi oranın ahalisinden kıldı. Burada bize La yumessuna fihi nesabin. Burada bize bir hiçbir yorgunluk değmeyecek. Fiha ve la yumessuna fiha ve bu usanç da temas etmeyecek, bize dokunmayacak. Bundan sonraki ayet-i kerimede de Allah-u Teala vellezine keferu lehum naru cehenneme diyor. Ve o kafirler ki mutlaka cehenneme gidecekler. Onlar için cehennem ateşi vardır. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden ...35. ayet-i kerimesine dahil oraya kadar Allah-u Teala kendilerine cenneti vereceği insanlardan bahsediyor. 36. ayet-i kerimede ise kafirlere gelince onlara cehennem ateşi vardır diyor. Başka bir gruba geçiyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı seçtiklerine miras bırakması, onların da cennete gitmesi çok açık bir şekilde cennete gidenleri ifade ediyor. 36. ayet-i kerime ise geri kalanları, yani kendilerine cennetin miras bırakılmadığı, Kur'an'ın miras bırakılmadığı grubu temsil ediyor. Allah'ın burada ifade buyurduğu seçtiklerimize miras bıraktık cümlesinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın seçtiklerinin üç grup halinde dizayn edildiğini görüyoruz. Nefslerine zulmedenler, miras bırakılanlardan birinci grup, muhtesitler, ikinci grup, sabikun, yani hayırlarda yarışanlar, üçüncü grup. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman bu muktesitler denilen kişilerin, iktisat edenler, onların Allah'a ulaşmayı dilemekten başladığını görüyoruz. Çünkü onlara cennet hedef alınmış. Bunlardan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin cehenneme girmesi mümkün değildir. O kişi Allah-u Teala tarafından kendisine söz verilmiş birisidir. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Yetmez,
O kişi Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Sözü var. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, orada Allah'a yönelirse demiş. Ayet-i kerimede. Yeştevi ilehi men yunib. Yunib olanları, yani münib olmak, münibine kelimesi, yunib kelimesi, enübü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Kim diyor Allah'a yönelirse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse yönelen, Allah'a yönelen kişi, yönelen nesne ise o kişinin ruhu, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a iade edilecek, Allah Teala garanti etmiş. Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyip de kurtuluşa ulaşanları, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci grup, mürşidine ulaşıp tabi olanlar ikinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer birinci kat cennet. Mürşitlerine ulaşıp tabi olanların gidecekleri yer ikinci kat cennet. Daha sonra ruhun Allah'a ulaştırılması var. Birincisi üçüncü basamakta cereyan ediyor. Tabiyet 14. basamakta cereyan ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması ise 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Bu noktaya kadar o kişinin kalbinde biriken nurlar %51'e kadardır. Nefslerinde hala büyük ölçüde afet olduğu cihetle Allah Teala bu insanlara nefslerine zulmedenler diyor.

Vediamo anche Bokeh. Fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O noktadan itibaren muktesit hüviyetine girer. Nefsine karşı zulmü yok denecek kadar azalmıştır. Hatta öyle diyebiliriz şu açıdan. Bu kişi öyle bir insan olmuştur ki nefsinin kalbi %100 değil, %80'den fazla nura kavuşmuştur. Ama %100 nurlanmamıştır. Ama ilahsa ulaşan biri gibi ya da ulul elbap olan daimi zikre ulaşan biri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir.

ve henüz %100 nefsinin kalbi nurla dolmamıştır. Hala %19 açık vardır o noktada. Bu kişi için Allah Teala muktesit ifadesini kullanıyor. Bu kişi daha öteye geçseydi ne olacaktı? Günün 24 saatinde bir daimi zikrin sahibi olacaktı.

Allah Teala tarafından ne zaman gerçekleşir? Eğer daimi zikre ulaşırsa, o zaman 24 saatlik zamanı bütünüyle kullanan, negatif zamanı ise tamamen iktisat eden, bir kenara koyan, onu hiç kullanmayan birisi olacaktır. İşte nefslerine zulmeden, dört grup bu standartlarda ortaya çıkıyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi de hala nefsinin kalbinde %19 azaldığı sürece de %19'dan sıfıra doğru nefsinin kalbi afetler barındıran ama o 19'luk bölüm faal olmadığı halde nefslerindeki afetlerin hepsini tamamlayanlar gibi rahat hareket edemeyen, nefsinin kalbindeki afetler tarafından zorlanan birisi olacaktır. Ama onların söylediklerini iktisat eden, biriktiren, öfkesini yutan, bu sebeple sabreden birileri söz konusudur. Nefslerine zulmedenler Allah'a ulaşmayı, bir defa bunların hepsi

nefslerine zulmedenler standardında. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullananlar ama nefslerinde hala %19 afet olduğu için hala kendilerini kötülükleri yapmaktan men ederken zorlananlar, öfkelerini yutanlar ve bu sebeple nefsinin afetlerini kullanmakta iktisat edenler, onu asgariye indirenler. İktisat etmek, bir şeyi biriktirmek, bir kenara koymaktır. Bunlar da öfkelerini bir kenara koyanlar, öfkelerine kapılmayanlar, öfkelerini yutanlar olarak geçiyor. Muhsinler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerine hala zulüm söz konusu olduğu için zulmedenler standartlarında geçiyor. Peki muktesitler kimlerdir? Muktesitler zamanı Allah için tasarruf edenlerdir, kullananlardır. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Ne zaman bir kişi ulul albab olursa o muktesittir. İhlas makamının sahibi muktesittir. Zamanı bütünüyle iktisat ediyor. Allah-u Teala'nın zamanını sadece pozitif istikamette kullanıyor. Negatif istikamette hiçbir harcaması yok. Orada iktisat var. Müessese tamamen yok olmuş durumda. Eğer ulul albab makamındaki kişi nefsinin bütün afetlerini temizlememiş olsaydı, o da muktesitlerin arasına girecekti. Öyleyse ulul albab makamıyla ihlas makamı muktesitleri bünyesine alıyor. Sonra salah makamına giriyoruz. Salah makamının birinci kademesi

Daimi zikre ulaştıktan sonra ve irşad olduktan sonra Allah Teala tarafından salâh makamına ulaştırılan kişinin özelliklerini taşır. Salâh makamının birinci kesiminde o kişinin günahları örtülür. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. İkinci kademesinde bu örtülen günahlar örtülü halde dururken o kişiye salah nuru verilir. Salah makamının sahibi olduğunu kesinleştirmek üzere kişi başının üzerinde daire şeklinde bir nur verilerek salah makamının sahibi kılınır. Salah nurunun sahibi olur. Üçüncü aşamada o kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve bu nokta o kişiyi Allah'a teslim olmaya götürür. Bu teslim iradenin teslimidir. İradenin teslimi gerçekleştiği zaman o kişi artık külli iradenin tasarrufu altına girer ve onun daimi zikri artık daimi zikir değildir. Yeni bir isim alır. O kişi artık tesbih sahibi olur. Kendi iradesiyle zikretseydi, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kendi iradesiyle gerçekleştirseydi, bu bir zikirdi. Ama irade yapı, iradenin teslimi sebebiyle yok olunca, külli irade o kişinin zikrini gerçekleştirir. Bu sebeple onun zikri tesbih hüviyetine ulaşır. Ve bu noktada Allah Teala onun iradesini teslim almıştır. Dördüncü kademesi salah makamının ve beşinci kademesinde de Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o salah makamının beşinci kademesine ulaşan bütün insanlar bu söz konusu olanların sonuncusuna ulaşırlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. Kim irşat makamının sahibi ise, irşat makamının sahibi kılınan kişi, Allah Teala tarafından hayırlarda yarışanlar olarak telakki ediliyor. Hayırlarda yarışanların işaretleri, onlara verilen mükafatların azim kelimesiyle ifade edilmesidir Kur'an-ı Kerim'de. Kim haz-ül azimin sahibi ise, o kim ecr-ül azimin sahibi ise, o kim fazl-ül azimin sahibi ise, o hayırlarda yarışanlardır. Allah-u Teala'nın verdiği mükafatların hangisi
azim kelimesiyle ifade ediliyorsa o kişi bu hedefe ulaşanlardandır. İşte onlar nihai noktada Hazir Azim'in sahipleri hayırlarda yarışanlar yani sabikundur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sabikunun bütün sahabeyi kapladığını görüyoruz. Bütün sahabe sabikun olmak şerefine ermişler. Diyor ki Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el evvelin var ya evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı yani Medine'deki yardımcılardandı bir kısmı muhacirindendi bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensara, ister muhacirine tabi olsun. Anlaşılıyor ki, tabiin de tabi olanlar da başkalarına tabiyet veren duruma, sabikun olmak durumuna gelmişler. Onlar da bu hedefe ulaşmışlar. Ve Allah-u Teala burada onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Bu bapta nerede Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibi, Hazül Azim'in sahibi, Ecrül Azim'in sahibi olarak kimler geçiyorsa bu azim muhtevasının sahipleri sadece daimi zikre ulaşanlar değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İradeleri ilahi iradeye bağlandığı için onlar sadece hayır işleyebilirler. Başka bir şey yapmalarına irade-i külliye tarafından müsaade buyurulmaz. Onlar bu sebeple hayırlarda yarışanlardır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe erdiler. Hayırlarda yarışanların muhtevasına baktığımız zaman onların salah makamının 5. kademesine ulaşanlar olduğunu görüyoruz. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın tarzında bir mükafatı alanlar olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın burada bu Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in sahiplerine sadece onlara özel bir ikramda daha bulunduğunu görüyoruz. Allah'ın zatını görebilmek, rüyetullah olabilmek. İşte Allah onlara zatını gösterir. Onlar Allah'ı insan gibi bir varlık olarak düşünenlerin ne kadar yanlış olduklarını o zaman görürler. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girebilirler. İkinci kat cennete girebilecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip diledikleri zaman ölmeden hayatta kalarak müşriklere tabi oldukları zaman ölenler. Rahmetli Rahman'a müşriklere tabi oldukları zaman kavuşanlar, onlar ikinci kat cennetin sahipleridir. Sonra kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, öyle ölmüşse onlar da üçüncü kat cennetin sahipleridir. Şimdi böyle bir muhtevada bu standartlar içerisinde dördüncü kat cennetin sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler oluyor. Bir insanın nefsinde afetler kaldığı sürece o kişi hep nefsine zulmeden, çok zulmedenden, en çok zulmedenden, en az zulmedene kadar bir seri muhteva ifade ediyor.

Teala'nın bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını bu tövbe yüzden kesinlikle anlıyoruz. Ayrıca Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki aranızda ey sahabe aranızda münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimede de diyor ki Allah Teala siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. İşte bu ifade münkerden nehyetme yetkisinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İradesini de Allah'a teslim edenler Allah Teala tarafından münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisiyle donatılırlar. Ondan evvel de insanlar başka insanlara şöyle şöyle kötülükler yapmayın, hep iyilikler yapın, başkalarını sevin diye tavsiyelerde bulunabilirler. Ama o bir tavsiyedir. Emretmek mevkiinde olanlar, irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, 4. kat cennettir. İhlas makamına, Ulu'l-Elbab makamına ulaşıp da nefslerinin bütün afetlerini yok edenler, beşinci kat cennetin sahipleridir. Yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Ve ana dergahın iç bünyesini de görmüşlerdir. İnsan ruhlarının nerede, nasıl saf haline dizildiklerini, secdede kaldıklarını, sonra nasıl altın kapıdan çıkıp dışarıda bir havada tek bir saf haline geldiklerini, sonra nasıl birinci katta açıkta secde ettiklerini görecek olanlardır. Bunların gördüğü yer önce ana dergahın muhtevasıdır. Rüyet giderek yükselir. İkinci kat göklerin ikinci katını görürler. Daha sonra üçüncü katını görürler. Rüyet giderek yükselir. Kişinin ilas makamına ulaşabilmesi gök katlarının Allah-u Teala tarafından ona gösterilmesi halinde geçerlidir. Ne zaman kişi birinci gök katını görürse o kişi ihlas makamının sahibidir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha çağıracaktır. Burada ihlas makamı sona erer. Kişi salah makamına geçer. Salah makamının sahipleri adın cennetinin sahipleridir. Yedinci kat cennetin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, onlar için söz konusu olan şey adın cennetlerinde bir yerleri olmasıdır. Allah-u Teala'nın şehitleri, sıddıkları, çeşitli isimler verdiği birçok insan adın cennetlerinde yer alır. Özellikleri mutlaka salah makamına ulaşmış olmalarıdır. Ve bu
muhtevada kişinin hayırlarda yarışıyor olması, iki vasfın sahibi olduğunu gösterir. Bir, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. İki, Allah'ın zatını görmüştür. Rü'yetullah olmuştur. İşte onlar Hazül Azim'in, Fezül Azim'in, Hazül Azim'in, bunlardan herhangi birisinin mutlaka sahipleridir. Her biri başka bir cepheden aynı seviyeyi ifade eder. Hazların en büyüğünün sahipleri, fevzlerin en büyüğünün sahipleri, ecirlerin, verilecek olan mükafatların en büyüğünün sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede yani Fatır Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennete gidecek olanlardan bahsediyor ve onların en üst seviyesini de muhtevasına alıyor. Fazl-ı Azim'in sahipleri diyerek. Ancak ondan sonra Allah Teala 36. ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Vellezine keferu lehum naru cehennem diyor. Kafirlere gelince onlar cehennem ateşinde olacaklardır. Şimdi burada bu ayetin muhtevasında yani cehennem ateşinin dışında kalanlar 7 kat cenneti paylaşıyorlar. Bunların tabiatıyla en üstünü Adın cennetleridir. Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenleri ihtiva eder. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman nefslerine zulmedenlerden bahsediyor Allah Teala. Nefslerine zulmedenler sanki cennete, cehenneme gireceklermiş gibi görünüyor. Ama nefslerine Allah Teala'nın zulmedenler dediği mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan saydığımız 7 kademin içindekilerdir. Cehenneme gidecek olanlar ondan sonraki 4 ayet sonra 36. ayet-i kerimede veriliyor. 32, 33, 34 ve 35. ayetlerde Allah'ın cennetine girecek olan insanların nefslerine zulmedenler, muktesitler ve sabikun olarak ifade edilmesi söz konusu cehenneme girecek olanlar ancak 36. ayet-i kerimede yer alıyor. Nefsine zulmedenleri cehenneme gidecek olanlar olarak değerlendiren birisi söz konusu olursa, o bilsin ki öyle bir değerlendirme yanlıştır. Bu ayet-i kerime cennete girecek olan 3 kategoriyi, nefslerine zulmedenleri, muktesitleri ve hayırlarda yarışanları ihata ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hayırlarda yarışanlardan kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 7 safha içeren 28 basamak. Bu 28 basamağın ilk 7 basamağını bir evvelki dersimizde görmüştük. Bugün inşallah ikinci 7 basamaktan bahsetmek istiyoruz. Yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar mürşide ulaşıncaya kadar geçecek olan safhadan bahsedeceğiz inşallah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması temennilerimizle inşallah sekizinci basamaktan itibaren devam etmek istiyoruz. İlk yedi basamakta ne olmuştu? Birinci basamakta insanlar olayları yaşıyordu. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumlarını Allah-u Teala bütün kalbinde maraz olanlar için onları imtihana tabi tutuyordu. Bu imtihanın neticesinde

O zaman seçme işlemi Allah'a ait ama yönelme işlemi Allah'a ait değil. Kula ait. Öyleyse Allah-u Teala kulun kendi iradesinden Allah'a ulaşmayı dilemesini bekliyor. Bu Allah'a yönelmektir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a yöneliyor. Öyleyse o Allah-u Teala tarafından seçilmiş ve yönelmiştir, mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var, mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. İfade gayet net. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Dileyen yönelmiş olandır. Seçilmişlerin içinden yönelmiş olandır. Ve onlar üzerine Allah Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görüyor, işitiyor, biliyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanıyor Allah Teala'nın. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla, kalplerindeki ikineti almasıyla ve yerine ihfat koymasıyla noktalanıyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kendilerine kitap verilenlerin irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için diyor. Onların kalplerine ihfat koyunuz. Ve Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi ikinci 7 basamağın temelini teşkil eder. Sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani irşat makamına ulaştırırım. Tabiiyetini gerçekleştiririm. Ve böylece otomatik olarak ruhları vücutlarından ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor. Hangi sırat-ı müstakime? Ruhun sırat-ı müstakimine. Bir, fizik vücudun sırat-ı müstakimine. İki, nefsin sırat-ı müstakimine. Üç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir saha açılıyor. Kişinin Allah-u Teala'dan ihsanlar almış olması söz konusu. Birinci ihsan, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. İkincisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması. Üçüncüsü, kulaklardaki vakrayı alması. Dördüncüsü, kalpteki ekineti alması. Beşincisi, yerine ihfat koyması. Böylece birinci 7 basamak tamamlanmıştı. Bundan sonra ne oluyor? Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kalbine ulaşır. Kalbine hidayet eder. Hidayet ederse ne olur? Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, biz onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanların kalplerini çevirmesi, Allah'a çevirmesi söz konusu. Acaba neden?

demek istiyor Allah Teala. Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah kimin göğsünü şerh etmişse, göğsünden kalbine bir nur yolu açmışsa, sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor Allah Teala. Sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor. Sonra da bir sonraki ayette Zümer 23'te Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki hadislere, konuşulanlara paralel olarak ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından rahmetle fazl ve gene rahmetle salavat. İkişer ikişer inen iki grup nur. İşte bu nurların kalbimize geldiği takdirde, kalbimize ulaştığı takdirde kalbimizin içine girebilmesi için Allah Teala kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bütün insanların kalpleri başlangıçta şeytana dönük konumdadır. Yani her şey gibi onlar da kapalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Allah Teala böyle bir dizaynda insanlara onların kalplerini Allah'a çevirerek bir yol açıyor. Nurun, Allah'ın yukarıdan aşağı inzal ettiği nurun, indirdiği nurun kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana değil Allah'a dönük olması lazım ki yukarıdan aşağı inen nur buradan içeri girebilsin. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını kendine çeviriyor. Kim bu insanlar? Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. İşte İkinci yedi basamağın birincisi Allah'ın kalbimize hidayet etmesi, kalbimize nurunu ulaştırması, Allah'ın kalbimize ulaşması. Ve sonra da işlemini tahakkuk getirmesi, kalbimizin nur kapısını kendisine Allah'a çevirmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde kalbimiz Allah'a döndürülüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Peki sonra ne oluyor? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Bu noktaya kadar, bu nur yolu açılmadan evvel kim zikir yaparsa yapsın, Allah Teala onun göğsüne mutlaka rahmetle faz isminde iki tane nuru gönderir. Zikir yaptığı sürece o kişi Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından rahmetle faz devamlı kesintisiz bir şekilde o kişinin göğsüne kadar ulaşır ve yol ararlar kendilerine kalbe ulaşmak için. Ama bu noktaya kadar yol yok. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl
nurları kalbe kadar gelirler, göğüse kadar gelirler. Göğüs şerh edilmemiş, yarılmamış, kalbe yol açılmamış. Öyleyse kalbe giremezler, tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ama zikir boyunca Allah-u Teala'nın gönderdiği bu nurlar o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır, iki don olarak rahmet ve fazl. Peki ne olması lazım? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması lazım. İşte En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya. Öyleyse demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kanunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. İkinci kanun, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişide yaptığı bir operasyon var. O kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaştığı zaman yol olarak kesin kullanacakları ve bu yolu kullanarak kalbe ulaşacakları bir özel şifreli yol. Neye göre kodlanmış? Rahmete göre. Neye göre kodlanmış? Fazla göre. Neye göre kodlanmış? Salavata göre. Rahmetle faz ve rahmetle salavat bir zarf, bir mazruf olarak gelirler. Yani bir kargo uçağı, bir de içindeki yük. Rahmet, faz. Gene bir kargo uçağı rahmet, bir faz, bir yük, salavat. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah-u Teala nurlarını ikişer ikişer indiriyor. Allah-u Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, nefsinizin kalbine içeri girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Velevla fadlullahi ve rahmetihu ma zekka minhum ebeden ehada.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse insanlar ben nefs tezkiyesi yapmak istiyorum dediği zaman nefs tezkiyesi olmuyor. Bunun mutlaka şartlarına sahip olması gerekiyor. Şartları da göreceğiz. Şimdi bu noktada, yani 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu noktada kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalp zikri, her halükarda Allah'ın katında bu ses işitilir. Ve derhal bu sesin çıktığı noktaya sonsuz hızla ulaşan rahmetle fazl partikülleri, nurları ulaşır. Ve kalbe kadar gelen, göğüse kadar gelen nurlar şifreli yolun açıldığını görürler ve o şifreli yola ayak uydurarak kalbe kadar ulaşırlar. Ama burada bir sürprizle karşılaşacaklardır. Çünkü kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. Rahmetle fazl nurları göğüse gelirler, göğüsten kalbe ulaşırlar. Açılmış olan yol sebebiyle 10. basamakta kişi zikri yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbe kadar ulaşır. Ama kalp mühürlü. Kalpten içeriye ne rahmet ne de fazl giremez. Ama rahmet nurları sızar. İşte kalbe kadar gelen rahmet ve fazıldan rahmet kalbe sızar. Bu sızıntı yalnız rahmet partikülleri içindir. Çünkü Allah Teala diyor ki benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmadıkça kişi, yani kalbinin içine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesi yapamaz. O kişinin kalbinin içine fazl girip yerleşemez. Onun için fazl iman kelimesiyle birinci derecede alakalı bir faktördür. İman kelimesi varsa o kalbe fazl girebilir. Çünkü ikisi arasında kesin bir çekim alanı mevcuttur. Fazl kalpte, Allah'ın kalbe yazacağı iman kelimesi tarafından kendisine çekilir. Bu 10. basamakta Allah'ın göğsünden kalbine açtığı nur kapısı, nur yolu sebebiyle 11. basamakta kişi zikir yaptığı zaman kalbe ulaşan rahmet ve fazl nurlarından rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlar. Fazıllar söylediğimiz gibi sızamaz. Çünkü kalpte iman değil, küfür kelimesi var. Ve rahmet partikülleri, rahmet nurları bütün kalpte bulunan küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen, itilmesine rağmen, oradan dışarı çıkartılmak istenmesine rağmen Allah'ın rahmet nurları o kalbin içinde oraya bir yere yapışırlar ve orada kalırlar. Bu yapışma ve orada kalma süreci %2 nura kadar ulaşabilir. Daha öteye ulaşması
kalpteki şartlar gereğince imkansız. O kalbin içinde küfür kelimesi var ve rahmet nurlarını istemiyor. Çünkü biliyor ki rahmet nurlarının arkasından fazıllar gelecek ve kendi de küfür kelimesi de oradan atılacak. Ama küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbin içine girip kalbin, nefsin kalbinin içinde %2 oranında yerleşirler. Bu sızma ameliyesi 11. basamakta gerçekleşir. 12. basamakta o kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulur. Ve %2 nurla kişi huşu sahibi olur. İşte Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın huşu oluşturması söz konusu. O huşunun o kişinin kalbinde oluşması söz konusu. %2 nur bunu vücuda getiriyor. Arkasından da diyor ki Allah Teala sakın siz de Allah'ı zikretmeyip de bu zikirsizlik sebebiyle aradan uzun süre geçip de kalpleri kararanlar, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Öyleyse bir kişinin kalbinde %2 nur oluşmuşsa o kişinin kalbi kasiyet bağlamamış demektir. Bağlamışsa kasiyet açılmış demektir. Demek ki buradaki huşudan Allah-u Teala'nın muradı kalpteki kasiyetin delinmiş olması. Kalbin karanlıklarına ve sertleşmiş olan ve kapkaranlık hale gelmiş bulunan bir kalbe kasiyet bağlamış kalp diyor Allah-u Teala. Afetler karanlıklardan teşekkür eder. Bu karanlıklar giderek koyulaşırlar. Konsantre olurlar. Konsantre oldukça kalpteki kasiyet artar. Kalp giderek sertleşir ve daha çok kararır. İşte bir kalbe rahmetin sızması demek, kasiyetin ortada kalması demek. Ve rahmet, sızan rahmet o kişiyi huşu sahibi yapar ve mutlaka o kişiye Allah-u Teala huşu sahibi olduğu için mürşidini gösterir. 13. basamakta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki alallahi kastü sebili. Sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Sadece Allah'a aittir. Sebil ise Allah Teala'nın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de söylediği kişinin eleptüğü dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar takip edeceği yeryüzünün sattığına paralel yolun adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde yaptığı işlem kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlamak, kişiyi huşuya ulaştırmak, arkadan da
O kişi mutlaka mürşidini görmek isteyecektir. İçinde dayanılmaz bir arzu duymaktadır. İrşat makamına ulaşıp tabi olabilmek için, ruhunu Allah'a doğru yola çıkartabilmek için. Bu tehalükü Allah koyar kişinin kalbine, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Yoksa böyle bir husus hiçbir zaman gerçekleşmez. Öyleyse 13. basamakta Allah o kişinin mürşidini gösteriyor kendisine. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Bakara suresine bakıyoruz. Allah Teala'ya diyoruz ki Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde İyyâken na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne dileriz. Neymiş istiâne acaba? İhtinas sıratel müstakim. Yani bu istiâneyi senden dileriz ki istiânenle biz senin sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi o istiâneyle sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezîne, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Allah-u Teala kafirlere karşı gadap duyarız diyor. Üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Vele dalin, ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse ne diyoruz Allah-u Teala'ya? Yalnız senden istiâne isteriz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Peki nasıl istememiz lazım? Onu Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gösteriyor bize. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 45 ve 46'da وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İstihane, yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Başkalarından yardım isterseniz bunun adı nusrettir. Ama Allah'tan istediğiniz bu tarzdaki bir yardım istihane adını alır. İrşat makamını Allah-u Teala'dan talep edeceksiniz. Size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden birisi gösterilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde irşat makamı kişiye gösterilir. Ne yapması lazım kişinin? Hacet namazını kılması lazım. Ve sabırla istemesi lazım. Niçin sabırla diyor Allah-u Teala? Çünkü kişi eğer huşuya ulaşmadıysa Allah-u Teala göstermez. Çünkü kişi layık değildir. Ancak huşuya ulaştığı takdirde gösterecektir. Ve devam ediyor Allah-u Teala. İlla alel haşiin. Herkes için bu zor bir olaydır. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Arkasında diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Allah'a ulaştırılacaktır. Allah'a tekrar geri döndürülecektir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Ne olmuş o kişi kimdir? O kişi huşu sahibidir. Evvela gaybde Rahman, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusuna sahip oldu kişi. Sonra %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle huşu sahibi oldu. Şimdi de inancı Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve kendi ruhunun da mutlaka Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inanmak şeklinde bir inancın sahibi kişi hacet namazını kıldı, mürşidini gördü. 10 ihsan tamamlandı. Ve kişi mürşidine ulaştı. 10 ihsan neydi? Birincisi rayı mesmasına tecelli, ikincisi gözlerdeki icab-ı mesture, üçüncüsü kulaklardaki vakra, dördüncüsü kalplerdeki ikinet, alıyor Allah-u Teala bunları, beşincisi ihbatın konması, altıncısı Allah'ın kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sekizincisi o kişinin göğsünden kalbinden nur yolu açılması, dokuzuncusu kişinin huşuya ulaşması, onuncusu Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi. Ve gösterdiği mürşide kişi ulaşır da önünde diz söküp tövbe ederse, tövbe ettiği an Allah'ın o kişiye 10 tane nimet verdiğini görüyoruz. Çünkü kişi birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiş, kendine düşeni yapmış, 10 tane ihsan almıştır. Şimdi gene kendine düşeni yapmış, Allah'ın gösterdiği mürşide kendi iradesinde bilerek, isteyerek ulaşmış, tabi olmuştur. 10 tane nimeti hak etmiştir. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer ve yerleşir. 2. Ne olur gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Diyor ki, onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yedediriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Öyleyse Allah'ın katından gönderdiği ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Mücadele 22'deki ruhu. O kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek üzere. Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor Allah-u Teala. Ruh kişinin başının üzerine gelir ve Allah-u Teala bunun üzerine kişinin kalbinin içine, kalbine imanı yazacak. Ne yapar? Kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler bu noktaya gelinceye kadar kesin şekilde mühürlüdür. Bu kalp de mühürlü ama artık Allah-u Teala kalbin mührünü burada açıyor. İkinci nimet Allah-u Teala'nın kalbin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesini Allah'ın dışarı alması. Dördüncü nimet kalbin içine imanı Allah'ın yazması. Mücadele 22 gereğince. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldı, mümin oldu. Sonra ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sonra ne olur? Sonra Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olan bu kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'de diyor ki, ama kim tövbe ederse bu tövbe mürşidin önünde yapılan bir tövbedir. Ve mümin olursa, söylediğimiz gibi kişi kalbine iman yazıldığı için mümin olmuştur.
ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, ki amel-i salihat yapmakta kişiyi Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin kılar. İşte onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Bütün kaybettiği dereceleri kazandığı derecelere dönüştürürüz diyor Allah Teala. Burada kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudundan ayırıyor. Ve ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse ne diyor ayet? Nebe suresi 38. ayet-i kerime mürşidinde bulunan bir tövbeyi anlatıyor. Sadece mürşitle mürit konuşma hakkı verilenler mürşidin söylediğini mürit tekrar edecektir. Ve Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran yolu, yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi için Allah'ın zatı sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruhu Allah'a ulaşıyor kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin burada ruhunun yola çıkması söz konusu ve meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmak üzere kendisine bir yol ittihaz etmesi söz konusu ve sonunda ruhun Allah'a ulaşmasıyla sığınağa sığınması söz konusu. Ali İmran 14'te Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Vallahi indehu hüsnül meab. Ve Allah andolsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Allah'ın zatına meaba ulaşan ve meaba sığınan ruhun sahibi olan vücutlar için Allah Teala diyor ki Kaf 31-32'de ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kıyamet gününden bahsediyor. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvab olanlar için, yani meaba ruhlarını ulaştırmış, meaba sığınmış olanlar için. Meab, sığınak, Allah'ın zatı sığınak ve ruh o sığınağa ulaşıp sığınıyor. Yani Allah'a sarılıyor. Nisa 175'te ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse. Kim Allah'a sarılan? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişi. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında kayboluyor. Yani sığınağa sığınıyor. Artık yok, görünmüyor. Allah'ın zatında kaybolmuş durumda. İfna olmuş durumda. Sığınağa sığınmış durumda. İşte o kişi evvab adını alıyor. Yani meaba ulaşmış, meaba sığınmış manasına.
Şimdi Allah kişiye beşinci nimetinde onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ne oldu? Devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Bunu devrin imamının yaptığını söylüyor Allah Teala Mümin 7'de. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, insanlardan bir kısmı için Allah Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Ya Rabbi, kim tabi olur da senin yoluna girerse, tövbe eder de senin yoluna girerse, yani ruhun sıratı müstakime alışırsa, sen onların günahlarını mağfiret et, sevaba çevir. Günahlarını sevaba çevir. Mağfiret müessesesi. Allah-u Teala da bu kişinin günahlarını bu ayeti kerime gereğince sevaba çeviriyor. Bir misalde Nisa 64'te var. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, tövbe etseler de, Allah'tan mağfiret dileseler de, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının mağfiretini bizden isteseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki tarafın talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Ve böylece birinci affında günahlar sıfırlanıyor. İkinci affında sevaba çevriliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyeye başlıyor. Yedinci nimeti ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sekizinci nimeti fizik vücut şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse nefs nasıl tezkiye olur? Tezkiye nasıl başlar? Tezkiyenin şartları tamam mı? Tamam. Nefsin kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine iman yazılmış, küfür kelimesi alınmış ve kalbin içine iman yazılmış. Şartlar tamam. 7 tane kalp şartı: 1. Ekinet alınmış olacak, alındı. 2. İhbat konulmuş olacak, konuldu. 3. O kişinin göğsünden, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş olacak, çevrildi. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak, açıldı. Kalbinin mührü açılmış olacak, açıldı. Küfür kelimesi alınmış olacak, alındı. Kalbin içine iman yazılmış olacak, yazıldı. Kişi bu şartlara sahip zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, 4 nur, 4 enerji grubu o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinin mührü üzerine bastırıyor. 4 enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. En alt noktasında zulmani kapıya, kapı var. Zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı mühürlüyor. Yani bu noktadan itibaren o nefsin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ve kişi zikir yapıyor. Zikir devam ediyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinden kalbin içine giriyor. Kalbin içine girince de iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Kalbin içinde mevcut olan karanlıklarsa yeni girenler kuvvetli bir baskıyla oraya geldikleri için ve iman kelimesi fazıları kendisine çekip karanlıkları ittiği için karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve kalp bir iki dakika içinde %100 nurlarla doluyor. Sonra ne oluyor? Sonra
nefsin kalbindeki iman, Allah'ın yazdığı iman kelimesindeki çekim gücü fazılları etrafında topluyor, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7'nin birikimiyle nefsi emmare oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci bölümü. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar, bu şartlarla başlar. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine %7 nur biriktiği zaman birinci kata ruhun yükselmesi için şartlar tamamdır. Biliniz ki nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse birinci gök katının kapısını açabilme imkanının sahibidir. Her %7 nur birikiminde daha üst gök katının, daha üstteki katın kapısını açmak imkanının sahibidir. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla. Ve kalbimizde, içimizde bir rehine olan nefsimiz ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katına ruhumuzun ulaşmasına sebebiyet verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruhumuz birer gök katı Allah'a doğru yükselecektir. Ve nefsimiz de giderek daha üst seviye temizlenecektir. Yani tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbindeki ahvetler nefsimizin kalbini terk edecek. Kapı dışarı edilecek ve nefsimizin kalbine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar gelip yerleşecektir. İşte bu olay nefs tezkiyesi adını alır. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Sırat-ı müstakim üzerinden nasıl ulaştığını söyledik. Sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz. Tabi olduğumuz gün vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece şunu görüyoruz. Nefs tezkiye olurken her 107 nur birikiminde ruh da Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Emmare'de birinci kat, Levvame'de ikinci kat, Milhime'de üçüncü kat, Mutmainne, Radiye, Maddeye, Tezkiye kademelerine dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yedinci işlem ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğa başlaması. Nefsin her %7 kazandığı nura karşılık bir gök katı yükselmesi. Nefsimiz hidayete başlıyor. Ruhumuz da ona paralel olarak hidayete başlıyor. Ya fizik vücudumuz, o da hidayete başlıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa nefsimiz de o nurlardan faydalanıyor. İç dünyasında sülh ve sükun hasıl oluyor. Ama fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah Teala nefsimize tezkiye olma yeminini ondan almış, fizik vücudumuzdan Allah'a kul olma ahdini almış, ruhumuzdan da Allah'a ulaşma misakini almış. İşte nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytanın tesir etme alanı giderek küçülür. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir
etmek imkanının sahibidir. Nefsimiz buna müsaade ederse. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın da fizik vücudumuz üzerindeki hakimiyeti azalacaktır. Aynı paralelde azalacaktır. Öyleyse nefsin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Tezkiye noktasında %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Daha sonra ise bu neticede %100'e kadar ulaşacaktır. Ve Allah'ın 9. nimeti o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 100 vermeye başlar nefsi emmare boyunca. Nefsi levhamede 1'e 200 olur. Sonra da 7 kat boyunca 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşır. Allah'ın 10. ihsanı ise, nimeti ise o güne kadar rahmetle faz gönderen Allah-u Teala bize rahmetle salavat göndermeye de başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece öyle bir dizaynın sahibi olursunuz ki orada artık Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber olacaktır. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması ikinci 7 basamağın son noktasındaki Allah'ın size yaptığı büyük, size verdiği büyük nimetlerdir. Ve böylece Allah'ın güzellikleri 3. 7 basamakta da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresi ne diyordu? Vel Asr, asla yemin ederim, yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanların sırasındadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağın sonu. Ve amilü salihat diyor Allah Teala. Ve amilü salihat yapanlar hariç ne oldu? 14. basamakta amilü salihata başladık. Nefsi ıslah edici amellere. 2. 7 basamakta inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan koparılan kavramlar. Bu akşamki konumuz hikmet. Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de, artık yaşanmayan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. Bugün İslam'ı öğreten üniversitelerin yetiştirdikleri talebeler artık hikmet sahibi olamaz. Bu mümkün değildir. Hikmetin temel standartları, bir insanı hikmete ulaştıracak olan temel faktörler bütünüyle yok olduğu için hikmeti yaşamak da bu din öğretisiyle artık mümkün değildir. Neden hikmete ulaşılamaz? Hikmet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetirenin 5. safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize ulaşacak ve tabi olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşacak, 3 safha. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet alacak, 4. safha. Yani o da Allah'a teslim olacak ruhunuz gibi. Sıra gelecek nefsinize. Hikmet, nefsin tesliminde yaşanabilen, ancak o zaman yaşanabilen bir vetiredir. Evvelki kademeler yoksa bu hiçbir zaman oluşmaz. Artık evvelki kademeler İslam'dan bütünüyle kopmuş olduğu için bir üniversite öğretimiyle hikmete ulaşacağını zanneden insanlar büyük hayal kırıklığına uğrarlar sadece. Sevgili kardeşlerim, din öğrenmek bir şey ifade etmez. Din yaşanır. Öğrenmek, yaşamı temin edecek olan temel faktördür. Dini yaşamaya ulaştırmak için vardır. Bir tasavvuf profesörü düşünün. Tasavvufu öğrenmiş. Eğer yaşasa hikmet sahibi mutlaka olacak. Ve yaşamıyor. En büyük hatamız nerede biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tasavvufu Kur'an'ın dışında bir kavram zannetmemiz. Oysaki tasavvuf sadece Kur'an'dır. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Tasavvufu yaşadılar. Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an'ı yaşamak
tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman ki insanı kurtuluşa ulaştıracak bütün faktörlerden mahrum kalan bir din anlayışı oluştu, 14 asır boyunca şeytanın devamlı hamleleriyle gerçekleşti bu. Din unutuldu. Dinden geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kaldı. Bir de çok ciddi bir fıkıh öğretimi kaldı. Öylesine kurnaz bir mahluk ki şeytan, insanları boş bırakmıyor. Bir şeylerle uğraşmalarını temin ediyor.

tasavvuf öğreten profesörlerin insanlara öğrettiği muhtevayı bütünüyle kaplıyor. Ama onlar da öğrettiklerinin Kur'an öğretisi olduğunun farkında değiller. Öyle bir sonuca ulaşmış ki insanlık, tasavvufu Kur'an'dan ayrı, kökten dincilerin yaşadığı bir uzak gerçek olarak görüyorlar. Yaşanması lazım gelen, mutlaka yaşanması lazım gelen, Allah-u Teala'nın mutlak olarak farz kıldığı bir Kur'an öğretisi olarak görmüyorlar tasavvufu. Zaten tasavvuf dediğimiz zaman bir kısım insanların sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Lüzumsuz, fuzuli bir uğraşı olarak düşünülüyor. Oysa ki söylediğimiz yedi safhanın yedisi de tasavvufun temelini teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiiyetle ikinci safhaya ulaşan ve ruhun da veçin de nefsin de iradenin de Allah'a teslimini içeren bir dizi dini hayat. Hepsi Kur'an'ın temel farzları. 14 asır sonra mı hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sadece sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat değil. Hazreti İsa ile onun havarilerinin de yaşadığı hayat. Hazreti Musa ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Hazreti İbrahim ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Hazreti Nuh ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Bütün peygamberler zamanında aynı şey yaşanmış. Yakın çevresi o peygamberlerin hepsi hikmete ulaşmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere unutulan bir dinin yeniden bütünleşmesi konusunda, ait olduğu yere oturması konusunda bu hususları öğretmekle emrolunduk. Öyleyse şartların bizi götürdüğü her yerde biz vahye uyarız. Çevre şartları bizi hiç alakadar etmez. Bu can bu tende kaldıkça bu görev yapılacaktır. Ve dünya göreceksiniz ki gelecekte mutlaka aydınlanacaktır. İnsanlar kaybettikleri o mutluluğa mutlaka ulaştırılacaktır. Elbette mutluluğu dileyenler için geçerli sözlerimiz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için din konusunda sadece kendilerine öğretmenlerinin öğrettiklerinin yeterli olduğunu zanneden birçok din öğreticisi, ne yazık ki insanları cennete değil, cehenneme doğru sürüklemekteler. Sadece din bilgilerinin, Kur'an kültürlerinin Allah'tan alınmadığı bir asli sebebe dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Sadece bir tek din olmuştur. Peygamber

Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel adı Hanif dini olan Hazreti Musa'dan evvel, Hazreti İsa'dan evvel, Hazreti Musa'dan evvel, Hazreti İbrahim zamanında dinin adı Hanif diniydi. Bu bütün peygamberlerin dinidir. Ve İslam olmayı emreder. Allah'a teslim olmayı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizayn yaşanıyor ki İslam bütünüyle rafa kaldırılmış. Birinci safhasından yedinci safhasına kadar hepsi yok edilmiş. Bu statü tasavvufun bugünkü üniversiteler öğretim dizaynında yok edilmesini ifade ediyor. Ve şu üniversitelerimizde öğrenen din öğretisini bütünüyle tatbik edenler, bunlardan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi, son derece acıklı bir trajediden bahsediyoruz. İnsanlık topyekün cehenneme doğru sürükleniyor. Belki %10 kadarı bunun dışında kalabilir. Onlar da bizim yaşadığımız hayatı her şeye rağmen yaşamakta devam edenlerdir. Neden her şeye rağmen diyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar güzellik insanlar tarafından neden reddediliyor? Arkasında sadece şeytan var. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince Allah Teala İblis'e diyor ki, seni secde etmekten men eden nedir? O da diyor ki, sen beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın, ben onun üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki, emrime rağmen ona secde etmediğin için huzurumdan kovuldun diyor. Ve seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblis'in de cevabı şöyle, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun zürriyetinden intikam alayım. Ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların pek azı hariç hepsini kıyamet gününe kadar kendime bağlayacağım. Şu anda bütün dinlerde bunu büyük ölçüde başarmış durumda. Önce Yahudilik çökmüş, temel kavramlardan uzaklaşmış. Onların içinde de %10'dan küçük bir grup hala sizlere anlattığımız güzellikleri, Kur'an gerçeklerini yaşıyorlar. Çünkü hiç değişmemiş Allah-u Teala'nın temel emirleri. Ondan sonra Hristiyanlık çökmüş. Onların da arasında %10'dan daha az bir grup bizim yaşadığımız hayatı aynen yaşamakta devam ediyorlar. En son İslam çökertilmiş.
İslam'ın da içinde gene %10'dan daha az insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getiriyorlar. 14 asır evvel sahabe ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl yaşamışlarsa aynı yaşantıyı devam ettiriyorlar. Biz de onlardan bir küçük grubuz. Allah'ın din emrinde insanlık tarihi boyunca hiçbir değişme olmamıştır. Tek bir şeriat söz konusudur. O şeriat Hazreti İbrahim'in dininde, Hanif dininde, yani bugünkü İslam adıyla anılan dinde üç temele dayanır. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Üç, teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte hikmet bu teslimde nefsin teslimi noktasındaki müessesenin adıdır. Hikmetin temelinde ne vardır? Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Birinci özellik. Hikmetin temelinde ne vardır? Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması vardır. İkinci özellik. Hikmette ne vardır? Kalp gözünün mutlaka açık olması vardır. Üçüncü özellik. Hikmette ne vardır? Kalp kulağının mutlaka açık olması vardır. Dördüncü özellik. Bu özellikler üç tane sonuç şartı çıkarır ortaya. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır, mutlaka ehli hikmettir. Bu sebeple 27. basamak, 26. basamakla birlikte hikmeti ifade eder. Öyleyse nedir ehli tezekkür? Ehli tezekkür, Allah ile karşılıklı konuşabilen, bu vasfa kavuşmuş olan insanlar. Allah'a her an sual sorabilmek imkanının sahipleri. Her an Allah'tan cevap almak imkanının sahipleri. Ehli tefekkür, kendi düşünce standartlarında düşünebilen insanlardır. Ama ehli tezekkürün vasıflarına sahip değildirler. Ehli tefekkür düşünür, imali fikreder. Ama hudutları bir yerde mutlaka tıkanacaktır. İşte o tıkanan hududu ehli tezekkür için Allah-u Teala her zaman açar. Ve yeni ufuklara ulaştırır. O ufuk tamamlanınca yeni ufuklara ulaştırır. Bir sonsuz öğreti, Allah'ın öğretisi, Allah'tan alınan ilimle devam eder, gider. Sevgili kardeşlerim, hikmet müessesesine dikkatle bakın. Burada çok dikkatle, önemle üzerinde durmamız lazım gelen bir faktör var. Allah bütün insanların hikmete ulaşmasını farz kılmıştır. Nefsin Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından farz konulmuştur. Öyleyse hikmet bu makamın işaretidir. Nefsin Allah'a teslim olduğu muhteva.
Şimdi hikmetin muhtevasını gözden geçirdiğimiz zaman ilmel yakinin aşıldığı, aynel yakine varıldığı bir noktadan bahsetmiş oluyoruz. Aynel yakin gözlerle, kalp gözüyle görerek yakin hasıl etmek demek. Bunun daha ilerisi hikmetin son kademesi hakkul yakindir. Hakkul yakin ise hakkı görerek, Allah'ı görerek yakin hasıl etmek anlamına gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere hayallerden bahsetmiyoruz. Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bunları yaşamış olan birisi konuşuyor. Öyleyse sözlerimizi ait olduğu yere sağlam bir şekilde oturtmayı usul ittihaz edin. Kimlerin bu söylediklerimize itirazı varsa onların olduğu yerde konferans vereceğiz. Bizim karşımıza çıkıp suallerini sorsunlar, cevaplarını orada herkesin içinde verelim. Hikmete kadar gelen basamakları çok kısa bir zaman devresinde beraberce gözden geçirelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve insanların çoğu Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli ediyor. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açıyor, işitmeyen kulaklarını açıyor ve idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getiriyor. Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor ve günahlarını örtüyor. Kim bu insan? Bu insan 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Her şeyden evvel bunu Kur'an ilminin temeli olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bilmemek neticeyi değiştirmez. İnkar etmek de kişiyi sadece daha çok günahkar kılar. Öyleyse Kur'an doğrularını herkes öğrenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 7. basamakta bu olgular tamamlanıyor. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Rahmet nurları kalbimize girmeye başlıyor. %2'yi bulunca huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan irşat makamını istiyoruz. Talep ediyoruz. Yani istihane istiyoruz Allah Teala'dan hacet namazıyla. Allah gösteriyor. Ona ulaşıyoruz. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. İlmel yakin standartları içindeyiz. Ve ruhumuz tabiyetten sonra vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimize irşat makamına ulaştığımız zaman Allah-u Teala imanı yazıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim merkezi, manyetik alan sahibi ve bu manyetik alan fazıllara karşı duyarlı. Yani fazıllardaki manyetik alanla iman kelimesinin manyetik alanı ters, ayrı kutuplar, birisi artı kutup, birisi eksi kutup, bu sebeple birbirini çekiyorlar.
ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlanıyor. İşte bu nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Ve bu afetlerden kurtulup onları faziletlere dönüştürmemiz lazım. Bunun için nefs tezkiyesi farz. Ve nefs tezkiyesinin anahtarı ise Allah kelimesinin tekrar edildiği zikir. İbadetlerin en büyüğü. Ve böylece nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İlk yüzeyde nur birikimiyle bizden ayrılmış olan ruhumuz, sırat-ı müstakim üzerinde olan ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. 7. kata ulaşıyor. 7. katta 7 tane alem geçiyor. Her yerde ayrı bir tecrübe kazanıyor. Nihayet Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. ...21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. İlmel yakin tamamlanır. Allah'ın zatında yok olduğu yer ruhumuzun 22. basamaktır. Bu sebeple 21. basamakta 22. basamak adeta birbirinin içindedir. Biri oluşunca diğeri hemen gerçekleşir. Yani 21. basamak Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşmasıdır. Ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Türkçemizde ermiş denilen bir kişi oluruz. Öyle bir hüviyet kazanırız. Sevgili kardeşlerim, burası ilmel yakinin bittiği yerdir. Ama aynel yakin, yani hikmet henüz başlamamıştır. Bu noktadan sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar burada ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman %51 olmuştur. Fena makamında, fena fillah, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak demek. Fena makamında kişinin ruhu Allah'ta yok olmuştur. 22. basamaklıdır. Ve buradaki zikir artışına paralel olarak nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman yeni bir makam, beka makamı Allah-u Teala tarafından bize verilir. Beka makamında da bir taht ihsan eder Allah-u Teala. Allah'ın indinde baki olur ruhumuz o tahtın üzerinde. Zikrimizi arttırdıkça 61'den yukarıya doğru çıkar nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar. Ne zaman zikrimiz günün yarısını aşarsa yeni bir muhteva kazanırız ve zühd makamının sahibi oluruz. Zühd makamı bizi fizik vücudun teslimine götürecek olan bir makamdır. Zikrimiz daha çok artar. Nefsimizin kalbindeki nurlar zühd makamında %71'e ulaşmıştır. Buradan %81'e doğru zühd makamının zikir artışı bizi götürecektir. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada nefsimizin kalbindeki nurlar
%10 daha artacak, %81'e ulaşacak ve fizik vücudumuz bu noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. İşte burası sevgili kardeşlerim, fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Sonra bir adım daha öteye geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir adım ötede bu dersimizin konusu var, hikmet. Daimi zikre ulaştığımız anda hikmetin sahibi oluruz. Hikmet, ulul-elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamının ilk dört kademesini kaplar. Salah makamının dördüncü kademesinden sonrası, beşinci kademesi, hikmetin ötesidir. İrademizin Allah'a teslimidir. Öyleyse hikmette özellikleri saymıştık. Hikmetin özelliği kalp gözünün açılması ve kişinin aynla, kalple, kalbin gözüyle fizik alemin dışını müşahede etmek yetkisinin sahibi kılınmasıdır Allah tarafından. İşte burada daimi zikrin bu noktasında aynel yakin başlar. Aynel yakin, kalp gözüyle görerek yakin hasıl etmek burada mutlak olarak değerlenir. Özellikleri saymıştık. Daimi zikir birinci özellik. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlak olarak yok olması ikinci özellik. Mutlaka Allah-u Teala tarafından kalp gözü ihsanı, mutlaka Allah-u Teala tarafından kalp kulağı ihsanı, nimeti. Bunlarla nimetlendiriliyor kişi bu makamın tabi neticesi olarak. Sebebi ne? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır kişinin. Afetlerin yerini tamamen %2 rahmet ve %98 fazıl almıştır. Burası kalbin saf olduğu, nefsin kalbinin saflaştığı, karanlıkların bütünüyle aydınlığa döndüğü, yani bu kademe sahiplerine ulul-elbab diyor Kur'an-ı Kerim. Ulul-elbab için Allah-u Teala diyor ki, ya ulul-elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Tam olarak oturuyor ayet-i kerime. Çünkü burada karanlıkla aydınlığın kısası var. Nefs hayata %100 karanlıklar içinde başlar. Bunun karanlıkların kısası nedir? Aydınlık. Bu noktada nefs %100 aydınlık kazanmıştır. %100 nurlarla bezenmiştir. Bu %100 nurlarla bezendiği noktada hedefine ulaşmıştır nefsimiz. Nefs pırıl pırıl %100 nurlardan oluşan bir hüviyet kazanmıştır. Muhtevasında hiç afet kalmamıştır. Ve kısas tahakkuk etmiştir. Karanlıklar yerini tamamen aydınlıklara bırakmıştır. Ulul-elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Ulul-elbab kimdir?
hikmet sahipleridir. Ulu'l-Bab kimdir? Allah'la her an tezekkür edenlerdir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, senden evvel de biz erkekler gönderdik, rical gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Fes'ilu ehle zikri in kuntum la talimun diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu zikir ehli, ehli zikir, ehli tezekkürdür. Zikir ehli olmanın tabii neticesi ehli tezekkür olmaktır. Zikir sahipleri için, ehli zikir için geçerli olan bir hüviyettir bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası hikmet makamıdır. Biliyorsunuz ki insanlar ölü olarak doğarlar. Hayattadırlar, dünya hayatını yaşarlar ama Allah-u Teala onları ölü kabul eder. Hangi sebeple? Gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için o insanları gören, işiten, bilen kişiler hüviyetine getirir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an artık ölü değildirler Allah'a göre. Gören, işiten, yaşayan insanlardır. Hayata getirilmişlerdir. Daha sonra bu insanlar mürşitlerine ulaşacak. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Yeni bir safha başlayacaktır hayatlarında. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördür, sağırdır, dilsizdir. Kalbi %100 kapkaranlıktır. İdraksizdir. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri gören, işiten ve idrak eden hüviyetine getirdiği zaman onlara hayat vermiş oluyor. Bu dünya hayatına dönük bir dizayn. İrşat makamını artık irşat makamı olarak görebilen, irşat makamının söylediklerinin başkalarından farklı şeyler olduğunu idrak eden, işiten manasına varan, sonra da onu kalbine indirip idrak eden bir insan hüviyeti var. Dünya için geçerli. Ama sevgili kardeşlerim, hikmet basamağında zahiri alem olan dünyaya değil, dünyanın ötesindeki, zahiri alemin ötesindeki gaybe ait olan ilimleri alabilecek olan bir seviyeye gelir kişi. Sadece onlar hikmet sahipleridir. İşte hikmet sahibi olmanın üç vasıf şartından bir tanesi ehli tezekkür olmak. Ehli tezekkür olmak hem ehli zikir olmayı muhtevasına alır. Kişi daimi zikrin mutlaka sahibidir. Aynı zamanda Allah ile her an tezekkür etmeyi, her konuyu müzakere etmeyi imkan dahiline sokar. Yani o kul artık Allah-u Teala'dan her şeyi sormak imkanının sahibi olmuştur. Allah-u Teala lütuf buyurursa ona her an cevap verecektir. Ve tabiatıyla böylece devamlı bir güzellik yaşanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada olmak istemez miydiniz? Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmak istemez miydiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer istiyorsanız biz sizi oraya götürmek üzere varız.
Bu yol kişiyi daimi zikre götürür. Kim daimi zikre götürürse o onun mukteseb hakkıdır. İktisap edilmiş hakkıdır. Kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmek, kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmek, Allah ile tezekkür edebilmek, her konuyu müzakere edebilmek, her an sormak, her an cevap almak, böyle bir mutluluğu yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Ehli tezekkür olmak işte bu demek. Her an Allah'tan her şeyi sormak imkanının sahibi olmak. Zaten Allah-u Teala çoğu zaman sizin sormanızı beklemez. İhtiyacınız olan cevapları anında siz sormadan da size ulaştırır. Peki hikmet sahibinin başka özelliği var mıdır? Evet. O kişi ehli hayırdır. Allah-u Teala diyor ki kime hikmet verdiysek ona büyük hayır vermişizdir. Neden büyük hayır? Çünkü sonsuz bir hayır bu. Niçin sonsuz hayır? Hayır nedir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Eğer biz daimi zikrin sahibi olduysak, her an Allah-u Teala'dan derecat kazanıyoruz. Başkalarının bir hayır işlemesi halinde, namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, insanları sevindirecek olan bir iyilikte bulunması, her birisi ona derecat kazandırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse, kazandığı derecat ne kadarsa onun 10 katını alır kişi. Gerçek baz, bir derecelik bir sevabı ifade ediyorsa, onun karşında Allah Teala o kişiye 10 katını verir. Ama ehli hayır, her saniye Allah Teala zikrettiği için, her saniyede bir derecat mutlaka kazandığı için, her saniye onun 700 katını kazanır. Başkalarının kendilerini zorlayarak yaptığı hayırlardan, gayretlerden kazandıkları derecat, bir derecenin karşılığı 10 derece iken, ehli hayır her saniye kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazanır. Ve ömür boyu bu böyle devam eder. Bu sebeple hikmet sahibi kişi ehli hayırdır. Biliyorsunuz bir insanın cennete gitmesinin temeli onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri bu büyük gerçeği gözler önüne seriyor. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur ve ölçüler ölçülür. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103, kimin de diyor günah tartıları ağır gelirse veya sevaptan gidelim, kim de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse sadece iki tane ölçü, sevapların günahlardan fazla olması veya günahların sevaplardan fazla olması. İşte hikmet sahibinin kazandığı dereceler ehli hayır olması sebebiyle sonsuzdur. Her an uyusa da, başka işler yapsa da kalp zikri devam ettiği için o devamlı bir kazanç içerisindedir. O hikmet sahibidir. Bu sebeple ehli hayırdır. Ve konumuzun temeline giriyoruz. Hikmet. Bu kişi 7.
farklılık olarak, yedinci vasıf olarak, yedinci özellik olarak ehli hikmettir veya ehli hükümdür. İşte sevgili kardeşlerim, ehli hikmet olan birisi eğer hakimlik yaparsa, o kendi iradi kararlarına güvenmez. O mutlaka Allah'tan sorar. Hükmünü Allah'ın tam adaletine göre verir. Senelerce kadılık yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu sebeple kadılık bir ateşten gömlektir demiştir. Kadı yani hakim olmak. Eğer bu kişi hakim değil de hakem olursa, anlaşamayan iki taraf arasında hakikati ayırt etmek üzere o kişiler tarafından vazifeyle kılınırsa, eğer bu vasfın sahibi ise, yani ehli hükümse, mutlaka ehli hikmetse Allah'tan soracaktır. Ve vereceği cevap %100 yerlerine oturacaktır. Allah'ın ilahi adaleti tecelli edecektir o iki taraf arasında da. Sevgili kardeşlerim, hikmet kelimesini hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiyi hikmet sahibi kabul ederler insanlar. Bu sözde hikmetli sözdür. Manası kolay kolay anlaşılmıyorsa ve de anlaşıldığı zaman da gerçekten bir mana çıkıyorsa, onun arkasındaki gizli mana ortaya çıkıyorsa, bu söz hikmetli sözdür denir. Hikmet o değildir sevgili kardeşlerim. Hikmet, Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz kapalı oldukça, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. O seviyeye varamazsınız. Aynel yakın seviyesi size hiçbir zaman bir hüküm ifade etmez. Hiçbir zaman siz aynel yakinde olamazsınız. Öyleyse aynel yakinin işaretlerini, hikmetin işaretlerini dikkatli yerlerine oturtun. Peki bu hikmet sahibinin başka özellikleri var mı hikmet sahibi olan kişilerin? Elbette var. Onlar Kur'an'ın hangi ayetine bakarlarsa, belki bir iki ayetle daha karşılaştırmak suretiyle, ama o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine oturduğunu kesin olarak teşhis ederler. Zaten teşhisleri neticede Allah'a mutlaka sormayı gerektireceği için sonradan da teyit edilecektir. Bir başka alternatif de her zaman söz konusu olabilir. Bunu şekillendirdikten sonra Allah'a sorup onun neticesini aldıktan sonra, doğruluğunu teyit ettirdikten sonra da konuşabilirler. Sevgili kardeşlerim, hikmet Allah-u Teala'nın gerçekten büyük hayırdır. Hikmet sahipleri Allah'ın büyük hayır verdiği insanlardır.
Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? İslam'dan 14 asır sonra Hikmet Müessesesi'nin din aliminden bütüne çok yakın bir oranda kaybolması. Sevgili kardeşlerim, şunu düşünüyoruz. Ya Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, o zaman ne olacaktı sevgili kardeşlerim? O zaman nasıl önce Yahudilikte, Judaizm'de unutulmuşsa Allah'ın hakikatleri, nasıl sonra Hristiyanlıkta unutulmuşsa, nasıl sonra İslam'da unutulmuşsa, her şey unutulduğu standart içerisinde en kötü bir hüviyette olduğu yerde kalacak, insanlara asla ışık tutamayacaktı. Bu sebeple Allah-u Teala'nın her devirde, her kavimde Resuller nasip kıldığını görüyoruz insanlığa. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, size bizim anlattığımız şeyleri söylüyorlar. Kur'an hakikatlerini. Dikkat edin ki, her mukaddes kitap, peygamberler indirilen her mukaddes kitap aynı şeyi söyler. Hazreti Musa da şeriat kitabı almıştır Allah-u Teala'dan, Tevrat. Hazreti İsa da almıştır İncil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de almıştır Kur'an-ı Kerim. Hepsi de aynı şeyi söylerler. Allah-u Teala üçü içinde nurdur diyor, hidayet rehberidir diyor. Üçü içinde aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ve İslam'ın temel faktörü odur ki, hepsi Allah'ın peygamberidir. Peygamberler arasında fark gözetmeyiz diyor sahabe için. Onların bütün nebileri, bütün peygamberleri asli peygamber olarak gördükleri, aralarında fark gözetmedikleri Allah ile beraber aynı sonuç ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmetin bu kademesinin ötesi ihlastır. Bu kademesinin ötesi kişinin ihlasa ulaşmasıdır. Hikmet sahibi kişi, hikmet sahibi olduğu zaman 7 tane yer katını mutlaka görecektir. Yerlerin melekutunu öğrenecektir. Ondan sonra burası Ullel Bab makamının sonudur. Sonra İhlas makamı başlar. 1. gök katından 7. gök katının sonuna kadar İhlas makamı devam eder. Burada göklerin melekutu gösterilir. Hikmet devam ediyor. Sonra kişi en son olarak Sittetül Münteha'yı gördüğü zaman hikmetin yeni bir mertebesine ulaşacaktır. Hikmet ihlas makamını aşacaktır. Salah makamının 1. makamına ulaşacaktır. 1. kademesine, tövbe-i nasuh. Sonra Allah-u Teala o kişinin tabiyetten sonraki günahlarını örtecektir. O kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Ve böylece kişi irşada ulaşacaktır. Burası hikmetin sonudur. Hikmetin sonu irşada ulaşılan yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Ve bu kişi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konuyu daha, hikmet konusunu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Ne yazık ki Kur'an'dan kopan kavramların
en önemlilerinden birisi daha söz konusu ve ne yazık ki İslam alemi hikmeti tamamen unutmuş ve kaybetmiş durumdadır. Nüfusun, İslam nüfusunun %90'ından fazlası olarak. Allah Teala'nın bu güç durumdan bizleri en güzele döndürmesini, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, dünyanın nurlanmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmanız duasıyla, talebiyle El-Fatiha me'as salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Unutmayın, Allah Teala'dan bir talebiniz varsa ona hangi istikamette yapacaksanız yapın, ama şunu bilin: Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey istemez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğa ilk adımı atacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman mutluluğunuz biraz artacak. Ama Allah'a ulaştığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Üstelik üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Mutluluksa, cennet mutluluğu diyorsanız, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğu başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir dileğiniz cenneti kurtarmanız için yeterli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda 3. basamaktasınız. 14. basamakta tabiyetiniz 2. kat cennet. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun nefsinizin kalbine tezkiye ettiğiniz noktada, %51 nurla doldurduğunuz noktada Allah'a ulaşması 3. kat, dünya saadetinin yarısı. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolacak ve cennetlerden 3. kat. Garanti. Dünya saadetinin yarısıyla cennet saadetinin 3. katı garanti. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın garantisi altındasınız. Sizden istediği şey mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Ve dünya saadetinin yarısını ve 3. kat cenneti de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde garanti eder. Garanti altındasınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Kılavuzudur. Bir saadet rehberidir. Mutlaka kişiyi saadete ulaştırır. Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse 3. kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor o kişiye. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek münib olmak demek. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Ve halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. İkinci kulluktasınız, tabi olduğunuz anda. Nefs tezkiyesi o zaman başlar. 21. basamakta 7 gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah buraya kadarını garanti eder size. Üstelik de daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza öyle bir sınır koyar ki şeytan size hiçbir şekilde tesir edemez. Şeytan şu anda bütün insanlığı işletiyor. Neden mi? Herkesle
ayrı ayrı konuşur milyarlarca şeytan ve insanlar o sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Halbuki şeytan tarafından devamlı işletilirler. Şeytanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar şeytanın kuludurlar. Evvela Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." diyor.

Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Allah Teala garanti vermiş mi? Vermiş. Söylüyor açık ve kesin bir şekilde Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayun. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ya masanın böreği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hala dilemeyecek misiniz? Bizim dışımızda olanlar, sizlere sesleniyorum, kendinize yazık ediyorsunuz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz sizi kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaştırılacaksınız. Garanti altındasınız. Öyleyse gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dünya saadetinin yarısını %51 nur birikimiyle, davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını garantili olarak Allah Teala düzelteceğine söz veriyor. Garanti ediyor bunu. Ve sizi 3. kat cennetine ulaştıracağını da, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı zaman nefs tezkiyesi yaptınız demektir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine göre orada da diyor ki Allah Teala femen tezekka fe inneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefs tezkiye olacağına dair. Arkasından da tasfiye olacağına dair. Ve ilallahil masir diyor Allah Teala ve Allah'a döner. Dönerek Allah'a ulaşır. Allah'a geri dönerek Allah'a ulaşır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya yaşanmaya değer bir yer. Bize mi öyle geliyor yoksa? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yaşadığınız mutluluk sebebiyle ne demek istediğimi hemen anlamış ve idrak etmiş olacaksınız. Yaşayarak. Şu dünya size çok mu sıkıntılı geliyor? Çekilmez bir dünya mı gibi mi geliyor? Gam dolu, keder dolu bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Sevgili kardeşim, sen sadece kendine zulmediyorsun. Allah Teala reçeteyi vermiş, neden tatbik etmiyorsun? Diyorsun ki benden daha şu dünyada bahtsız insan var mı? Benden daha mutsuz, benden daha huzursuz kim olabilir ki? O senden daha mutsuz olmadığını düşünen sen, evet sen, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dile bakalım da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak gelecek içinden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'ın ne söylediğini bilmediğiniz için dalalet çukurlarında ömür tüketiyorsunuz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Sıkıntıdasınız. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz çok kötü durumdasınız. Neden? Madde bir, gideceğiniz yer cehennem. Madde iki, dalalettesiniz. Madde üç, takva sahibi değilsiniz. Madde 4, şirktesiniz. Madde 5, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Madde 6, tağutun yani insan ve cin şeytanların dostusunuz. Madde 7, tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar tağutun kulusunuz. Madde 8, hüsrandasınız. Madde 9, hidayette değilsiniz. Madde 10, amelleriniz boşa gitti. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amelleriniz boşa gider.

bütün bunları ilaveten 11. faktör, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bu kadar çok negatif faktörün sahibi oluyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Söylediklerimiz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Mutsuzum diye bütün dünyaya haykırmak geliyordu içinizden. Benden daha mutsuz insan var mıdır bu şu dünyada diye düşünüyordunuz. Huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Herkesin size düşman olduğunu düşünüyordunuz. Siz de hiç kimseye dost değildiniz. Ve mutsuz ve huzursuz bir insanken mutlu bir insan olabilir misiniz? Kesin. Sevgili kardeşlerim, bu garantiyi biz vermiyoruz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama bu garantiyi veren bizim sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hazineler mi? Onlar burada bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla mutlaka faydalanmanız lazım gelen dersler var bu bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla. Hangi konuyu istiyorsanız sadece düğmeye tıklayacaksınız. Ve de dinleyeceksiniz o konunun bütün Kur'an-ı Kerim'deki sır dolu o muhteşem dizaynını. Her zaman mı şeytan galip gelecek? Hayır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytan size artık dokunamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah Teala şeytanla aranıza öyle bir zırh çeker ki şeytanın sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülük yapması artık asla mümkün değildir. Size yaklaşamaz bile. Hep uzakta kalmaya mahkumdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok sevdiğimizi hala anlamıyor musunuz? Ya hadi biz sizden biriyiz. Ya Allah? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Hiçbirinizin cehenneme gitmenizi istemiyor. İnsanları cehenneme atan Allah değil. İnsanların bizatihi kendileri. Bakın, size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Allah Teala size seçtiğiniz istikamette yardımcı olmaz. Eğer cehennem yolunu seçerseniz, kendiniz o yolu seçtiniz, kendi bilginizle cehenneme gidersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyi seçerseniz Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Sizin bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz, Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırması için yeterli garantidir. Allah Teala sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada mutlaka yardımınıza gelir. Artık Allah'ın himayesi altındasınız. Allah'ın koruyucu şemsiyesi altındasınız. Mutlaka Allah size ard arda öyle şeyler verir ki cehenneme gitmenizi imkansız kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık sizin cehenneme gitmeniz mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çok değil, bir dakika sonra öldünüz. Hiç namaz kılmamışsınız, hiç oruç tutmamışsınız, hiç zekat vermemişsiniz. Allah'ın emirlerinin hepsi hak getiren. Hiçbir pozitif dereceniz yok. Hep derecat kaybetmişsiniz o güne kadar olan ömrünüz boyunca. Öyle bir noktadayken günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bütün dünyanız aydınlanır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bilin ki siz zaten seçilmişlerdensiniz. Çünkü insanların %90'ı Allah Teala tarafından seçilir. O seçilenlerin de ancak onda biri, belki de daha azı Allah'a ulaşmayı diler.
İşte siz o bahtlı kullarından birisi olursunuz Allah Teala'nın. Allah derhal sizinle olur. Ve yardımı unutulmaz bir şekilde alırsınız. Hayatınızın en mutlu devresi başlar. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak geçer içinizden. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsiniz tezkiye oldukça ferahlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi derhal cennetine hazırlamak için hazırdır. Kim Allah'laşmayı dilerse Allah derhal onunla bir beraberliğin içine girer. O kişinin üzerinde furkanlarını gerçekleştirir Allah Teala. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açar. Ve kalbin içine ihbat koyar. Allah'ın söylediklerini anlayabilecek olan bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yapar, Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kişinin kalbine ulaşır. Bu nurlar %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ard arda gelen olaylar. Huşu sahibi olan kişinin de hacet namazını kılıp mürşidin sorma yetkisi var Allah Teala'dan. İnsanlar hala Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Tasavvuf veya tarikat diyorlar bir bölümüne. İkinci bölümüne de şeriat diyorlar. Baştan aşağı yanlış bir tecelli. Üstelik onların tarikat dedikleri şey, tarikatın dışında kalanların da hepsinin üzerine farz. Sevgili kardeşlerim, bir bilinçsizlik bütün dünya insanının İslam aleminin üzerine çökmüş. Ama merak etmeyin. Ondan evvel Hristiyanların üzerine çökmüş. Ondan da daha evvel Yahudilerin üzerine çökmüş. Bir süre sonra insanlar dinlerini unutmuşlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Yani adına tasavvuf denilen şeyi bütün boyutlarıyla yaşadılar. Tasavvuf sadece Kur'an'ı yaşamaktır. Başka bir şey mi zannediyordunuz yoksa? Sevgili kardeşlerim, saklamayın benden. Yalnız siz değil, herkes öyle olduğunu zannediyordu. Biz bu açıklamaları yapana kadar. Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Bu demişler, burası tasavvuf, burası şeriat. Benim zavallı kardeşlerim, her şey ne kadar kötü olmuş, ne kadar unutulmuş Kur'an, değer verdiğimiz her şey nasıl yok olmuş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Ve silkinerek kendinize gelin. Ve bana söyleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız size diyecek sözümüz yok. Ne yapalım? Kendi elinizle kendiniz cehennemi seçtiniz. O zaman buyurun. Ama eğer içinizde mesela siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Hı? Eğer istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bize gelin. Biz o yolları sizlere öğretmek için buradayız. Allah hepinizin mutlak olarak saadete ulaşmanızı ister. İstemeyen şeytandır, iblistir ve onun avanesidir. Ve hepsi onlar, şeytanlar ve cinler münkerle ve fuhuşla emrederler. Ama siz siz olun,
Aklınızı başınıza toplayın ve düşünün. Ben deyin, mutlu olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonra da bize sorun. Ama sahiden mi? Ama gerçekten mi? Yani ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersem, gerçekten Allah-u Teala beni kendisine ulaştırır mı? Üçüncü kat cenneti bana gerçekten verir mi? Hiç beni sıkmadan verir mi? Evet, sizi hiç sıkmadan verir. Her şeyi o temin edecek. Size namaz kılma zevkini Allah verecek. Allah size namazı sevdirecek. Bir. Allah size orucu sevdirecek. Namaz kılarken zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah ile beraber olmak size zevk verecek. Oruç tutarken açlık hissinizi alacak Allah Teala. İftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı yeniden açacak. Sevgili kardeşlerim, Allah size zikri sevdirecek. Zikir sizin için bir zevk olacak. Size nefs tezkiyesi yaptıracak. Yani nefsinizin kalbine %51 oranında nur yerleştirecek. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an vücudunuzu terk eden devrin imamının ruhu başınızın üzerine geleceği için yerini ona terk eden ruhunuz, sizi terk eden ruhunuz ana dergâha ulaşacak. Oradan gök katlarına çıkanlarla beraber birinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat ve yedinci katın soldan sağa 7 tane alemi ve indi ilahi 7. alem, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. En son, kainatın en son, en üst noktasındaki ağaç. Sevgili kardeşlerim, eğer resimden birazcık anlıyorsanız, eğer bir gün o ağacı görürseniz, o kadar güzel renklerin dünyada hiçbir ağaçta bulunmadığını göreceksiniz, hayran olacaksınız. O sitreye, müntehadaki ağaca, sitretin müntehaya. Öyle bir yeşiller topluluğunu dünya üzerinde hiçbir zaman ne bir tabloda yakalayabilirsiniz, ne de genel görüntüde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zor mu? Hayır, hiç zor değil. Eğer hedefiniz Allah'a ulaşmaksa, ermiş evliya olmaksa, herkes günahlarının hüviyeti ne olursa olsun, herkes ermiş evliya olabilir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah Teala derhal üzerinizde Rahim esmasında tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beraat ettiremem. İlla innen nefse le emmâretin bissu'i. Muhakkak ki nefs kötü olanla, kötülükle emreder. Emmare nefstir o. Kötülükle emreden nefistir. İlla ma rahime rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Ne demek bu Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi? Allah'ın iki tane esması var. Aslında 99 tane ama şu anda konumuz iki tane. Rahim esması, Rahman esması. Rahman esması bütün insanlık için geçerlidir. Allah'ın rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Unutmayın, Allah Teala hep şuraya, kalbinize bakar. Acaba bir gün siz de Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz diye. Dilerseniz neden kalbinize bakıyor? Derhal kalbinize rahim esmasıyla tecelli edeceği için.
Allah Teala Rahim Esma Hazreti tecelli ederse ne olur? Görmeyen gözleriniz görmeye başlar. İşitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İdrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Niye? Allah'ın bu aleme ait olan güzelliklerini, Allah ile olan lüzumlu ilişki kurulduktan sonra nasıl bir mutluluğun yaşanacağını. Mutlu olmanız için aslında her şey hazır. Sizin bundan haberiniz yok sevgili kardeşlerim. Aramıza henüz katılmayanlara sesleniyoruz. Mutlu olmak mümkün mü? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi o kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın garantisi oraya kadar sevgili kardeşlerim. Ama size zikri sevdiren, namazı sevdiren, orucu sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, sizi mutsuz bir insanken, dünyanın en mutsuz insanı sanıyorken kendinizi mutlu bir insan yapacak olan O'dur, Allah'tır. Yapar mı? Evet yapar. Biz yaşadık, etrafımızdakiler yaşadı, hepimiz biliyoruz, %100 eminiz. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir diyor Allah Teala. Onun sözünü yerine getireceğinden emin olanlarız biz. Bizim üzerimizde yerini getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan ölmek, mutluluktan uçmak, mutluluktan çıldırmak, bunlar deyimler. Ama bunları yaşayabilirsiniz. Gerçekten unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah sizinle beraber. Allah sizi mutlu kılmak üzere var. Hepiniz onun dostusunuz. Veya daha başka bir ifade kullanmak daha doğru olur. Dostu namzedisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın dostu olamazsınız. Ama potansiyel olarak siz Allah'ın dostu sayılırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan sizin üzerinizde hüküm fermadır. Üzerinizde hep sizi kandırarak, sizi mutsuz etmek için her türlü yolu dener. İnsanların üzerine cinleri saldırtır büyücüler. Aslında hepsi şeytanın emrindedirler. İnsanların üzerine huzursuzlukları büyüyle gerçekleştirirler. İnsanlara zulüm yapmaktan zevk duyarlar. İblis ne yaparsa yapsın cehenneme gideceğini biliyor. Bir de bunun için daha alt kat cehennem yok zaten. En alt cehenneme gidecek. Yani ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın zaten gideceği yer orası. En kötüsü cehennemin. Onun için çok rahat bir şekilde bütün insanlara zulüm yapmak için hayatını kullanıyor. Kıyamete kadar devam edecek olan o sonsuz uzunluktaki hayatını. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar devam edecek olan diyorum ama kıyametten sonra da yaşayacak iblis. Cehennemde sonsuza kadar yaşayacak. Kıyamet gününde öldükten sonra tekrar dirilecek. Cehennemde sonsuza kadar yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden mutsuzsunuz? Neden reçeteyi alıp tatbik etmiyorsunuz? Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
şuradan kalbinizden bir dilek, dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır, ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şimdi bir kısmınız bana soracak. Biliyorum, iyi ama ruhum vücudumu terk ettiği zaman ben ölmez miyim? Hayır, ölmezsiniz. Siz öldüğünüz için ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a ulaşmayı dilememişseniz ruhunuz vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman manyetik alanlar sona ereceği için bir kutup nefsinizi çekemez, ikinci kutupta ruhunuzu çekemez ve bu sebeple nefsinizde, ruhunuzda, vücudunuzu öldüğünüz zaman terk eder. Ama ya daha evvel ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman öldüğünüz zaman ruhunuz geri gelir. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından geri gönderilmek üzere. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala tarafından sizin mutluluğunuza göre tanzim edilmiş. Allah-u Teala sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı diler. Dünyada dünya saadetini yaşamanızı, ahirette ahiret saadetini yaşamanızı. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk üç dünyanızda, üç aleminizde birden olması lazım gelen bir uyum halidir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek, savaşı bitirerek mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirerek mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getireceksiniz. Yasak ettiklerini işlemeyerek de, Allah'ın emirlerini yerine getirerek de mutluluğu yaşayacaksınız. Sadece mutluluğu. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Buradan baktığımız zaman sadece mutluluk görünüyor. Gözlüklerimiz öyle. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki tebliğ hepinize yapıldı. Hiç kimse tebliğin dışında değil. Size en az 3 defa söylendi ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dilemelisiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. İşte tebliğ bu kadar. Bu tebliği dikkate almayan, yerine getirmeyen kişi bu dünyada mutsuz bir hayatı yaşamak üzere kendini hazırlasın. Zaten insanlar hep şikayet eder sadece. Ama bilmedikleri için, kendine düşenin ne olduğunu bilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki bilmemeleri de aslında sadece unutmalarından kaynaklanıyor. Yoksa herkese tebliğ yapılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyin ha, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mutlaka denmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyanızda kavga olduğu için iç dünyanızda, iç aleminizde mutsuzsunuz. Kimle kim arasında? Nefsinizle ruhunuz arasında. Nefsiniz mi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptiralar, düşmanlık, nefret vesaire vesaire. 19 grup afet. Ruhunuzsa onların zıttı olan bütün güzelliklerle kaplanmıştır.
Nefret mi? Nefsinizde, ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat. Nefsinizde cehalet, ruhunuzda ilim. Nefsinizde cimrilik, ruhunuzda cömertlik. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. Başlangıçta gece ile gündüz bir arada devreye giriyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Karanlıkla temsil ediliyor afetler. Kapkaranlık bir nefs kalbiniz var. Yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa o kadar karanlık. Ve ruhunuzda %100 nurlarla dolu, %100 aydınlık. %100 aydınlıkla %100 karanlık, karayla beyaz birlikte size tecelli ediyor. Eşit şartlar altındasınız. Denge kurulmuştur. %100. Kötülük ve iyilik, karanlık ve aydınlık. Güneş ve gölge, sıcak ve soğuk. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi kapkaranlıktır doğuşunuzdan itibaren. Baştan aşağı kötülüğe dönüktür. Peki ruhunuz, o da baştan aşağı iyiliğe dönüktür. Öyleyse özellikleri ne? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek ister. Allah'ın emrettiklerini ise asla işlemek istemez. Afetler bunlar. %100 afetlerle dolu bir nefsle hayata gelirsiniz. Ya ruhunuz? Oysa onun tamamen aksi, nefsinizin tamamen aksi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlıdır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeye. Öyleyse birinin talebi ötekinin mutlaka reddedeceği bir husustur. İkisi için de geçerli. İşte böylece aklınız fizik vücuduna neyi yapmasını emrederse o emrettiği şey birine mutlaka ters gelecektir. Nefsiniz ve ruhunuz arasında devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devamlı sizi huzursuz edecektir. Birinin talebi diğer tarafından mutlaka reddedilecektir. İçinizde hep kavga olacaktır. Neden mutsuzsunuz o zaman? Şundan mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olduğu için nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecek. Ruhunuz da mani olmaya çalışacaktır buna. Ruhunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak isteyecek. Nefsiniz de ona mani olmaya çalışacaktır. Böylece iç dünyanızda kesintisiz bir çatışma hali vardır. Sulh ve sükun yoktur. Devamlı kavga vardır. Her an kavgada olduğunuz için mutsuzsunuz. Huzursuzsunuz sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa insanlar orada mutsuzluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizleri Allah Teala en güzele davet ediyor. Eğer Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bir tek dilek. Tekrar soruyorum, neden dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz ki? Ama bakınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neler oluyor? Daha dilediğiniz anda küfürden kurtuluyorsunuz. Dalaletten kurtuluyorsunuz. Takva sahibi oluyorsunuz. Mümin oluyorsunuz. Allah'ın cennetine girmek için ehil oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz,
Dilediğiniz anda 7 saniye sonra sizin için cehennem kapıları kapanmıştır. Allahlaşmayı gerçekten şuradan kalbinizden dilediyseniz. Sakın kendinizi ben Allah'a ulaşmayı diledim diye aldatmayın. Dilemişseniz derhal belli olur. Siz namazı ansızın sevmeye başlarsınız. Zikri sevmeye başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz sizin için bütün ibadetler angarya olmaktan çıkar, zevk haline gelir. Kim namazı zevkle kılıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Ona dikkatle bakın, o mutludur. Ama diğerleri mutlu değillerdir. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. O zevk yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Kişi gene eski mutsuz hayatına geri döner. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörler sizi terk eder. Dilemeyen adamın durumuna bakalım. O kişi takva sahibi değil. Bir, o kişi şirkte. İki, o kişi küfürde. Üç, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kulu. Dört, tağutun dostu. Beş, gideceği yer cehennem. Altı, hüsranda. Yedi, amellerin hepsi boşa gitmiş. Sekiz, hidayette değil. Dokuz, gideceği yer cehennem. On, bu kişinin amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse hem tağutun dostu hem tağutun kulu. İki ayrı ayet-i kerime birinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ötekinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tağutun dostu ve tağutun kulu. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd edin, şükredin ki Allah-u Teala sizleri seviyor. Her an kurtulmanızı bekliyor. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Dilediğiniz anda Allah Teala üzerinize derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı işitir hale getirir. Ve kalbinizi idrak eden bir hale getirir. Ve şu inançların sahibi olursunuz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığına inanıyorsunuz. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği söz üzere sizi mutlaka kendisine ruhen ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İşte bunlara inanan kişi mutlak olarak kurtuluşa ermiştir. Allah Teala mutlaka onun üzerinde rahim esmasını tecelli edecektir. Ona furkanlar verecektir. Ne olur furkanlar verirse? O kişinin kapalı gözleri açılır. O kişinin görme hassasının üzerindeki gıçavet açılır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre açılır. Kulaklarındaki vakra açılır. İşitme hassasındaki mühür açılır.
Kalbindeki mühür açılır, kalbindeki ikindet alınır, kalbine ihbat konulur bu kişinin. Bu 7 tane işlem yapılırken her biri için o kişinin amel defterinde kazançhanesine rakamlar konur sevgili kardeşlerim. Ve böylece kişinin sevapları günahlarını mutlak olarak aşar. Çünkü günahların hepsi örtülür. Mutlaka sevap vardır. Hiç sevap olmayan bir insan hiç yaşamamıştır. Öyleyse kişinin günahları mutlaka o noktada örtüleceği için o kişi mutlak olarak sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Bu kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? İşte bakınız müminin 102 ve 103 cennete ve cehenneme girecek olan insanları ifade ediyor. Müminin 102, o kişi kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartları ağır gelirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz Âl-i İmrân 15'te. Yine Âl-i İmrân suresinin 195. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bir defa daha cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden sevapları günahlarından fazla olan kişidir? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dilemiyorsa mutlaka onun günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gider. O kişi hüsranda kalır. Hüsranda olanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Şuranızdan, kalbinizden sımsıkı bir dilek, sıcacık bir dilek Allah'a ulaşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esma'sı tecelliye başlar. Başladığı anda siz gören, işiten, bilen bir insan olursunuz ve verdiği furkanlarda da bütün günahlarınız örtülür. Dilediğiniz andan 7 saniye sonra sizin sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşmıştır. Bu noktadan sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Hiçbirinizden vazgeçmiyor. Hep bekliyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka garanti ediyor. Çünkü sizi mürşidinize ulaştıracak, nefs eskisine başlatacak, zikir yapmayı sevdirecek. Bu sebeple severek zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Aştığı zaman nefsiniz tezkiye olmuştur. Her %7 fazla birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer aşan ruhunuz 7. defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle 7. gök katına çıkacak. 7 tane alemi geçip Sitetül Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. İşte burası ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu yer. İşte burası dünya saadetinin %51'ine sahip olduğunuz yer. İşte burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Hadi koşuşun.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İslami ve tasavvufi kavramlar konusunda devam eden konulardan birindeyiz. Konumuz cennet ve cehennem. İnsanlar mutlaka bir gün öleceklerdir. Ve bir günde mutlaka kıyamet kopacaktır. Şu dünya hayatı 50 senedir, 100 senedir. Daha çok yaşayın, 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Öyle bile olsa cennet hayatının yanında dünya hayatı bir sıfırdır. Milyarlarca sene yaşayacağınız, sonsuza kadar yaşayacağınız bir ömür. Değişmeyen bir beden, enerji beden. Hep aynı yaşta kalacaksınız. Genç yaştaki bir halinizle sonsuza kadar ya cennette ya da cehennemde yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizi cennete veya cehenneme taşıyacak olan bu dünyadaki amellerinizdir. Her Allah'ın emrettiği istikamette yaptığınız veya yasak ettiği bir fiili işlemediğiniz bütün olaylarda derecat kazanırsınız. Yani bir başka ifadeyle zâid derecat, artı derecat alırsınız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiil işlerseniz o zaman da derecat kaybedersiniz. Yani nakıs derecat, yani eksi derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda kıyamet günü kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler çıkarılır. Hangisi çoksa, kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Sonsuza kadar kalmak üzere. Cehenneme giden bir kişinin cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cennete giren birisinin de oradan cennetten çıkıp da cehenneme girmesi mümkün değildir. Halk arasında bir sürü batıl inancın yanında bu da vardır ki bir insan öldükten sonra cehenneme girermiş kıyamet gününde ama kıyamet gününde Allah-u Teala onu birazcık cehennemde leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alırmış cennetine aktarırmış. Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir olay söz konusu değil. Cehenneme gidenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecektir. Cennete girecek olanlar da cehenneme önce gidecektir. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme mutlaka gidecektir. Yani insanlardan kıyamet günü cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ama cehennemden çıkmak üzere izin verilenler, onlar cennete girecek olanlardır.
cehennemin kapısından içeri girerlerken de bir zorlukla karşılaşmazlar. Cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Kapılar onlara hiç engel olmaz. Ama dereceleri nakısa düşenler, nefslerine zulmedenler, nefslerini hüsrana düşürenler, onlar cehennemin kapısına gittikleri zaman cehennemin kapıları açılmaz. Onlar burunları yere sürtünerek cehenneme gireceklerdir. Bunun için cehennem kapısının yerden kaldırılması lazım bir miktar. Onu yapacak olan da cehennem bekçileridir. Oradaki elektronik sistemlere kumanda eden onlardır. Ve herkesin cehenneme girip de cehennemde kalacak olan herkesin yüzüstü sürünerek, yüzleri yere sürünerek cehenneme girmesini o cehennemdeki kapılar oluşturur. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Bir daha cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. İşte bu konudaki yanlış inançlar insanlara şöyle deniyor. İnsanlar ne kadar günah işlemişlerse onların cezasını cehennemde çekeceklerdir. Ondan sonra Allah herkesi cennetine alacaktır. Hayır kardeşlerim, böyle bir olay yok. Cehennemde kalan insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkmak onlar için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime insanların cehenneme gittiklerinde orada devamlı kalacaklarını ifade ediyor. Birinci ayet, Araf 36. Sadece konuyla alakalı olan bölümünü okuyorum ayetin. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet, Ahzab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Orada ebedi olarak kalırlar. Üçüncü ayet, Âl-i İmrân 116. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Yedinci ayet-i kerime Bakara 257. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. Fe ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Öyleyse onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyine 6. Fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşinin içinde, orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nari cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi ebediyen orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Ennehümâ fînnâri hâlidîne fîhâ. O ikisi ateşte olacaklar. Orada ebediyen kalacaklar. 13. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Mücadele 17. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır.
14. ayet-i kerime Muhammed 15 Hüve halidun finnari, onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. ayet-i kerime müminin 103 fi cehenneme halidun, cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime mümin 76 uttüle ebaver cehenneme halidine fiha, ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından giren içeri. 17. Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha, öyleyse içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapısından, kapılarından girin. 18. Nebe 23. Labisine fiha ahkaba, bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Yuthilhu naren haliden fiha, daimi kalmak üzere ateşe girdirilir, ateşe sokulur, ateşe konulur, atılır. 20. ayet-i kerime ve cezauhu cehennemü haliden fiha, onların cezası ebediyen orada cehennemde olmaktır. 21. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda, onlar cehennem yoluna iletirler, orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. 22. Rad 5 Ülaike ashabin nar hüm fiha halidun, onlar ebediyen orada kalacaklardır, cehennemde kalacaklardır. Onlar ateş ehlidirler. Ve 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Ülaike ashabin nari halidine fiha, onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime Ülaike habitat amalühüm, onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fi narihim halidun, onlar ateşin içinde ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Fe inne lehu nare cehenneme haliden, onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. 26. ayet Vel küffare nâre cehenneme hâlidine fîhâ, ve kafirler için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalmak üzere. 28. ayet-i kerime, 27. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidun, onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Kîle tûle ebvâve cehenneme hâlidine fîhâ, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 29. ayet-i kerime اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي اَزَابِ جَهَنَّمَ حَالِدُونَ, muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabını devamlı olarak çekeceklerdir. Öyleyse 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin oradan hiçbir zaman çıkamayacağını ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade olarak çıkıyor karşımıza.

birine ilk defa giren kişi orada ebediyen kalacaktır. Yani kıyamet günü insanlar Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilecekler. Nedir bu Mahkeme-i Kübra? Hayat filminiz. Üç boyutlu olarak oynayacak olan hayat filminiz. Hologram sistemine göre hayat filminiz oynayacak. Bu dizayn içerisinde hayatınızı tamamladınız. Kıyamet günü geldi. Kıyamet günü zaman duracak. Zamanın durmasından sonra geçmişten geleceğe doğru işleyen zaman sona erecek. Allah'ın bütün gezegenlere oraları gönderdiği nötronlar vasıtasıyla ulaştırdığı kinetik enerji onları kainatı büyüten bir standartta birbirinden ayrılmaya götüren kainatı büyüten kinetik enerji itiş enerjisi sona erecek. Bu enerji sona erdiği zaman orada kıyamet günü sura birinci defa üflenecek ve zaman duracak. Kinetik enerji bittiği zaman kainatı büyüten itici sistem durmuştur. Öyleyse bir noktadan ayrılan ve bu ayrılan partiküllerin oluşturduğu zaman adı verilen müessese ayrılma olayı durduğu anda bitecektir. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman duracaktır kıyamet günü. Sonra bu zamanın durmasıyla birlikte oradaki bütün insanlar ölecektir zahir alemde, gayb aleminde cinler ölecektir ve herkes kendi yaşadığı yer neredeyse, hangi dünyadaysa o dünyada ölecektir. Zaman durmuştur, insanlar da ölmüştür. Sura birinci üfürülür. Ama zaman durmakla kalmıyor. Zaman durduktan sonra yer çekimi kuvveti başlıyor, gravitasyon başlıyor. Gravitasyon sebebiyle büyük kitlelerin küçük kütleleri kendilerine çekmesi söz konusu oluyor. Büyük kütleler küçük kütleleri çekiyor kendilerine. Bu çekiş uzayları birer birer yok etmeye ve kainatı o Allah Teala'nın başlangıçta patlattığı ve kainatı yarattığı o tek noktaya doğru küçülterek çekiyor. Ve evvela gezegenler kendi uydularıyla birleşiyor. Sonra güneş sistemiyle bütün gezegenler birleşiyor. Sonra güneş sistemleri birbiriyle birleşiyor. Sonra daha büyük yıldız kümeleri birbiriyle birleşiyor. Galaksiler birleşiyor. Ve her şey
bir merkeze doğru

her istikametten küçülerek sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan her taraftan birbirine yaklaşma, bir tek noktaya doğru dönüş söz konusu zaman geriye doğru dönüyor. Daha sonra birinci defa üfürüldü. Ve zaman geriye dönerken o zamanın geriye dönmesi sırasında insanların hayatta olduğu noktaya zaman geri döndüğünde o ölmüş olan insanların hepsi hayatta oluyorlar. Çünkü zaman artık orada onların hayatta olduğu anda herkes canlanıyor. Yukarıdan Allah'ın çağırması ve insanlar mezarlardan canlı olarak çıkıyorlar. Sonra mı kendi bulundukları yerde orası da neticede yok olacak. Yer çekimi kuvveti yok. Bu sebeple yer çekimi kuvvetinin olduğu tek yere indi ilahinin göğün yedinci katının mahşer meydanına bütün insanlar toplanıyor. Mahşer meydanında toplanan insanlar zaman bittiği anda, geriye dönerek sıfırlandığı anda herkes mahşer meydanında toplanmıştır. Zaman sıfırlanmıştır ve mahşer meydanında toplanan bütün insanlar için ikinci defa sura üfürülüyor ve bütün insanlar ölüyorlar. Ne olmuştu? İnsanlar evvela kıyamet günü ölmüştü. Kıyametten evvelkiler, onlar zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet gününde son hayatta olanlar ölüyor. Böylece dünya adı verilen bu gezegende yaşayan bütün insanlar yaşamış ve ölmüş oluyorlar. Ve sonra hepsi başlangıçta zaman geriye dönerken ilk canlandırdığı, zaman geri dönerken zamanın ilk canlandırdığı insanlar kıyamet günü ölenler. Oradan sonra ondan evvelki gün, ondan evvelki gün, ondan evvelki gün ölenler, günler o tarafa doğru, geçmişe doğru giderken hepsi canlanıyor. Ve canlanan insanlar mahşer meydanında toplanıyor. O zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Neden? Çünkü bütün insanların Mahkeme-i Kübra'da aynı yaşta olmaları lazım. Yetmez, aynı zamanda bütün insanların cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir enerji bedenle yeniden oluşmaları lazım. İşte bu iki sebepten dolayı Allah Teala bir defa daha sura üfürtüyor ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Birinci ölümlerini zaten ölmüşlerdi. Herkes kendi zamanında ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölmüştü. Birinci ölüm. Dünya üzerindeki birinci ölüm. Sonra bir defa daha sura üfürülme, ikinci ölüm. Herkes ölüyor. Bir defa daha sura üfürülme, ikinci diriliş. Bütün insanlar birinci ölümlerinden sonra dirilmişler de, sonra dirildikten sonra yeniden öldürülmüşler de ikinci ölüm. İkinci ölümden sonra da ikinci dirilme. Bu dirilmede mahşer meydanındaki bütün insanlara nefsler geliyor, fizik vücutların içine giriyor. Ve fizik vücut ve nefs beraberliği kendilerini Allah-u Teala'nın bağladığı hayat filmlerine ulaşıyorlar indi ilahide. İndi ilahide herkesin üç boyutlu hologram sistemiyle üç boyutlu hayat filmi var. Doğumdan ölüme kadar geçen bütün zaman parçalarını gösteren bir film sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu hayat filmini gösteren filmin herkes başına giriyor. Kendilerine bir mizan veriliyor. Ve
bir sürücü, bir de şahit orada hazır bulunuyor. Ve herkes kendi hayat filmini seyrediyor. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayan. Bir kuş nasıl boşlukta uçarsa, Allah-u Teala'da Nahl suresindeki bir ayette hayat filminize kuş diyor. Rakamlı bir kuş gibi. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Mahkeme-i Kübra bu. Oradaki mücadeleniz nefsiyledir. Nefsinizledir. Ve nefsinizle mücadele ediyorsunuz. Çünkü kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri görüyorsunuz. Nefsinizi kınıyorsunuz. Ve böyle bir dizaynda nefsinizle hayat filminiz arasında bir denge söz konusu. Sonuç mu? Sonuçta ya kaybettiğiniz dereceler fazla, cehenneme gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız demektir. Veya kazandığınız dereceler fazla, cehennemden sonra mutlaka cennete gireceksiniz demektir. Aynı gün sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar hayat filmleri yanlarında olarak oradaki elektronik sistemlere bir kumanda sistemi olarak hayat filminiz sizinle beraber veriliyor. Eğer pozitif derecelerin sahibiyseniz kapılar açılmadan şeffaf kapılardan uçarak içeri girebilirsiniz. Kapıların açılması gerekmiyor sizin için. Zaten içinden geçebiliyorsunuz. Ama kimin hayat filmleri kaybedilen dereceleri fazlaysa, onlar cehenneme geldikleri zaman kapılar cehennem bekçileri tarafından açılıyor. Ve onlara deniyor ki, o cehennemde kalmak üzere gelenlere, size Resuller gelmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme gideceksiniz. Demediler mi? Onlar da diyorlar ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Ve kafirlerin üzerine dalalet hak oldu. Neden bu insanlar kafirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için Allah-u Teala onlara 10 tane ihsan verip de irşat makamına ulaştırmamış. Kalplerinde de iman yazılmamış. Kafir olarak gidiyorlar cehenneme. Bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde ise diyor ki, kafirler zümrüt zümre cehennemin kapısına sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size nezirler gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin, Zümer 71'de Resuller diyor Allah-u Teala, ama gene nezrettiklerini söylüyor. Yani uyardıklarını söylüyor. Nezirlerin uyardığı kişiler diye de ayrıca ayette yer almış. Nezir'in uyardığı kişilerin gideceği yer, cehennem uyardığı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin, kafir olarak ölen kişilerin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Mülk 8-9-10'da Allah Teala şöyle yazmış. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size nezirler gelmedi mi? Sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Onlar da derler ki geldiler, söylediler ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah Teala diyor ki Müminin 44'te biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik ve göndereceğiz. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor. Kabul etmediler diyor. Öyleyse bu nezirler de resul, resuller de nezir, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği resullerdir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, evet geldiler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştik dedik. İndirmemiştir dedik. Yani bir defa resul reddediliyor, inkar ediliyor. Madde 1. 2. Allah'ın indirdiği kitaplar da reddediliyor. Madde 2. Ve ayrıca biz seni dalalette olarak görüyoruz diyor kişi. Resulü burada nezir adıyla geçiyor. Neziri dalalette olarak gördüğünü söylüyor insanlar. Dalalettekiler Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine sen dalalettesin diyorlar. Dördüncü faktör, eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki vaka alınsaydı ve akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, hiç burada cehennem ehlinin arasında mı olurduk? İşte cennet ve cehennem birbirinden kesin şekilde ayrılmış durumda. Ama orada hayat filmimizi seyrettikten sonra hepimizin boynuna ya sağ taraftan verilen kitaplar ya da sol taraftan verilen kitaplar, aslında bunlar kitaplar değil, hayat filmlerimiz, ama öyle bir manyetik alan içeriyorlar ki, öyle bir elektronik sistemle mücehizler ki, cehenneme gittiğiniz zaman cehennemin kapıları ya otomatik olarak sizi kabul ediyor, açılmadan o şeffaf kapıdan içeriye uçarak girebiliyorsunuz, veya kitabınız sol taraftan verilmiştir, hayat filminiz. O zaman kapılar açılmıyor, ancak cehennem bekçileri kapıyı yukarı kaldırıyorlar. O zaman cehenneme giren kişi burnu sürtüle sürtüne cehenneme giriyor. Herkes böylece kıyamet günü ne kadar insan yaşamışsa şu dünyada verilen gezegende ve bütün gezegenlerde, onların hepsi önce cehenneme gidiyor. Her gezegenden insan sonsuz büyüklükte bir cehennem ve insanlar oradalar. Sonra mı ne oluyor? Cehennemde kalanlar cehennemden çıkmak istedikleri zaman onlara izin verilmiyor. Onun için o güne Allah-u Teala izin günü diyor. Ya izin verilir insanlara ya da verilmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse onlara cehennemden çıkış izni yok. Onlar hüsranda olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte bu hususu anlatıyor Allah-u Teala Yunus 7 ve 8'de. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazla olacaktır diyor onların. Daha fazladır diyor. Bu sebeple dereceleri itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz kaybettikleri dereceleri fazla olanların cehenneme gideceğini? Hem sadece bu kadarını bilmiyoruz. Bu cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını da biliyoruz. Müminin 103. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Başlangıçta da gördük ki 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Çıkış ihtimali hiç yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır, cehennemde kalacaksa. Ama kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Gene kıyamet günü cennete gireceklerin hepsi de oradan cehennemi göreceklerdir. Allah'a sonsuz şükretmek için önce cehenneme gönderiliyorlar, cehennemi görüyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi hepsi şeffaf kapılardan terk ediyorlar ve cennete giriyorlar. Rivayet olunur ki cennetle cehennem arasında bir köprü var imiş. Adı Sırat Köprüsü imiş. Bu Sırat Köprüsü'nün üzerinden insanlar ya koşarak, ya uçarak, ya da sürünerek geçerler imiş. Ama kim büyük koç kesmişse o koçun boynuzlarına tutunup koçun üzerinde Sırat Köprüsü'nü aşar imiş. Bunların hepsi de masal imiş. Sevgili kardeşlerim, hiçbirisinin hakikatle uzaktan yakından ilişkisi yok. Sırat Köprüsü diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Neden mevcut değildir? Ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala Meryem 73'te kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır. Manası ne? Oradan indi ilahiden hayat filmlerimizin bulunduğu Mahkeme-i Kübra noktasından cehenneme kadar giden yol üzerinde bir sırat köprüsü olamaz. Çünkü dünya üzerinde yaşamış olan herkes kesintisiz olarak, eksiksiz olarak herkes cehenneme gidecektir. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü olamaz. Sırat köprüsü orada yok. Peki sonra da cehennemden sadece cennete girebilecek olanlar çıkabilir. Cehennemin kapıları buna müsait değil. İzin de verilmiyor insanlara cehennemden çıkmaları için. Öyleyse çıkanların hepsi eksiksiz olarak bir tamam cennete ulaşacak. Öyleyse cehennemle cennet arasında da sırat-ı müstakim, affedersiniz, sırat köprüsü mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, hurafelerin yok olacağı bir devre ulaştınız. Bu devir asr-ı hidayettir. Hidayet devridir. Hidayet çağıdır. İnsanlar unuttukları hidayetin ihya edildiği bir devirde yaşıyorlar. Hidayet ihya edilmiştir. İnsanlar dalga dalga hidayeti öğrenecekler ve hidayete koşacaklardır. Dileyen koşacaktır. Dilemeyen de cehenneme koşacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü yok. Hiç böyle bir şey geçmiyor. Ama Sırat-ı Mustakim geçiyor. Sırat-ı Mustakim'den düşmek var mı? Var sevgili kardeşlerim. Sırat-ı Mustakim insanlar tarafından evrilmiş, çevrilmiş Sırat Köprüsü adını almış. Nedir bu Sırat-ı Mustakim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırılır. Salt bir tek sebeple o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim olursa olsun, hüviyeti ne olursa olsun, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ona ömür vermiş olsa da, vermemiş olsa da, onun ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama o kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölürse, öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama gene o kişi cennetliktir. O kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra ölmüşse, hangi katta kalmışsa oradan Allah'a mutlaka ruhu vücuduna geri döndürülecek ve oradan da Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü mutlaka yerine gelecektir diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Yani Sırat-ı Mustakim'i bütünüyle geçecektir, Allah'a ulaşacaktır. Ama ya bundan sonra o kişi Allah'tan şüpheye düşerse, birinci alternatif, irşat makamından şüpheye düşerse, ikinci alternatif, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, üçüncü alternatif. Üçünde de bu kişi Sırat-ı Mustakim'den zemin kata düşer. Öyleyse Sırat-ı Mustakim'in Allah'a ulaştırmasından sonra o Sırat-ı Mustakim'den aşağı düşen insanlar vardır. Peki bu kişi tekrar hidayete ermeyi diledi. Allah-u Teala ona hidayete erdirdi. O hidayete erdikten sonra bir defa daha aynı şeylerden bir tanesi olursa, Allah'tan irşat makamından şüpheye düşerse veya Allah'ın ayetlerinden, kişi gene Sırat-ı Mustakim'e, Allah'a ulaştığı halde ikinci defa ulaşıp ikinci defa hidayet erdikten sonra gene Sırat-ı Mustakim'den yere düşer. Gideceği yer gerçekten cehennemdir. Öyleyse bundan sonra Allah Teala hak veriyor mu? Hayır, vermiyor. Kişi üçüncü defa fıstıdır. Önce herkes fıstıdır. Tabi olmayan herkes fıstıdır. Fıstıktan kişi tabi olarak kurtuluyor. Hidayete Allah onu erdiriyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ama Allah'a ulaştıktan sonra ikinci defa fıska düşüyor. Tekrar hidayete ermeyi diliyor. Gene hidayete eriyor. Tekrar şüphe, tekrar fıska düşme. Üçüncü defa fısk. İki defa düşmek suretiyle. Bir defa da zaten herkes fıskta. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet veya cehennem söz konusu. Tam yedi kat cennet söz konusu, tam yedi kat cehennem söz konusu. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka cennetine koyacağını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane ihsan alır da mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, o kişi mutlaka ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada
cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de verilen isimlerine de beraberce bir göz atalım. Birinci kat cennetin adı Cennetin Aliyetin diyor Allah Teala. Hakka 22'de geçiyor. Kitapları sağdan verilen herkesin gidebileceği cennet. Diğer cennetlere, daha üst cennetlere gidemeyen, kitabı sağdan verilmiş herkes mutlaka bu birinci kat cennete ulaşır. Cennetin Aliyetin diyor Allah Teala. Kim irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, vuslata nail olamadan ölürse, o kişi ikinci kat cennete girecektir. Adı Cennetül Firdevs. Kehf 107'de Allah Teala amini olan ve amini salat işleyen kişilerin gideceği cennet diyor. Ancak irşat makamına ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor ve amini salat işlemeye başlıyoruz. Kim ruhunu 27. basamakta, 21. basamakta Allah'a ulaştırırsa, o kişinin gideceği cennet 3. kat cennettir. Ve burada kişi cennet saadetine bir de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için, ruhu ve nefsi beraberce %75 güzelliklere dönük bir nefse sahip olduğu için kişi orada dünya saadetinin yarıdan daha fazlasına sahiptir. 3. kat cennetinde sahibidir. Cennetül Huld oluyor adı. Vaat edilen cennet. Furkan 15'te de bahsediyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği cennet olduğunu bunun ve vaat edilen cennet olduğunu Kaf 32 söylüyor. Furkan 15'te de Allah Teala vaadinden bahsediyor. Ve daha sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi eğer fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, 25. basamağa ulaşabilirse, yani Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın evliyası oluyor, fena makamını geçer, beka makamını geçer, zühd makamını da geçerse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği bir noktaya ulaşacaktır, ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, 4. kat cennetin sahibi olur, dünya saadeti ise %90'a ulaşır. 4. kat cennet, Cennetü Gurafan oluyor. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Kim ameni olur, aminü salat işlerse ve sabrederse ve Allah'a tevekkül ederse, sadece tevekkül edenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edip 4. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinde %90'ına sahip olurlar. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşıyor. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamında nefsini de Allah'a teslim ediyor. 5. kat cennetin sahibi oluyor. Cennetül Meva diyor Allah Teala. Naziat 41. Nefslerinin hevasından kurtulanlar diyor Allah Teala. Nefslerinin hevasından kurtulanların cenneti. Cennetül Meva, Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesi. 5. kat cennet, dünya saadetinin nefs tasfiyesi tamamlandığı için, hiç afet kalmadığı için, dünya saadetinin %100'ü bu kişidir. Nefsindeki 100 ünite de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hüviyette, afetlerin hepsi yok olmuş, yerlerini faziletler almış, %98, %2'de rahmet almış. Ruhunun kalbi ise zaten %100 hasletlerle dolu.
Ve kim irşada ulaşırsa, o kişinin gireceği cennet ise Cennetün Naim. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesi. Günahların örtüldüğü, kişinin günahlarının örtüldüğü cennet. Günahları burada örtülüyor. İrşad makamına ulaştıktan sonra işlediği günahların örtüldüğü nokta burası. 6. kat cennet, Cennetün Naim. Ve kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, onlar için Adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri üç grup içinde geçerli. Bir, irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı herkes. Adın cennetlerinden birincisi bunlar içindir. Ve bu muhtevada iki cennet var. Birisi bütün irşat makamına ulaşanlar için, ikincisi bütün kavimlerdeki Resuller için. İkisi bir bütün kabul ediliyor. Bir de ayrı cennet var Adın cennetlerinde, o da devrin imamları için. Tasarruf altında olan devrin imamları için. Bu cennetin adı Cennetün Adn. Rad 22-23'te Allah Teala onları anlatıyor. Kötülüğü iyilikle savan, sabrın sahibi olan, yani irşat makamının sahipleri. Keyf 31, ahsen ameller işleyenler. Taha 75-76, derecetül ulanın, en yüksek derecelerin sahipleri. Saf 12, fevzül azimin sahipleri. Mümin 8-9 da aynı şeyi söylüyor. Sad 50'de ise hüsne meab takva sahipleri. Saat 49-50. Fatır 33'te ise Fadlul Kebir'in sahipleri. Bunlar Adın cennetinin sahipleri. Öyleyse 7 kat cennet ve her biri için ayrı isim vermiş Allah-u Teala. Cehennem de 7 ayrı tabakayı oluşturuyor. Bu 7 kat cehennemin en üstündekiler, aşağı doğru cehennem cezalarını şiddetlendiriyor. En üstündekiler ayetlerden gafil olanlar. Yunus 7. Onlar ki bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'laştırmayı dinlemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyumlaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bunlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de cehenneme gidecekler, ama bu birinci kat cehennem. Sonra Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, Yunus 45, kat hısrellezine kezebu bilikallahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı tekzip edenler nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir ve onlar hidayete eremezler. Daha aşağıdaki ikinci kat cehenneme inenler, üçüncüler lanet alanlar, adlerini bozup naks edenler. Onlar misaklerini yerine getirdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar lanet alanlar, ahdlerini bozdukları için ve fesat çıkarırlar. Dördüncüsü, dördüncü kat cehenneme girenler, bu
Ahzab 67 ve 68'de anlatıyor Allah Teala onları. Derler ki diyor o cehenneme girenler, ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve küberasına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları büyük lanetle lanetle. İki kat azap alan, büyük lanetle lanetlenenler. Dördüncü kat cehenneme girecek olanlar. Beşinci kat cehenneme girecek olanlar, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Diyor ki Allah Teala, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Altıncı kat cehenneme girenler Allah'ın resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Fela nukimu lehum yevmel kıyavendi mezvezna diyor. Keyf 105. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Zalike cezaihum cehennemi, onların cezaları cehennemdir. Bima keferu, kafir oldukları için. Ve tehazu ayati ve resulü hüzüva, ayetlerime ve resullerime, resullerimle ve ayetlerimle alay ettikleri için diyor. Ve yedinci kat cehenneme girenler, şeytanın yoluna girenler. İşte bugün şeytana tapanlar, o kült kültürün içinde olanlar, onların hepsi için gidecek yer sadece cehennem. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala, biz müsaade vermedikçe hiç kimse şeytanın ocakları hiç kimseye zarar veremezler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, temel esaslarını Kur'an'ın unutmayalım. Hiç kimse cehenneme girdikten sonra oradan cennete dönemez. Kıyamet günü herkes cehenneme girer. O gün cehennemden çıkanlar çıkarak cennete gireceklerdir. Ama cehennemde bir süre ceza gördükten sonra cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün hurafeleri ortadan kaldırmak üzere vazifelendirildik. Çağımız hidayet asrıdır. Biz de asr-ı hidayetin sahibiyiz. Öyleyse insanlar hidayeti öğrenecekler. Cennetin, cehennemin gerçek kimliğini, cenneti de cehennemi de görenden öğrenecekler. Allah'ın öğrettiğinden öğrenecekler. Öyleyse yeni bir çağdayız. Asr-ı hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hidayete erdirmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bundan evvelki saatte 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağını sizlere ulaştırmıştık. Şimdi inşallah ikinci 7 basamaktayız. Bu konuşmamız ikinci 7 basamağı konusunda, 28 basamaklık İslam merdiveninin. Bu ikinci 7 basamak, birinci 7 basamağı oluşturan Allah'a ulaşmayı dilemenin sonraki safhası olan Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Üçüncü 7 basamak da Allah'a ulaşmayı ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmek aslında aynı şey. İkisi de en iyi bir münib kelimeleriyle ifade ediliyor veya amin olma kelimeleriyle ifade ediliyor. Ama safhalara ayırdığımızda ilk 7 basamak Allah'a ulaşmayı dileme basamağı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dileğin Allah-u Teala tarafından mutlaka işitileceğine, görüleceğine, bilineceğine ve Allah'ın mutlaka yardım elini uzatacağına ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Konuyla alakalı olan kesimi söylüyorum sadece. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de İlk 7 basamağı da, yani sonraki ikinci 7 basamağı da içine alıyor. Mürşide ulaşıncaya kadar geçen devre. Öyleyse bu kişi ne yapmış? Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala ona rahim esmasıyla tecelli etmiş. 7 tane Furkan vermiş. O kişi artık gören, işiten, bilen, İrşat makamını irşat makamı olarak değerlendirebilen bir özellikte. 8. basamaktan 14. basamağa kadar bu anlatımda, bu saatte inşallah birlikte olacağız. Ve 2. 7 basamağın iskeleti, Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yarması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, zikir yapmamızın neticesinde kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması, nurların %2'ye ulaşmasıyla huşu sahibi olmamız, huşu sahibi olunca doğan hakkımız sebebiyle Allah'tan mürşidimizi istememiz, Allah'ın mutlaka mürşidimizi göstermesi ve mürşidimize ulaşıp tabiyetimiz. İşte
İkinci 7 basamak, tabiiyeti de kapsayan 8. 9. 10. 11. 12. 13. ve 14. basamakları ihata ediyor. Hadi şimdi konumuzun başından başlayalım. Ne olmuştu? Allah Teala 7 tane Furkan vermişti. O kişi gören, işiten ve bilen, yani idrak eden bir hüviyete kavuşmuştu. Şimdi ne olacak? Allah Teala derhal yardım elini uzatıyor. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim diyor Allah'a amenü olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Kim Allah'a amenü olursa onun kalbine hidayet ederiz. Bu hidayet etmek kalbe hidayet vermek anlamında taşır. Allah'ın kalbe ulaşması anlamına da taşır. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Muradı ne ola? Niçin kalbimize ulaşıyor? Çünkü her şey kalpte şekilleniyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin şekillenme alanı kalp. Kalbimize ulaşan Allah Teala kalbimizi Allah'ın nurlarının gelişine karşı hazırlamak üzere kalbimize ulaşıyor ve kalbimizi dizayn ediyor. Kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için kalbin Allah'a döndürülmesi lazım. Allah Teala geliyor ve kalbimizi Allah'a döndürüyor. Bir sonraki basamak. 9. basamak. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir. Kalbimizi Allah'a çeviriyor. Yani Allah'ın nurları, rahmet, fazl ve salavat isimdeki nurları yukarıdan aşağı doğru iner. Kalbimizin de Allah'a dönük olması lazım ki o nurlar kalbimizden içeriye girebilsin. Ve bunun için Allah Teala'nın ne yapması lazım? Kalbimize nurları ulaştıracak olan bir çözüm getirmesi lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu çözüm Allah'ın göğsümüzden kalbinize, kalbimize göğsümüzü yararak bir nur yolu açmasıyla oluşur, teşekkül eder. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi lazım ki nefs tezkiyesi adı verilen bir temizlik ameliyesine girişebilelim. Nefsimizin kalbi bildiğiniz gibi tamamen afetlerle doludur. %100 afetler. Yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen ve yasak ettiği her fiili özellikle yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapı. Nefsimizin bütün afetlerinin yapısı. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsimizin afetlerinin temizlenmesi lazım ki biz Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri
işlemeyen bir hüviyet kazanalım. Öyleyse her açıdan en güzeli oluşturmak Allah-u Teala'nın temel hedefi. Bunun için kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biri 8. basamak, biri 9. basamak. Şimdi ne yapacak Allah-u Teala? Göğsümüzü yaracak ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacak. Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah-u Teala buyuruyor, Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde, Affedersiniz, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. O kişinin İslam olmasını, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine mutlaka ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a mutlaka çevirir, kalbi Allah'a çevirir. Sonra da o kişinin göğsünü şerh eder, yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Peki Allah'ın bu nur yolunu açmaktan muradı ne? Muradı nefsimizin kalbine, o kalbi temizleyecek olan, bütün afetlerden kurtaracak olan Allah'ın %2 rahmetini ve %98 fazlını oluşturarak nefsimizin kalbini tamamen karanlıklardan kurtarmak, Allah'ın nurlarıyla doldurmak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek,

Bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor tesbihiyle. Ve zikir Allah'ın katından rahmetle faz isminde iki tane nuru ulaştırıyor bu aşamada. Bu aşamada dört nur ulaşmaz. İki nur ulaşır sadece rahmetle faz. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte bu birinci safhadır. Birinci safhada Allah Teala sadece rahmeti ve fazlını gönderir zikir yaptığınız zaman. Rahmetle faz göğsünüze gelirler. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, şerh ettiği, yardığı o delikten girerler, yarıktan ve göğsünüzden kalbinize kadar ulaşırlar. Kalbiniz henüz fazılları kabul edecek hüviyette değil. Daha kalbinize iman kelimesi yazılmamış. Onun için kalbinize sadece rahmet nurları sızabilir. Bu sızan rahmet nurları kalbinize ulaşır ve kalbinizde yerleşmeye başlar. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde: "Hiç diyor o kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş insanların kalbiyle göğsünü yararak göğsünden kalbine nur gönderdiğimiz, nur ulaştırdığımız kişinin kalbi aynı olur mu?" diyor Allah-u Teala. Kişinin göğsünden kalbine nur ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Göğsünü yararak bu yardığı yarıktan geçen nurun kalbe ulaşmasını söylüyor. Göğsü yarmasının da arkasındaki hikmeti belirtiyor. Allah Teala o göğsü yarıyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı oradan geçsin, kişinin kalbine ulaşsın ve kişinin kalbi nurlanmaya başlasın %2 rahmetle. Burası 11. basamak. Rahmet nurları nefsin kalbine sızmaya başlar. Sonra bu rahmetin miktarının %2'ye ulaşması söz konusu olur. Ve o zaman kişi huşuya ulaşır. Huşu sahibi olur. Burada Allah Teala şunu söylüyor Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesi: "O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi?" diyor Allah Teala. Sakın kalpleri zikirsizlikten kararan insanlar gibi olmayın, diyor Allah-u Teala. Zikirden kararan da buna dahil. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Rahim esması o kişinin kalbinde tecelli etmez. Etmezse o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Allah Teala asla o kişinin zaten göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Zaten nur da gelmez.

gelmez kişiye. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi yoksa, bir kişi bütün gün zikretse, onun kalbine asla Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da ulaşmaz. Ulaşabilmesi için mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Onun üzerine Allah Teala onun göğsüne rahmetle fazl indiriyor. Bunlar da göğsün yarığından geçerek kalbe ulaşıyor ve rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor ve hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi kişiyi huşuya ulaştıracak olan noktaya getiriyor kalbi ve kalpte %2 rahmet nuru birikiyor. 12. basamaktayız. 13. basamakta ise kişi huşuya ulaşan bu kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Burada ilk sual gelmeli aklınıza. Mürşit, mürşit, mürşit deyip duruyorsunuz. Mürşit farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mürşit farzdır. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Allah Teala diyor ki Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastü sebini, sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Yani mürşidi sadece Allah tayin eder diyor Allah Teala. Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde biz Allah'a diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiğane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu, bizi irşada ulaştıracak olan kişinin hangi mürşit olduğunu sadece senden sorarız diyoruz. Yalnız senden istiğane isteriz. Bu mürşidin Allah'tan istenmesi keyfiyeti İstiane adını alıyor. İyyâke nestaîn de yalnız senden istiane isteriz demek. Ne yaparmış bu istiane bizi? İhtinâ sırâtel müstakîm. Bizi bu istiane ile sırat-ı müstakîme ulaştır. Sırâtel lezîne, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Devrin imamının ruhu kimin başına gelirse o bir nimettir. İşte Allah-u Teala'nın nimetine, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelebilmesi için mutlaka Allah'tan istihaneyi istemek mecburiyetindesiniz. Devrin imamının ruhu ancak tabiyetiniz anında başınız üzerine gelip yerleşebilir. Peki, mürşit farz mı demiştik? Cevabı kesin olarak verilmedi daha. Evet, farzdır. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe وَبْتَغُوا اِلَيْهِنْ وَسَيْلَةَ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacağız? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor burada Allah Teala. İsteme merciğinin Allah olacağı Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinden belli. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Her irşat makamının bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu dergâha, yeryüzünün sattına paralel
gözle görülmeyen ruhların takip ettiği yollar vardır. Her biri sebil adını alır. Bu sebiller o mürşitle ana dergah arasındaki sebildir. Allah Teala burada o sebile sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir diyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğinin tayini Allah'a aittir. Öyleyse görüyorsunuz ki farz. Allah'a ulaştıran, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi mutlaka isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresi cevap veriyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihaneyi yalnız senden isteriz. Allah'tan isteyeceğiz. Yeter mi? Allah Teala bir defa daha söylüyor. Allah'tan istenmesi gereğini. Vestaînû bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İsteyin diyor Allah Teala. Namazla istediğimize göre Allah'tan istediğimiz kesin. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İnneha ve kebiretun, ama bu muhakkak ki zor bir iştir, büyük bir iştir, kebiretun bir iştir. Yani siz Allah'tan mürşidinizi istiyorsunuz diye size mürşit gösterilmez diyor Allah Teala. Peki kime gösterilir? Bir sonraki ayet-i kerime bunun cevabını veriyor. Bakara 46. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir, güç değildir, büyük bir iş değildir. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Huşu sahiplerinin özelliği Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanç sahibi olmaları. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Hem Allah'a mülaki olacaklarına hem de ruhlarının Allah'a rücu edeceğine kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse bu huşu sahiplerine gelin vasıf verelim. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına, yani ruhun Allah'a mülaki olmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah Teala'nın verilmiş sözü olduğu cihetle kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ayet-i kerimesi gereğince, Şura 13 gereğince Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin şekilde inanıyor. İşte bu kişi bu noktadaki huşu sahibidir. Onlar Allah'a mülaki olacak olanlardır. Ve Allah Teala bu kişiye mürşidini gösteriyor. Hayret namazını kılınca Allah Teala mürşidini gösteriyor. Bize göstermiş miydi? Hayır, göstermemişti. Ama ona nerede ulaşacağımızı söz olarak söylemişti. Biz de oraya ulaştık. Vekil mürşidine tabi olduk. Sonra da asli mürşide tabi olduk. Sizler de şimdi bizlere tabi oluyorsunuz. Bizim mürşidimiz de kendi mürşidine tabi olmuştu. O da Seyyid Abdülhakim Hazretleri, o da kendi mürşidine tabi olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tarafa
mürşitler silsilesi gelmiş. İşte sevgili kardeşlerim, tabiiyet müessesesi bir farz hüküm olarak çıktığı gibi karşımıza mürşidin Allah'tan sorulması lazım geldiği de kesin olarak farz bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza. Mürşid de farzdır, mürşidi istemek de farzdır. Hem de Allah'tan hacet namazı kılmak yoluyla istemek farzdır. Allah'tan istemek farzdır. Ve kim huşiye ulaşmışsa, söylediğimiz gibi 13. basamağa gelmişse sadece onların talebine Allah-u Teala mürşitlerini onlara göstermek suretiyle cevap verir. Geri kalan insanlar için Allah'tan mürşit istemek büyük bir iştir. Netice alınamaz bir iştir. O vasıfların sahibi değilse kişi Allah ona mürşidini göstermez. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir konunun altını çizelim. Diyorlar ki insanlara, bak mürşide tabi olamazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir tane mürşit bul, tabi ol, cehennemden kurtul. Cehennemden kurtulmak, mürşide ulaşmakla gerçekleşen bir olgu değildir. Cehennemden kurtulmak, ondan çok önce tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın cennetine girer, dilemeyen kişi Allah'ın cennetine giremez. Cehenneme girer. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş, demişler ki ona bir mürşide ulaş, cennette girersin. O da gitmiş, kendine bir mürşit seçmiş, gitmiş, ona tabi olmuş, cennete gideceğini zannediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, devrin imamına tabi olsa dahi o kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, devrin imamı dediğimiz zaman şunun bilinmesini Allah Teala istiyor. İrşad makamının bütün dünyadaki sahipleri mutlaka devrin imamına tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyet İslam'da Allah'ın yegane dininde asıldır. Onun için onların tabiyetleri beklenir. Allah Teala'nın kesin emridir. Devrin imamına tabiyet temel faktördür. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, devrin imamına tabi olsa dahi onun kurtuluşu söz konusu değildir. İnsanı cehennemden kurtaran şey mürşide tabiyet değildir, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır da tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemek onu birinci gök katına ulaştırır. Mürşide tabiyet ikinci gök katına ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü gök katına ulaştırır. Hepsi de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ve üçüncü kat cenneti mutlaka Allah onlara temin eder. İşte bugünkü konumuz ikinci kat cennete kadar olan kesim. Yani mürşide ulaştığımız noktada. Kişi hacet namazını kıldı, Allah Teala mürşidini gösterdi, o da gitti, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, böyle bir ulaşma anında neler olacağını söylüyor, gösteriyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi diyor Allah-u Teala, devrin imamı, oradadırlar. Sadece Allah'ın kendisine yetki verdiği kişi
diyor Allah Teala. O hüküm fermadır. Gene devrin imamı. O konuşur diyor. Ve sevap söyler diyor. Bir tabiyet merasimi. Arşı tutan melekler oradaysa devrin imamı da oradaysa bu bir merasimdir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar 12 tane ihsanla mürşitlerin önüne ulaşırlar. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanların hiçbir ihsanı yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalp gözleri, baş gözleri açılan, baş kulakları açılan, idraken sahibi olan, Allah'ın kalplerine ulaştığı, kalplerini Allah'a çevirdiği, göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı, kalplerine Allah'ın nuru giren kişilerdir. O noktaya kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almışlardır. Ancak onlar irşat makamının önüne girip de tabi oldukları takdirde değişik şeyler olur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve o kişinin ruhuna Allah'a geri dönmesini emreder. Kendisinin oraya bir görevle geldiğini ve bu görevin o fizik vücudun sorumluluğunu almak olduğunu ifade eder. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır ve başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Başlarının üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. Evvela bu ruh nasıl bir ruhtur? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi bu konuyu aydınlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki اَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ اَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا Emrimizle hidayete erdiren lemma saberu sabrın sahibi oldukları için ve kânu bi ayatina yûkünün ve ayetlerimize yakin, hakkül yakin derecesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Bu imamlar nebi olmayan, peygamber olmayan peygamberlerin bulunmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenlerdir. Ve kişinin başının üzerinde huzur namazının imamı yer alır. Tövbe merasiminde o kişinin tövbesinde ne olduğuna gelin bakalım Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Gene arşı tutan melekler ve gene onların etrafındaki kişi. O merasim sırasında ne söylediğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Ve
bir takım insanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederse, irşat makamının önünde tövbe eder de, ederse ve senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşırsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Ne diyormuş arşuttan meleklerle devrin imamı? Mağfiret diliyormuş. Mağfiret dilemesini Allah-u Teala ifade ediyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde. Habibim, o nefslerine zulmedenler gel sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Burada sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Şimdi aynı konuyu gene göreceğiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. İşte sahabeyle Allah-u Teala arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu mağfiretin ötesinde bir olaydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Şefaat, o kişi hayattayken 12 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidin önünde tövbe sırasında kullanılan, sadece o noktada kullanılabilen bir vasıtadır. Ve Allah'ın kendisine bu konuda yetki verdiği bir tek kişi tarafından yapılır. O devrin imamıdır. Allah'ı görmüştür. Allah-u Teala'dan emir almıştır. Şefaate yetkili kılındığına dair. Ve şefaati sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde gerçekleşir. Dileyip dilemediğini onun üzerindeki vasıflardan hem aşırı tutan melekler bilirler, hem de devrin imamı bilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Ulaşır, ne yapar? Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini kastediyor Allah-u Teala. Ve arşın sahibi olan Allah demekle de arşı tutan meleklerin de bu ayetle alakalı olduğunu söylüyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah. Allah'ın emrinden ruh, Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Allah'ın emriyle gönderilen ruh. Emrimizle hidayete erdirsinler diye göndeririz diyordu. İşte o Allah'ın emriyle gelen ruh, o kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor. Niçin gönderiyormuş Allah Teala? O kişiye yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için gönderilir diyor. Yevmit talakının geldiği konusunda onu uyarmak için. Yani ruh kendi kendine Allah'a ulaşamaz. Vücuttan Allah'a ulaşmak üzere ayrılabilmesi mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Sadece bu statü içinde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilir. Bunun için mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin ruhuna emir vermesi lazım. Senin yevmi talakın geldi demesi lazım. Bunun manası vücudu terk et.
Bu görevi biz alıyoruz demek. Gerçekten devrin imamının ruhu mu gelir kişinin başının üzerine? Mutlaka sadece onun ruhu gelir. Ve onun ruhu gelir, o kişinin başının üzerinde kaldığı sürece o kişiye büyü tesir etmez, hüddam da tesir etmez. Devrin imamının ruhu o kişiyi hem hüddamdan hem büyüden, yani cinlerin saldırısından ve büyüden mutlak olarak kurtarır. Hiçbir zaman Allah'laşmayı dileyip de mürşidine ulaşan, başının üzerine devrin imamının ruhu oluşan birisinin şeytan tarafından rahatsız edilebilmesi, ona büyü yapılabilmesi, cinlerin ona bir zarar verilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor ve ruha diyor ki senin Allah'laşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin bulunduğu dergaha, zaten orada tövbe merasimi cereyan ediyor, orada yerini alıyor. Oranın manevi bünyesinde o ruh yerini alıyor. Bu Allah'a doğru yola çıkışı ifade eder. Çünkü bu birinci sebilin başlangıcıdır. Bu sebil o dergahla devrin imamının, devrin halifesinin dergahı arasındaki sebili ifade eder. Üç işlem gerçekleşti. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdı. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderdi. Devrin imamının ruhu kişiye tebligatta bulundu, kişinin ruhuna. Ruh vücudu terk etti. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşti. Dördüncü işlem, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Allah Teala buyuruyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsettikten sonra, fakat diyor kim tabi olursa, mürşidine tabi olursa ve amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefsi ıslah edici amel bu noktadan sonra başlar. Tabiyetten sonra başlar. Allah diyor, onların seyyiatini hasenata çevirir. Onların seyyiatini hasenata çevirir. Kim mürşide tabi olursa, böylece mümin olursa, bu noktadaki mümin olmaya dikkat edin, bu imanı artan bir mümindir. Kalbine kişinin iman yazıldığı için artık o imanı artan bir mümindir. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine fazılların girmeye başladığı noktadan sonraki işlemin adıdır. Başlangıcı %2 nur birikimi, rahmet birikimidir. O nefs tezkiyesinin evvelidir. Tezkiyenin gerçek anlamda başlayabilmesi 4 nurun kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Bu kalıcı nurların %100'e ulaşması için zeminin oluştuğunu işaret eder, oluştuğuna işaret eder. Ve o kişi zikir yapmaya başlayacaktır ve kalbine Allah'ın nurları gelmeye başlayacaktır. Bu noktada Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirirken ona sevaplar açısından bir başka şey daha nasip eder. O kişi o güne kadar bire 10 ihsan alırken Allah Teala'dan herkes gibi, o günden itibaren 1'e 100 almaya başlar ve bunu 1'e 700'e kadar Allah Teala'nın arttırması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın.
Burada Allah-u Teala'nın 1'e 700 vermesi söz konusudur. Bakara 261. Diyor ki Allah-u Teala, kim fi sebilillah ise, yani ruhu Allah'ın yoluna çıkmış ve Allah'ın yolundaysa ve kişi kim infak ediyorsa diyor. Sadece onlara bir bacağında olan, bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nimet kadar, bir bitki kadar ihsanda bulunuruz diyor. Allah-u Teala nimet veririz diyor. 7 bacaklı olduğuna göre 100 tane yüzer yüzer artacak demektir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Peki infaktan muradı ne? Ne zaman bir insan nefs eskiyesine başlarsa zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, fizik vücut zikir yapar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden yarığı takip ederek, yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar. Nefsin kalbine ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 1'e 100 nur o günden itibaren o kişiye verilir. Zikir yapıyorsa her saniye 1 derecat kazanırken bu kişi 100 derecat kazanmaya başlar ve bu giderek artacaktır. Ruh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarındayken bulunduğu sürece 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artacaktır. Bu noktada başka ne özelliği vardır kişinin? Bu kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi başlamıştır. Ruhu mu? Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır, vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına, o mürşidin dergahından ulaşmıştır. Bu kişinin nefsi mi? Nefs tezkiyesine başlamıştır. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazla salavatı girmekte ve bu rahmet fazla salavat nurları kalbe girince kalbin mührünü zülmani kapıya doğru indirir ve devamlı olarak zikir boyunca gelen Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı mührün üzerine baskı yapacağı için mühür zülmani kapıyı tamamen kapalı tutar. Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Zikir boyunca girmesi mümkün değildir. Ve daha zikir başladığı noktadan sonra birinci dakikanın sonunda kalp bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesiyle fazıllar birbirinin ters istikametinde manyetik alanların sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen fazıllar gelirler, iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbin Allah'ın fazılları tarafından işgalidir. Yani şeytanın hakimiyetine son vermek için Allah'ın nurları o kalpte temizleme ameliyesine başlamışlardır. Kalbe yerleşen fazıllar sebebiyle, ki bu fazıllar %98'e kadar yükselecektir, %2 rahmetle beraber kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu noktada nefsin durumu, nefs tezkiyesi durumu. Fizik vücut, nefsin tezkiyesi sebebiyle afetler azaldığı için o afetlere karşı giderek daha güçlü hissedecektir kendisini, daha mutlu olacaktır. Ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır ve böylece o kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almıştır bu noktada. Bu aldığı 7 nimette iradenin de nefsin afetlerinin azalması sebebiyle giderek güçlenmesi söz konusudur.
ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin de bu konuda Allah'ın nimetleriyle karşılaşmaları devreye girmiştir. Burası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Ruhun vücuttan çıkıp devrin imamının dergahına ulaştığı noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman ruh ana dergâhtan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse ikinci 7 basamağın sonuna ulaştık. 14. basamak. 14. basamakta Allah'ın 7 tane nimeti gelir 12 ihsandan sonra. Bu ihsanların 7'si zaten Furkanlardı. Kişinin görme hassasının açılması, gözlerinin açılması, kulaklarının açılması, işitme hassasının açılması, kalbinin açılması, kalpteki ekinetinin alması ve yerine ihbat konulması 7 tane ihsandı. 8.'si Allah'ın kalbe ulaşmasıydı. 9.'su kalbin Allah'a döndürülmesiydi. 10.'su kişinin göğsünün yarılmasıydı. Göğsünden kalbine nur yolu açılmasıydı. 11.'si kişinin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girmesiydi. 12.'si de kişinin huşuya ulaşmasıydı. Huşuya ulaşan kişi mürşidini soruyordu. 12 ihsanla tabiyet anında da 7 tane nimet alıyor kişi. Kalbine iman yazılıyor. Sonra başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Ruh o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh vücuttan ayrılıyor. 3 ihsan oldu. Fizik vücut, nefs tezkiyesi. Fizik vücut nefs tezkiyesi için infak etmeye başlıyor. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. 5. O kişinin günahlarının hepsi sevaba çevriliyor. 6. Aynı anda dereceler itibariyle 1/7. Bu 6.'ya ilaveten bir konu var. 1'e 100 verirken, 1'e 10 verirken Allah Teala 1'e 100'den 700'e kadar vermeye başlıyor. İrade de nefsin afetleri azaldıkça giderek güçleniyor. 12 tane İhsan, 7 tane de nimetle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor ve nefs tezkiyesi burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir konumuz daha tamamlandı. 4 safhada anlatacağımız 28 basamağın ikinci 7 basamağını tamamlamış bulunuyoruz. 3. ve 4. safhalar bundan sonra gelecektir. 3. 7 basamak ve 4. 7 basamak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsiri konusunda Allah bir defa daha bir araya getirdi. Rum suresinin 10. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kâne akki betellezîne esâ üs su'a en kezzebu bi âyâtillâhi ve kânû biha yestehziun. Sümme sonra kâne oldu. Akibete, akibet, sonuç. Ellezine onlar esâ-ü kötülük, fenalık. Enkezebu yalanlamak. Enkezebu yalanlamak. Bi âyetullâhi Allah'ın ayetleri. Ne? Ve kânü oldular, biha onunla estehziûn, istihza ediyorlar, alay ediyorlar. Şöyle sonuç çıkıyor ortaya. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah'ın ayetleriyle alay etmek, onları yalanlamak ve alay etmiş olmak, işte bu böyle bir olay insanları çok kötü bir sona ulaştırıyor. Alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü olan bir son. Allah'ın ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayetleri 6000'den fazla ayet. Bu ayetlerin yalanlanması söz konusu ve yetmez. Bunun ötesinde bir de alay ediyorlar. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Urgan iğnenin deliğinden geçmedikçe ya da deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremezler. Yani onların cennete girmesi mümkün değildir diyor. 11. ayet-i kerime Rum suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allahü yebde ul halka sümme yu'iduhu sümme ileyhi turceun. Allahü Allah yebdeu ilk olarak başlar. El halka yaratış, yaratma. Sümme sonra yu'iduhu onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sümme sonra ileyhi ona turceun döndürülürsünüz. Allah diyor yaratmaya yebde'u başlangıç ilk olarak başlar.
El halka, halk etme, yaratış, yaratma. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Bütün kainatı Allah-u Teala yaratıyor. Altı yevimde üç asıl, üç karşıt olmak üzere zahiri alem, gayb alemi, emr alemi ve onların karşıtlarını yaratıyor Allah-u Teala. Sonra ne yapıyor? Sonra bu yarattığı alemlerin geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasıyla büyümelerini temin ediyor. Kainat devamlı olarak büyüyor. Bütün alemlerin hepsi büyüyor. Allah'ın gezegenlere verdiği itiş enerjisi sebebiyle. Sonra itiş enerjisi bitiyor, zaman duruyor. Ve gravitasyon sebebiyle kainat küçülmeye, zaman da geriye doğru gitmeye başlıyor. Her şey tersine çalışıyor. İşte ilk yaratma, ondan sonra insanların kıyamet gününe ulaşması, kıyamet gününden sonra başlangıca dönüş. Rum suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yekumus tekumus saate saatu yubli sul mücrimun. Ve yevme ve o gün tekumu olur, vuku bulur. Es saati o saat, kıyametin kopma vakti. Yublisu yeğisi düşerler, ümidi keserler, susarlar. El mücrimun suçlular, günahkarlar.

O saatin, kıyametin geldiği gün, senin kıyametin vuku bulduğu gün, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Neden? Çünkü hayat filmlerini göreceklerdir. Hayat filmlerinde kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ve mücrimler başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar. Sadece kendi günahlarından değil, onların kaybettiklerinden de bir kısmı mutlaka mücrimlere veriliyor. Onlar omuzlarına vebal yükleniyorlar. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, yani dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte mücrimler başka insanları da Allah'ın yolundan saptırarak kendileriyle beraber başka insanları da cehenneme sürükleyenler. Ayetin 13. Rum suresinin 13. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ve lem yekun olmaz lehum onların mindan şürekaihim onların ortakları şirk koştukları şüfeaü şefaat edenler ekanü ve oldular bi ile şürekaihim onların ortakları şirk koştukları kafirin inkar edenler şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Yani Allah'a eş koştukları, şirk koştukları putları, ortaklarını inkar edenlerdir. Tabiatıyla şirk koştukları putlar onlar için hiçbir yardımda bulunamazlar. Şefaat zaten kıyamet günkü bir olay değildir. Şefaat dünya hayatında gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve ondan sonra da Allah onu 12 tane insanla irşat makamına ulaştırırsa, kişinin tabiyeti anında başının üzerine gelen devrin imamı onun bütün günahlarının sevaba çevrilmesi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur ve bu gerçekleşir mutlaka. Kişi 12 insanla gelmişse mürşidine, Allah göstermişse mürşidine, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cennete gireceği kesin. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp mürşit sevgisiyle ona tabi olması da söz konusu. Bu noktada Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Kendi talebi üzerine günahlarını affeder. Devrin imamının talebi üzerine bir defa daha affeder. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, onlar hariç diyor. Cehenneme gitmezler. Kimler? Tabi olup da, yani irşat makamına tabi olup da, mümin olanlar ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlayanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. İşte bu şefaattir.
14. ayet-i kerime, Rum suresi 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yekûmüs ve yevme tekûmüs saatü. Yevme izin etteferrekûn. Ve yevme ve o gün tekûmü olur, vuku bulur. Es-saatü saat, kıyametin kopma vakti. Yevme izin, izin günü. Yeteferrekûn, fırkalara ayrılırlar. O saatin, kıyametin koptuğu izin günü, onlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılırlar. Müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tarafta, dilemeyenler ikinci tarafta, her biri ayrı bir fırkaya dahildir. Yani cennetin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennetlere gidecek olanlar birbirinden ayrı fırkalar oluştururlar. Cehennemin de yedi katına gidenler, onlar da birbirinden farklı fırkalar oluştururlar. Herkes fırkalardan birindedir. Rum suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezine aminu ve aminus salihati

Artık böylece hum onlar fi içinde de ravdatin bahçe yuhberun sevindirilirler. Fakat amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihat nefsi ıslah edici ameller yani nefs tezkiyesi yapanlar onlar bahçelerde sevindirilirler. Onlara iyi davranışlarda bulunulur. Onlar sevindirilirler. İşte gruplara ayrılanlardan bir grup cennete gidecek olanlar, ikinci grup cehenneme gidecek olanlar. Burada Allah Teala cennete girecek olanları ifade ediyor. Bu grubun içinde de 8 cennete dağılanlar söz konusudur. 7 kat cennetin 7.'si 2 gruptan oluşuyor. Adın cenneti. 1 irşat makamına tayin edilenler ve 2 resuller ve devrin imamının bulunduğu 2 ayrı cennet söz konusu. Rum suresinin 16. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve emmellezine keferu ve kezebu bi ayatina ve lika il ahireti fe ulaike fil azabi muhtarin muhtarun ve emmellezine ve emma ellezine ve emma ama fakat ellezine o kimseler onlar keferu inkar etti ve kezzebu ve tekzip etti yalanladı bir ayetine ayetlerimizi ve likayı ve ulaşma el ahireti ahir sonraki ahiret ve artık böylece işte ilahike onlar fi içinde el azabi azap muhterun, hazır bulundurulanlar. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ettiler, yalanladılar ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı. İşte onlar azap içinde hazır bulunanlardır. Burada kafirlerin genel çerçevesi açık bir şekilde çiziliyor. Kimdir kafir? O kafirlerin birinci özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. İkinci özellikleri ahirete ulaşmayı yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar etmeleri. Ayetleri de tekzip ederler, yalanlarlar. Nereden başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin yalanlanmasından başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlıyorlar. Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar ve Allah'a ulaşmayı da tabiatıyla dilemiyorlar. Öyleyse gidecekleri yer cehennem. Ve oraya ulaştıkları zaman, cehenneme ulaştıkları zaman, cennete gireceklerin, cehenneme girerken uçarak girecekler.

nefislerini kendilerinin ise kapının kaldırılması suretiyle burunları yere sürterek girdiklerini gördükleri zaman azap onları o andan itibaren yakalıyor. Hatta kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman kaybettiklerinin kazandıklarından fazla olduğunu gördükleri zaman onlar azap içinde oluyorlar. Huzursuzluk onları bütün boyutlarıyla kaplıyor. Cehennemde de ebedi azabın içinde olacaklar. Ve 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe Sübhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve artık böyleyse öyleyse Sübhane tenzih et münezzeh kıl, o Sübhandır de tesbih et. Allahü Allah, hine o vakit o zaman tumsuyuna akşam vaktine girdiniz ve o vakit o zaman tusbihun sabahladınız, sabah vaktine girdiniz. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Allah'ın tesbihi biliyorsunuz. Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber kelimelerinin en az 33 defa tekrarıyla gerçekleşir. Bu 33'ler tekrar tekrar devam etmelidir. Daha güzele ulaşabilmek istediğinde. Bunun adı tesbihtir. Ama eğer Allah Allah Allah diye zikrediyorsanız, Allah'ın ismini tekrar ediyorsanız bu zikirdir. Bütün namazlardan sonra mutlaka Allah-u Teala'yı tesbih ederiz. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber diyerek. Bu en az miktarıdır. Tesbih etmek, akşam vakti, sabah vakti, öğle, ikindi, yatsı hepsinde tesbih esastır. Rum suresinin 18. ayet-i kerimesi, buradaki tesbih sabah tesbihiyle akşam tesbihi verilmiş sadece. Ayet 18, Rum suresi 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tushirun. Ve lehu ve ona aittir elhamdu hamd fi içinde es-semavati semalar gökler ve el-ardı ve arz yer ve aşiyen ve gündüzün sonu ikindi vakti ve hine ve o vakit o zaman tushirun öğle vaktine tushirun öğle vaktine girdiniz. Allah-u Teala buyuruyor, göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde. Birinci ayette, yani 17 numaralı ayette Allah-u Teala sabah ve akşam vaktinde tesbih edin diyor Allah-u Teala'yı. Burada da öğle ve ikindi vaktinde hamd ona mahsustur. Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, yerlerdekiler ona hamd ederler diyor Allah-u Teala. Hamd ona mahsustur demekle. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. Tesbih öğlende de, ikindide de devam eder. Sabah namazından başlar. Sabah. Sabahtan evvel teheccüd ya da teheccüdü katmayalım. Sabah namazında bu tesbih yapılır. Kuşluk sünnetinde yapılır. 2. Öğlende yapılır. 3. İkindide yapılır. 4. Akşam yapılır. 5.
yatsı yapılır 6. Gece saat, şimdiki saatle 1'den sonra, normal saatle 12'den sonra, gece 12'den sonra yapılan bir başka husus söz konusudur. Bismillahirrahmanirrahim. 19. ayet, Rum suresinin 19. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda bade mevtiha ve kezalike tuhrecun. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır ve arzı, toprağı ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi çıkarılacaksınız. Ne oluyor? Kıyamete kadar insanlar, devir devir insanlar yaşıyorlar. Her devirde başka başka insanlar hayata getiriliyor Allah Teala tarafından ve hayatlarını sürdürüyorlar, yaşıyorlar, sonra da ölüyorlar. Ve zaman geçmişten geleceğe doğru ilerliyor. Kıyamet günü kainatın büyümesi durduğu zaman gravitasyon başlıyor ve gravitasyon sebebiyle o güne kadar büyümekte olan kainat küçülmeye başlıyor. Uzaylar birer birer yok oluyor. Evvela gezegenlerle sabiteler birleşiyor. Güneşle, evvela dünya ile ay. Sonra güneş dünya ile birleşiyor. Çünkü dünya ile ay zaten birleşmiş durumda. İkisi birden güneşle birleşiyor. Sonra güneş sistemlerinin hepsinde bu olay tahakkuk ediyor. Sonra güneş sistemleri de, güneşler de birleşiyor. Bütün galaksiler bir noktaya doğru çekiliyor. Neticede kainat sıfır noktasına doğru gidip cennet ve cehennem hariç her şey yok oluyor. Berzah alemindekiler de aynı statü içerisinde, berzah alemi de yok oluyor ve nefsler de zamanın geriye dönüşü sırasında dünya üzerindeki sistemde insanların yaşamakta olduğu devre geriye doğru dönmekte olan zaman ulaştığında oradaki insanların hepsi diriliyor ve mezarlarından yukarıya doğru yükselip mahşer meydanında herkes toplanıyor. İşte bu ölümden sonra kişinin tekrar dirilmesi olayıdır. Zamanın geriye dönmesi sebebiyle kişi zaten hayatta olacağı noktada canlanmış oluyor. O noktada, zamanın o noktasında o kişi zaten hayatta ve zaman oraya dönüyor. Her şeyiyle oraya dönüyor. Rum suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor ve min ayatihi en halakakum min turabin sümme iza entüm beşerün tenteşirun ve min dan ayatihi onun ayetleri en halakakum sizi yaratması min dan turabin toprak sümme sonra iza olduğu zaman olunca entümsiz beşerün bir beşer bir insan tenteşirun sizi siz yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden yani mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı.
Sonra siz beşer, insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Evvela Adem Aleyhisselam çamurdan yaratıldı ve çamur halinde o çamurdaki organik standartlar vücuda bulsun diye, vücuda gelsin diye uzun bir süre, bu dünyanın standartlarında uzun bir süre bekledi Adem Aleyhisselam. Henüz Allah-u Teala ona ruh üfürmemişti. Ve organik hale gelince o süreç içerisinde Allah-u Teala ona ruh üfürdü. Onu canlandırdı ve ruh üfürdü. Canlanınca, evvela canlanma olayının olduğu kesin, çünkü emanetin iki varlık tarafından alındığına dair Kur'an-ı Kerim'de işaret var. Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki, biz emaneti göklere, dağlara ve yerlere teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Yüklenmekten korktular, kaçındılar. Sonra da insan emaneti yüklendi. İnsan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Orada cahil ve nankör olan, cahil ve zalim olan insandan bahsediyor Allah-u Teala. Cahil ve zalim olan insan, nefsin iki tane vasfıyla ifade ediliyor. Öyleyse sadece fizik vücut değil, ruhu teslim alan, fizik vücut ve nefs beraberliği. Öyleyse Allah-u Teala fizik vücudu yaratıyor, nefs veriyor insana. Hayat veriyor, ondan sonra ruhu üfürüyor. Ruhu teslim alanın sadece fizik vücut olmadığı, cahil ve zalim ifadelerinin muhatabı olan bir varlığın daha fizik vücutla beraber bulunduğu kesinlik kazanıyor. Fizik vücudu teslim alan, affedersiniz, ruhu teslim alan, Allah-u Teala'nın üfürdüğü ruhu teslim alan, sadece fizik vücut değil, fizik vücutla beraber nefs beraberliği. Ve sonrasını biliyorsunuz. Şeytan, Allah'ın bu noktadan sonraki secde emrine itaat etmiyor, Allah'ın huzurundan kovuluyor ve insanlara en büyük düşman oluyor. Kıyamete kadar da bütün insanları cehenneme ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacağı kesin. Ne oldu? Sonra Adem Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Havva anamızı yarattı. Sonra ikisinin çocukları oldu. Çocukları oldukça yeryüzüne yayıldılar. Ondan sonra yayılma insanlık tarihi boyunca devam etti. Allah razı olsun. Ve Rum Suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh, yani rahmeten. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Ve min âyâtihi, onun ayetlerinden, en halaka yaratması, lekum sizin için, min enfisukum sizin nefslerinizden, ezvacen eşler, zevciler,
li teskünü sükun bulmanız için ileyha ona ve ceale ve kıldı beynekum sizin aranızda meveddeten sevgi, muhabbet ve rahmeten ve rahmet inne muhakkak ki fi zalike işte bunda vardır le elbette gerçekten mutlaka ayatin ayetler, mucizeler, deliller likamin bir kavim için etefekkürün tefekkür eden bir kavim için. Şöyle tahakkuk ediyor sonuç. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevciler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Burada sükun bulmak, sakinleşmek, aynı zamanda mutlu olmak, huzur içinde yaşamak anlamına geliyor. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır.

Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah evvela Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ondan zevcesini yaratıyor. Ondan doğan çocuklar da erkek ve dişi olarak doğuyorlar. Oğlanlar ve kızlar olarak doğuyorlar. Sonra onların hepsi ileriki nesilleri vücuda getiriyorlar. Allah razı olsun. Ve 22. ayet-i kerimesi Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi halkus semavati vel arde vahti lafu el sinetikum ve el vanikum inne fi zalike le ayatin lil alimin. Ve min ayatihi ve onun ayetlerindendir. Halku yaratma, yaratış, es semavati semalar, gökler ve el ardı ve arz, yeryüzü, vahtilafu ve ihtilafu ve muhtelif, çeşitli, farklı, el sinetikum, sizin dilleriniz, lisanlarınız ve elvanikum ve sizin renkleriniz. İnne muhakkak ki fî zâlike, işte bunda vardır. Le elbette, gerçekten, mutlaka, ayatin, ayetler, mucizeler, deliller, lil alimin, alimler için. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır. Sizin lisanlarınız ve renkleriniz muhtelif, birbirinden farklı olmuştur. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Sizin lisanlarınız, yani konuşma dilleriniz ve renkleriniz birbirinden farklı olmuştur. Her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşuyor. Burada Allah Teala burada açık bir şekilde insanları farklı hüviyette yarattığını, onların renklerinin birbirinden farklı olması, sarı ırk, siyah ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk, dört ayrı tür ırk söz konusu. Eğer Eskimolar da bunlardan bir tanesine girerse 5 oluyor. Ama sarı ırk, kırmızı ırk, beyaz ırk ve siyah ırk, bunlar mutlak olarak yeryüzüne dağılmış durumdalar. Ve Allah-u Teala onların hepsini o şekilde biz yaptık diyor. Yarattığımız insanın aslında bunların atası aynı kişi, Hazreti Adem'le Hazreti Havva. Ama Nuh'un gemisiyle seyahatin sonunda dünyanın her tarafına, her tarafındaki insanlar ölüyor. Sonra bu geminin durakladığı yerlerde, limana ulaştığı yerlerde insanlar boşalıyor gemiden. Her biri birbirinden ayrı bir noktada boşalan insanlar orada kendilerine bir hayat temin ediyorlar ve içinde bulundukları coğrafi statüde farklı hüviyete giriyorlar. Onları o farklı renklere bürüyense Allah. Ve Rum suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve min ayatihi menamekum billeyli ven nehari vebti ga ukum min fadlih inne fi zalike le ayatin li kavmin yesme'un. Ve min ayatihi ve onun ayetlerinden mena mukum, sizin uyumanız, bi elleyli, geceleyin, ve ennehari ve gündüz, ve ptiga ukum, sizin istemeniz,
min fadli, onun fazlından, inne muhakkak fi zalike, işte bunda vardır. Le elbette, gerçekten mutlaka ayatin, ayetler, mucizeler, deliller, likamin, bir kavim için, yesmeun, işitirler. Ve onun ayetlerindendir ki sizin gece uyumanız ve gündüz onun fazlından istemeniz, muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Allah Teala insanı öyle bir hüviyeti yaratmış ki gündüz saatlerinde aktif olacak, hareket halinde olacak, geçimini temin edecek olan faaliyetlerde bulunacak. Ama akşam olduğu zaman, o zaman Allah uyuyacak ve Allah'ın fazlından yardım isteyecek. Gündüz de 7 vakit namaz kılarak Allah'ın fazlından gündüz ve gece boyunca namaz kılarak, akşam namazı, yatsı namazı ve teheccüd namazı karanlıkta kılınan namazlardır. Sabah namazı da onlardan birisi sayılabilir. Mutlaka güneş doğmadan evvel kılınması gerekir. O zaman gece boyunca da, gündüz boyunca da insanların namaz kılmaları gerekiyor. İbadet edip namazın neticesinde Allah'ın fazlından talepte bulunmak söz konusu. Ve 24. ayet-i kerime, ve min ayatihi yuliykumul berke haffen ve tamaan ve yunezzilu minessemai maen fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayatin likamin yaqilun. Ve min ayatihi ve onun ayetlerinden, yuliykum, size göstermesi, el berke, şimşek, haffen, korku olarak, ve tamaan, ve umut olarak, ve yunezzilu, ve indirir, minessemai, semadan, gökten, maen, su. Ve böylece bundan sonra yuhyi, diriltir, hayat verir, bihi, onunla, el arda, arz, yer, toprak, bade, sonra, meftiha, onun ölümü. İnne, muhakkak ki işte bunda vardır, fi zalike, işte bunda vardır, le elbette, gerçekten mutlaka, ayatin, ayetler, mucizeler, deliller, likamin, bir kavim için, yakilun, akıl ederler. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı, toprağı diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Şimşekle insanları aydınlatıyor, korkutuyor başlangıçta. Eğer gökten indirdiği suyla ölü olan toprağı her bahar yeniden diriltiyor. Akıl eden kavim için mutlaka ayetler vardır diyor Allah Teala. Çünkü nasıl toprağı ben ölümünden sonra diriltiyorsam diyor, sizi de ölümünüzden sonra diriltirim. Ve böylece hem toprağın hem de insanın ölümden sonra dirilmesi bir defa daha şekillendirilmiş oluyor. Ve Rum suresinin 25. ayet-i kerimesi, ve min ayatihi en tekume sema'u vel ardu bi emrih sümme izâ de'akum daveten minel ardı izâ entüm tahrucun. Ve minden ayatihi, onun ayetleri, en tekume, vuku bulması, durması, es sema'u, sema, gökyüzü, ve el ardı, ve arz, yeryüzü, yer, bi ile emirihi, onun emri, sümme, sonra, izâ olduğu zaman, de'akum, sizi çağırdı, daveten, davet, bir tek davet, bir defa çağırma, mindan, el ardı, arz, yer, izâ olduğu zaman, entümsiz,
tahricün çıkacaksınız. Ve onun ayetlerindendir ki, gök ve yer onun emriyle durur. Yani dengede durur. Sonra sizi bir tek davete çağırdığı zaman bir yerden, yani kabirden çıkacaksınız. Yerden çıkacaksınız. Yerden, yani kabirden sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız diyor Allah Teala. Herkes vakti gelince mutlaka buna ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir defa daha birlikte olduk. Allah'ın güzelliklerini, Kur'an'ı bir defa daha yaşamaya Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte hepinize müjdeler vermek üzere buradayız. Bu akşamki konumuz hidayet ve dalalet. Dalalette olan bir insan hidayette değildir. Hidayette olan insan dalalette değildir. Hidayette olan insan dalaletten kurtulmuştur. Dalalette olan insan hidayete erememiştir, ermemiştir. Öyleyse kim hidayettedir? Allah'a inanan kişi hidayette midir? Hayır, değildir. Allah'a inanmak, hidayette olmak için yeterli şart değildir. Allah'a inanan ve dalalette olan insanlar çok. Kur'an'ın temel hükmü unutulduğu için. Biz size hidayet müjdesini vermek için buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hidayet çağında burada bizimle birliktesiniz. Sizi hidayete davet etmek, hidayet müjdesini vermek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, hidayet elinizle uzandığınız zaman hemen tutabileceğiniz bir yerdedir. Hidayet bir dileğin ifadesidir. Sizden sadır olacak bir niyet, bir dilek. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine terk eder. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan kim? Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerimede, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onu kendi haline bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. O Allah'ın kurtarma alanının dışında kalan kişidir. Kendini ona mahkum etmiştir. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın bıraktığı, kendi haline bıraktığı bu kişilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırıyor. Bir başka ifadeyle hidayete erdiriyor sevgili kardeşlerim. Peki bu dalalette olanlar kimlerdir? Bir başka açıdan soralım. Hidayette olmayanlar kimlerdir?
İşte Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, kabul etmezse, bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemezse, inkar etmesi, dilememesi demek, dilemezse diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse mefhumu muhalifinden hareketle bir sonuca varıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl bir sonuç? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi hidayette olacaktı. Ama dilememiş. Dilemediği için hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hüsranda. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Allah Teala. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlara bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günah tartıları kıyamet gününde mizanların kurulduğu gün ağır basarsa, insanların hayat filminin gösterildiği yer, hayat filminde kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Hüsranda olan herkes hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hidayette değildir. Bir başka ifadeyle dalalettedir. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman hidayet nedir diye konunun tarifine girelim. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirlerde ya da meal vericiler Allah'ın ulaştırmasıdır diye bunu dizayn etmişler. Eğer Allah'ın ulaştırmasıdır diyorsak o zaman bir sual gelecek akla. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap Allah'a ulaştırmasıdır. Neye dayalı olarak bu fikri ileri sürüyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Allah Teala herkesin hidayete ermesini, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmasını ister. Herkesi üçüncü kat cennetine kadar almak ister. Allah bundan sadece mutluluk duyar.
insanların cenneti hak etmesi Allah'ın memnun olmasının yegane sebebidir. Allah herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar şeytandan aldıkları telkinlere uyarak kendilerine zulmederler ve Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte buradaki muhtevada bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın onu mutlaka kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kullarından dilediğini kendisine seçer diyor. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlası sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir grup insan seçmez. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına, dilemesine hatta mani olanlar. Onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Bunlar tüm insanların her zaman %10'undan çok daha aşağıda bir yekündedirler. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. Allah'a ulaşmak mı? Bir insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mı? İşte o hidayet. İşte ayet-i kerime. Şimdi tekrar bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu zaten kesin cevabı. Hidayet gerçekten gördük ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması halidir. Hayattayken Allah'a ulaşması halidir. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilmişse ki bir kısım müellifler, bir kısım meal verenler böyle tercüme etmişler, böyle Türkçeleştirmişler. O zaman nereye ulaştırması suali gelecek akla. Cevap açık olarak geliyor. Kendisine ulaştırması. Allah'ın kendisine ulaştırması sevgili kardeşlerim. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Allah kullarından kelimesini kullanmıyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kul olur kişi. Dilemezse Allah'a kul olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah dilediğini, insanlardan dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. O zaman innel hüda hüdallah'ın gerçek manası inne muhakkaki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır tarzında tercüme edilmişse o zaman biz ona nereye sualini soracağız? Nereye sualinin cevabını gene Kur'an verecek. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkaki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Burada da aynı şeyi söylüyorlarsa eğer hidayet muhakkak ki Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlarsa gene nereye sualini soracağız ve kendisine cevabı kesin olarak gelecek Kur'an-ı Kerim'den. Hidayet insan ruhunun Allah Teala tarafından kendisine Allah'ın zatına ulaştırılmasıdır. İşte bu ayetleri Şura 13'te birleştirmek zorunluluğu doğuyor. Eğer öyle bir mana verilmişse pek az mealde böyle bir mana gördük ama onu da gerçek anlamda değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayete adım atmıştır. Peki hidayete ermek bir başka açıdan daha değerlendirilmiş mi?
Evet, Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa, o kişi hidayete ermiştir. Men, kişi yehdillahü, Allah'a ulaşmıştır. Ulaşmışsa ve o zaman o takdirde hüve işte o el-mühted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Son derece açık manalar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala muhtevayı açık ve kesin bir dizayn içinde, tartışmaya imkan vermeyecek kadar açık şekilde vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası kim hidayete ermeyi dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririmdir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman hidayete ulaşmak için kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın yardım elini uzatarak onu kendisine ulaştırması için yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hidayeti söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu konuda başka ne söylüyor? Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar. Allah'a teslim olmaya açar. İslam olmaya açar. Yani Allah'a ruhunu teslim etmeye, hidayet fizik vücudunu teslim etmeye, hidayet nefsini teslim etmeye, hidayet iradesini Allah'a teslim etmeye, hidayet. Dört tane teslimin dördü de hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hidayetin kademelerine bakarsak, kaç kademeden oluşuyor sualinin cevabı? 7 kademeden oluşuyor. Her biri bir ulaşmayı ifade etmiyor. Ama hidayetin muhtevası 7 kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete adım atmaktır. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 2. safhayı içerir. Birincisi, 3. basamakta gerçekleşir. İkincisi, 7. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. Bu ilk hidayete ermektir. Ötekiler hidayet kademesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin birinci ve ikinci kademesidir. Üçüncü kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Orada ilk teslim gerçekleşir. Yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Muhtevası orada şekillenir. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse daha ötedeki hidayetlere bakalım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulmuştur. 26. basamakta daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burada kişi ehli zikir olur. Bunun manası aynı zamanda ehli tezekkür olmak demektir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Kalp kulağını açmıştır.
ve kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu konuşabilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, hayır kazanan birisidir. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bir de ehli hüküm olmuştur. Bu aynı zamanda ehli hikmet demektir. İkisi de aynı muhteva içerisinde. O kişi hakem olduğu zaman veya hakim olduğu zaman veya eski tabirle kadı olduğu zaman mutlaka doğru hüküm veren birisidir. Neden? Çünkü mutlaka Allah'a sorarak hüküm verir. İkincisi,

Bu muhtevada Allah Teala'nın bir başka açıdan olaya bakması var. Bu kişi Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğuna bir çırpıda karar verir. İşte sevgili kardeşlerim, burası hidayetin 5. kademesidir. Burada nefs Allah'a teslim olur daimi zikirle. Daimi zikir sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, afetlerin hepsi yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp gözüne gösterdiklerini de görür. Bunların neticesi olarak ehli tezekkür olmuştur. Allah Allah her an konuşur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hüküm ve de aynı zamanda ehli hikmet olmuştur ki ikisi aynı kökten gelir. Bir tek faktör olur. Böylece 7 tane özelliği olur kişinin. Bundan sonra kişi muhlis olacaktır. Yani irşad olacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilecektir. İşte 7 safa hidayet. Bu 7 safa hidayette 4 tane teslim söz konusudur. 21. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Her bir teslim daha üst kademe bir hidayeti temsil eder. Bu saydığımız basamaklar boyunca yükselmeler, ruhun hidayetini, daha sonra fizik vücudun hidayetini, daha sonra nefsin hidayetini, en sonra da iradenin hidayetini temsil eder. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel, öylesine ihtişamlı bir tablo ki sadece hayran olabilirsiniz. İşte muhtevaya baktığınız zaman Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi dilerse diyor Allah Teala. Onun göğsünü şerh eder yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi teslimlere ulaştırsın diye. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimine ulaştırsın diye. Ne yapıyormuş Allah Teala? Kişiyi hidayete erdiriyormuş ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti diye 4 tane hidayet söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu. Bu standartlar içinde Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Öyleyse hidayette olabilmek mutlak bir şart gerektirir. Olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet cennetin anahtarıdır. O kapıdan girilir Allah'a ulaşmayı dileme kapısından. Dilemeyen insan Allah'ın bu büyük lütfuna, herkese açık olan kapısına ulaşamaz. Şeytan ne yapmış sevgili kardeşlerim? 14 asırda bunların hepsini insanları unutturmuş. Ondan evvel Hz. İsa zamanında yaşanan hidayeti şeytan Hristiyanlara unutturmuş.

inşanın başlama devresinin, giriş devresinin tamamlanması 30 kameri yıl sürmüştür. Tam 30 kameri yıl. Milimine 30 kameri yıl. 21, affedersiniz, 12 Rebiülevvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem doğum günüdür hem de ölüm günüdür. Her ikisi de 12 Rebiülevvel'de vücut bulmuştur. 12 Rebiülevvel Allah-u Teala'nın bize verdiği müjde günüdür. İşte o müjde günü sebebiyle sizlere hidayeti müjdeliyoruz. Hidayet çağının hidayeti sizlere Allah'ın hidayetçisi tarafından müjdeleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar seviyoruz ki her an sizleri müjdelerimizle mutlu kılmak istiyor Allah-u Teala. Biz de bütün gönlümüzle bunu istiyoruz. Ve Allah-u Teala bizi bir vasıta olarak kullanarak sizlere ulaştırıyor mutluluk türkülerini. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuzdur. Hem cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı ister, bunun için de sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz yeterli. Hem de dünya saadetine ulaşmanızı ister. Bunun için de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısı size Allah-u Teala tarafından mutlaka yaşatılır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Müjdenin esası bu zaten. Sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını Allah yapacak. Bu müjde değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dileğin sahibi olacak olan sizler, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama siz namazı sevmiyorsunuz. Sevmeyin. Allah-u Teala sizi mutlaka sevdirecek. Orucu sevmiyorsunuz. Orucu sevdirecek. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri sevdirecek. Bütün güzellikleri sizlere yaşatacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere ulaştırmanın o büyük hazzını, bu müjdeleri ard arda vermenin o büyük hazzını Allah-u Teala bize yaşattığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının temsilcisi kılındık, sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Hidayet çağının hidayetçisi kılındık. Hidayet adına bütün suallerinize cevap vermek için hepinizin bulunduğu yerde konferanslar veriyoruz. Suallerinizi bizlere ulaştırın. Hep beraber olalım. Mutluluğunuzu gözlerinizde görmek, gözlerinizden okumak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz o müjdeleri sizlere vermekle vazifelendirildik. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten hidayete götürecek olan kainatın en muhteşem dileğidir. Hadi ne duruyorsunuz? Koşun diyor Allah-u Teala. Arzı yerlerle göklerle gökler kadar olan cennetlere koşun. Nasıl koşacaksınız bu müjde için? Koşmanızın bir tek sebebi var. Koşmanızın gerçekleşmesi, sizin koşmaya başlamanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz anda cehennem olayı sizin için bitmiştir. Allah'ın cenneti sizin içindir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, iki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin %50'sinin

mutlaka sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın size hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Müjdeler olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanların ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Öyleyse ruh, nefs ve veç yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman bu afetlere dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsanları mutlu kılmaya davet ettiği zaman, mutlu olmaya davet ettiği zaman bunun manası aynı zamanda başkalarını da mutlu etmeleridir. O zaman cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insanın başka insanlarla birlikte bir hedefe yürüdüğünü, o hedefin mutluluk olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir müessese ki insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama,
ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde devamlı yerleşirler. Salavat nurları hem rahmet nurlarını hem de fazılları nefsin kalbine ulaştıran vasıtalardır. Nefsin kalbi %2'den fazla rahmet almaz. Rahmet öncü bir güçtür. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini yarıyor. Ve onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, ona kendisine hidayet etmeyi, vasıl etmeyi dilerse, يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü yarar, diyor Allah-u Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve Allah'ın evvela %2 rahmet nuru bu kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Bu %2 rahmet nuru öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet %2 rahmet nuru girmiştir. İşte bu %2 nur girmeden kişi kendisini Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştıracak olan Allah'tan mürşidini isteme yetkisinin sahibi olmaz. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde diyor haktan inen şeyle o rahmet birikimi, %2 rahmet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Bu nur
%2'lik nurudur, rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşid istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum, kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi, o kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir. Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşid kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli bir tabiyet, son derece önemli. Çünkü tabiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruh da emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın, yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi. Ve cinlerin fizik vücutları var, bir de nefsleri var. Ama ruhları yok. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye iblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içerliyor bu işe. Ve Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi iblisi, yani bir cin, hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah-u Teala diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen, benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Diyor Allah-u Teala. İblis diyor ki, sen onu
çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor, ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona, insana ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin o onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah-u Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs %100 afetlerle dolu. Ruh %100 hasletlerle dolu ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetil Müntaha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır. Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah-u Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan
nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah-u Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda yedi sekiz aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın, o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah-u Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazla birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7, %7 dolduracaktır. Neticede %51 nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, yükseğir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah-u Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve
Şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğluna düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki ya Rabbi bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %51 başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir gökler yolculuğu sona ermiş olur. 7. gök katında 7 tane alemi aşar ruh. Önce Ümmül Kitab'a ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, Ümmül Kitab'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki aşamada Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada Divan-ı Saliye'ne ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine ulaşır. Ancak orada o
küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini nefsini kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır. Seselimin dahi ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyri adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmaya gidilirse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir, mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir. Onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah Teala'nın insana ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken. Böyle bir talebi yapan kişi kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim
etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah-u Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah-u Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer, o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. İki, böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak, ruh Allah'a ulaştırmış, ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki, daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostu ile karşılaşıyoruz. 4 teslimin 4'ünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştür ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Müntaha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır." Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta Sidretül Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır, yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş. Ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya. Onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş. ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize

Bir hedefimiz nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah-u Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da ya Rabbi ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da

Ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişi de derin bir arzu uyanırsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahların affedilmesinden daha ötede 2 katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüştür.
görmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır.
siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah-u Teala göstermişse çözümünü de Allah-u Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan İlham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup, kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak, size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var,
istiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek, Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın.
Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka müşterine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk, saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse, mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah Teala. Ve lekad halaknel insi vel cinni illa leyabudun. Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı, işte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana o kardeşimiz. Nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek. Ne olmuş yani Allah'a ulaşmayı dilediysek? Hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız, bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu son 7 makamdan son 3'ü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı 3 makamdır. İşte insanların büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gideceklerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre bunun arkasında Hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar buna aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey, onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasına hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insan üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Asmasa'ya tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor, işitme hastasının mührü açılıyor, kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah Teala Müminin Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranlı olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlemleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir, göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah-u Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebili diyor Allah-u Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze. Göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. E bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine katli sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'laşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmit talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmit talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi, onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişi ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçilmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim ruh İkinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49, 7 defa %7 fazla birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh, 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar Resitetül Minta'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan yedinci gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? Yedinci gök katına kadar ulaşır dikey yolculuk. Yedinci gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitetin müntahaya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay

bir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut, mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır, dilemeyenleri dalalette bırakır. Oradaki dilediği ifadesi, o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez, onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki

El-Hüda hidayet, Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu Hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah Teala ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi dil ile ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır ve kalbinizi devamlı olarak Allah-u Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın.
Allah Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz, güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sevaplarınız, günahlarınız aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beis, ne gam. Gideceğiniz yer, sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. Ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin.
Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik. Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır. O kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعَابِدِينَ. O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olan sahabe, tağutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya.
diyor ki sizi o kadar çok seviyorum ki sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, beni de kabul et kulların arasına deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Ve size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Aynı salonu paylaşıyoruz, aynı odayı paylaşıyoruz, aynı mekanı paylaşıyoruz. Nasıl ben sizinle berabersem, sizler de her odada, her salonda benimle berabersiniz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. İşte üniversitemizin bir dersi Kur'an tefsiri. Ashab suresinin 49. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu İza Nekah Tümül Mu minnati sümme tallak. Tallak tü hu tü mü hunne min kabli en temes suhunne فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اِدَّتٍ تَهْتَتْ دُنَاهَا فَمَتِّئُوهُنَّ وَسَرِّهُهُنَّ Sarahan cemila. Ya eyyühellezine, ey o kimseler, aminu iman eden, aminu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, İza nekahtumul, nikahladığınız zaman, el mu'minati mümin kadınlar, sümme sonra tallaktumuhunne onları boşarsanız min kabli önceden en temessuhunne dokunmadan ve o zaman malekum sizin için yoktur aleyhinne üzerinize min iddetin belirli sayı muayyen miktar teddüneha sayacağınız eğer temastan sonra olsaydı o zaman belli bir süre hanımın hamile olup olmadığı konusunda bir bekleme süreci muhakkak geçirmesi gerekirdi. Ve verilecek olan mehir ona göre farklı oluşurdu. Ve o zaman mette'uhunne iyilikte bulunun, yararlandırın onları ve serruhunne ve salıverin, boşayın onları sarahan, salıvermeyle cemilen, güzelce. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın. Yani mehirlerini verin. Ve onları güzel bir bırakışla boşayın. Öyleyse boşanma olayında iki tane husus var. Bir, temas edildikten sonra kadınların boşanması. Bir, temas edilmeden. Temas edildikten sonraki olay ne olabilir? Kadın hamile kalabilir. O zaman bir zaman, bir iddet, müddet kelimesi ve iddet kelimesi aynı kökten geliyor. Bir süre geçmesi lazım aradan. O sürenin neticesinde kadının hamile olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Ortaya çıktığı zaman da ona göre mehir değişecektir. Eğer yoksa böyle bir şey birleşme olmamışsa zaten bu olay olmadığı için serbest bırakmak, boşamak mümkün oluyor. Bu ayet-i kerime Ahzab suresinin 49. ayet-i kerimesi şeyle alakalı, fıkıhla alakalı konuyu içeriyor, boşanma konularından bir tanesini içeriyor. Bu bizim alanımıza girmez. Burada tefsir müessesesinin çalışması gerekmiyor. Burada söz konusu olan fakih bir olay söz konusudur. Boşanma. Boşanmanın türü. Ve 50. ayet-i kerimeye giriyoruz. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ederek başlıyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke ezvacekelleti ateyte ucurehunne ve ma meleket yeminuke mimma efa Allahu aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halati kellati hacerne meak, yani meake ve vemreeten mu'mineten in vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyu en yestenkihaha halisaten leke min dunil mu'minin kat alimna ma faradna aleyhim fi ezvacihim ve ma meleket eymanuhum li keyla yekune aleyke haracun ve kanallahi ve kanallahi gafuran rahima. Ya eyyühe, ey en nebiyyü nebi, peygamber, inna muhakkak ki biz ahlelna, helal kıldık leke, senin için, sana ezvaceke, senin zevcelerin, hanımların, eşlerin, elleti ki o atiyete sen verdin, ucure hünne, onların ücretleri, hünne, onlar kadınlar için. Eğer erkek olsaydı hüm olacaktı. Ve ma ve şey meleket sahip oldu. Yeminuke senin elin. Yani ma meleket yeminuke senin elinin altında sahip olduğun manasına geliyor. Mimma minma şeyden efa Allahu, efa'e Allahu, Allah'ın ganimet olarak

Allah ganimet olarak verdi. Efe Allahu. Efe Allahu. Aleyke sana ve benati ve kızları, ammike senin amcan ve benati ve kızları, amatike senin halan ve benati ve kızları, halike dayın ve benati ve kızları, halati kellati, yani halati ke ellati, halatike senin teyzen, ellati ki o bayan için, hanım için.

Hacer ne hicret etti? Meake seninle beraber. Ve emreten ve kadın, hanım, mümineten bir mümin. Mümin ama kadın bir mümin. İn eğer vehebet hibe etti nefseha nefsini kendini li en nebiyi nebi peygamber için in erade eğer isterse en nebiyü nebi peygamber en yesten ki ha onu nikah etmek ister hadiseten has olarak özel olarak leke sana min duni başka hariç el müminine müminler kat oldu alimna biz bildik ma faradna farz kıldığımız şeyi aleyhim onların üzerine onlara fi içinde hakkında konusunda ezvacihim onların zevceleri hanımları ve ma meleket eymanühüm ve onların elleri altında olan li keyla yekune olmaması için aleyke sana haracun zorluk güçlük ve kenallahü ve Allah oldudur gafuren gafur mağfiret eden rahimen rahim rahimet mağfiret tecelli eder. Cümle şöyle teşekkür ediyor. Ey Nebi, ey Peygamber, muhakkak ki biz ecirlerini yani mehirlerini verdiğin zevcilerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği yani cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini nebi için hibe eden

Nebi'nin, peygamberin de onu nikah etmek istediği mümin kadınları.

istediği takdirde nikah edeceğim. Mümin kadınları diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık diyor Allah Teala. Burada kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi Allah Teala'nın burada nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. O resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah huzurunda kılınan nikah halinde de nikah geçerli olur. Nasıl ötekileri sana helal kıldık diyorsa Allah Teala ki onlar için Allah Teala'nın helal etmesi söz konusuysa kendisini hibe eden bir kadını da Allah Teala'nın helal kılması son derece tabii bir şey. Onlara, diğer müminlere, zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir.

Ahzab suresinin 51. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Turci men teşa'ü min hunne ve tu vi ileyke men teşa'ü ve menipte gayte mimmen azelte fela cünaha aleyke zalike edna en tekarre ayunu hunne ve la yahzenne ve yer dayne bima ateyte hunne kulluhum kulluhunne kulluhun vallahu ya'lemu ma fi kulubikum ve kânallahu alîmen halîmâ. Kelimeler Turci sen ertelersin, men kim kimse teşavi sen dilersin, min hünne onlardan ve tu'vi ve yanına alırsın, ileyke sana, men kim kimse teşavi sen dilersin, kim kimse ve men iptegayte sen istedin, mimmen minmen, mindan, men, kim, kimse. Azalte, sen azlettin, bıraktın ve artık bundan sonra la cünaha, günah yoktur, aleyke senin üzerine. Zalike işte bu, edna, en yakın, en uygun. Entekarre, aynı hünne, gözleri aydın olmak, sevinmek. Ve la yahsenne, ve mahzun olmazlar, hüzünlenmezler. Ve yerdayne, razı olurlar. Bima şeyler ile, ateyte hünne, onlara verdin. Kulluhunne, onların hepsi vallahi ve Allah yalemu, o bilir. Ma şey fi içinde kulibukum, sizin kalpleriniz ve kenallahu ve Allah oldu, Allah'tır alimen, çok iyi bilen, halimen, halim. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın ve azlettiklerinden, bıraktıklarından istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve onların hepsinin senin verdiğin şeylerle razı olmaları için senin verdiğin şeylerden razı olmaları için daha uygundur. Ve Allah sizin kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Öyleyse ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onlardan diyor dilediğini yanına alırsın. Dilediğini ertelersin. Yani bir süre ayrı kalmasını dilersin, öyle bırakırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından
istediğini tekrar yanına almanda sana bundan sonra günah yoktur. İster bırakırsın, tamamen bırakırsın, ister bıraktıktan bir süre sonra tekrar geriye alırsın. Bu onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri için, onların hüzünlenmemesi ve onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için daha uygundur diyor Allah Teala. İse burada da sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz konusu olan gene bir fakih kaide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, nebiler için geçerli olan bir kaide. Allah sizin kalplerinizde olanları bilir diyor Allah Teala. Allah her şeyi bilir. Ve Ahzab suresi 52. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yahillu leken nisa'u min ba'du ve la en tebeddele bihinne min ezvacin ve lev a cebeke hüsnü hunne husnu hunne illa ma meleket yeminuk yeminuke ve kânallâhu alâ kulli şeyin kadîr alâ kulli şeyin rakîbâ la yahillu helal olmaz kelimeler leke sana senin için ennisâ-i kadınlar min bâdi sonradan bundan sonra ve la yok olmaz değildir entebedele bedille değiştirmek bihinne onlar ile min ezvacin zevcelerden eşlerden ve şayet eğer ise olsa bile velev acabeke senin hoşuna gitti hüsnü hünne onların güzelliği illa ancak hariç ma meleket malik olduğu şey yeminüke senin ellerin ma meleket yeminüke elinin altında olan şey ve kânallâhü ve kâne Allahü ve Allah oldu Allah'tır ala üzerine kulli şeyin her şey rakiben murakabe ederek denetleyerek

Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Cariyeleri değiştirebilirsin diyor Allah Teala. Ama hanımlarından herhangi birisini bir başkasıyla değiştirmen helal değildir diyor. Yani peygamber hanımlarının peygamberle evlendikten sonra artık başka biriyle evlenmesi Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Çok çirkin bir olay olarak değerlendiriliyor. Ve Allah her şeyi murakabe edendir, denetleyendir. Ashab suresinin 52. ayet kerimesi burada bitiyor. Gene fıkhi boşanmaya mütalik fıkhi olaylar anlatılıyor ayet-i kerimede. Ve Ashab suresinin 53. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'zene lekum İlla ta'amin gayre nazirine inahu velakin iza du'itum fethulu fe iza ta'imtum fenteşiru ve la müstenisine li hadis hadisin inne zalikum kâne yu'zin nebiyye fe yestahyi minkum vallahu la yestahyi minel hak ve izâ se'el tümûhunne meta'an fes'elûhunne min verâi hicâb zâlikum atharu li kulubikum ve kulubihinne ve ma kâne lekum en tuzu Resulallahi ve la en tenkihu ezvacehu min badihi ebeda inne zalikum kâne indallâhi azîmâ. Ya eyyuha, ey ellezîne, onlar, o kimseler. Aminu, amin oldular. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilediler. La tedhulu, siz girmeyin. Buyuten, evler. Ennebiyyi, Nebi peygamber. İlla ancak başka hariç yani olmadıkça en yu'zene izin verilmek. Lekum sizin için size ila e'a. Tamin yemek. Gayre, gayri, başka, dışında, nazirine, bekleyenler, gözleyenler, inahu, onun vakti geldi. Ve lakin, ancak, lakin, fakat, iza duitum, davet edildiğiniz zaman, çağrıldığınız zaman,

Fethülü, o zaman girin. Fe artık o zaman. İza taimtüm, yemeği yediğiniz zaman, yemeği yiyince fenteşiru, feinteşiru, hemen dağılın. Ve la müstenisine, ve sohbet etmek istemeyin. Li hadisin, söze, inne muhakkak, zalikum, işte bu, kâne oldu, yuzi, eziyet verir, veriyor. Ennebiyyi, nebi, peygamber, fe, artık, fakat, yestahyi, haya duyuyor, çekiniyor, utanıyor, minkum, sizden. Vallahu, ve Allah, la yestahi, haya duymaz, çekinmez. Minel hakkı, haktan. Ve izâ seeltumûhunne, onlardan istediğiniz zaman, sorduğunuz zaman, metaan, bir meta, bir şey. Fes'eluhunne, fe, o zaman, o takdirde, eseluhunne, onlardan isteyin, onlara sorun. Min verâi, arkasından, hicabin, perde, örtü. Zalikum, işte bu, atharu, en temiz, daha temiz. Tahir, temiz. Atharu, en temiz, daha temiz. Li için, kulubikum, sizin kalpleriniz. Ve kulubihinne, ve onların kalpleri. Ve ma kâne, ve olmaz, lekum, sizin için, en tu'zu, eziyet vermeniz, Resulullahi, Resul, elçi, Allah'ı, Allah, Allah'ın Resulü. Vela ol ve olmaz. En tenkihu, sizin nikah etmeniz, ezvacehu, onun eşleri. Min badihi, ondan sonra, ebeden, ebediyen. İnne muhakkak, zalikum, bu, kâne oldu. İndallahi, Allah'ın katında, azimen, büyük. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, size izin verilmedikçe Nebi'nin evine girmeyin, Peygamber'in evine girmeyin. Yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın. Ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın. Yani izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet.

Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyüktür, çok büyük günahtır. Gene fıkhi kaidelerden bahsediyor Allah Teala. Peygamber evinde olayların nasıl dizayn edileceğini söylüyor. Burada izin verilmedikçe Nebi'nin evine girmeyin. Yemeğin pişmesini beklemeyin. Davet edildiğiniz zaman yemek için gidin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Sohbet etmek, yani onu oyalamak istemeyin. Söze dalmayın. Yani söze dalıp da uzun uzun onun vaktini almayın. Öbür taraftan da izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evindeki olaylar dizisi dile getiriliyor. Yani bir seri olay, adab-ı maşerete uymayan her noktaya Allah-u Teala ayrı ayrı işaret ediyor. Buradan anlıyoruz ki erkekler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine giriyordu. Belki de başka kadınlarla orada konuşabiliyorlardı. Ama peygamber hanımları olunca Allah Teala diyor ki onlarla perde arkasından konuşmanız daha uygun olur. Yani aslında haddi aşmak söz konusu olmuş. Biraz lavallik olmuş ki Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirmiş. Peygamber hanımlarıyla konuşmaların perde arkasından yapılması lazım geldiğini söylüyor. Peygamberinizin boşadığı bir kadını sizlerden birisini alması ise kesinlikle haramdır diyor Allah Teala. Ebediyen helal olmaz diyor. Yani o rahmetli olsun veya şu veya bu şekilde bir kadını boşasın, onu içinizden hiçbirinizin alması Allah'ın indinde uygun değildir, makbul değildir diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın usul açısından çok büyük işaretleri var. Bir peygamber evinde, bir nebi evinde, bir resul evinde nasıl bir davranış biçiminin tahakkuk etmesi lazım geldiği açıklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında söylenenler, yaşadığı devirde dünyanın en meşgul adamı olduğu istikametinde. Dünyanın en meşgul kişisi. Her an bir şeylerle meşguldü. O zaman eğer insanlar onun yanında sohbet ederlerse, bu sohbet onun zamanını belki de hiç lüzumu olmayan şeylerle başkalarının alması manasına geliyordu. Ve Allah Teala buna izin vermediğini söylüyor. Yani ondan müsaade alacaksınız diyor konuşurken, ki zamanı varsa size zamanı versin. Eğer yoksa ısrar yok. Konuşmak yok. Zamanı müsait olduğunda evet, ama müsait değilse hayır.

Kadise bir izin almadan konuşmaya başlama olayı var. İkincisi

İzin aldıktan sonra konuşmanın da ölçüsü var. Peygamberin zamanını ölçülü bir şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz, diyor Allah Teala sahabeye. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evindeki dizayna Allah Teala şekil veriyor. Bu ayet bu şeklin muhtevası. Yemeğe davet edilebilirsiniz diyor. Ama diyor yemeğe girdiğiniz zaman orada kalmayın, yemeğinizi yiyince hemen dağılın diyor. Eğer yemekten evvel gelirseniz, yemeğin pişmesini bekleyip de davetsiz misafir olmayın diyor. Yani tabii bir kıtlık devresi geçiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ailesi. O kıtlık devresinde belki ancak aileye yetecek kadar yemek yapması mümkün oluyor. Daha ötesi mümkün olmuyor. O zaman Allah Teala ölçü koyuyor. Yemekten evvel geldiyseniz yemeğin pişmesini beklemeden konuşun ve gidin diyor evinize. Eğer yemeğe davet edilmişseniz o zaman gelin yemeğinizi yiyin. Ama yemeğinizi bitirince gene kalkıp gidin. Yani varlığınızla oyalamayın peygamber evini. Rahatsız etmeyin istikametinde bir ifade kullanıyor. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vakti yok. Bir şeylerle meşgul olması lazım ama misafirler gelmiş. Onlarla konuşmak mecburiyetinde. Ve bundan üzüntü duyuyor, haya duyuyor. Ama utandığı için bir şey söyleyemiyor gelenlere. Ve Allah Teala bunun üzerine Kur'an'a hüküm koyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o andaki durumunu anlatan bir hüküm. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı her şeyi dikkatle şekle bağlamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister rahmetli olsun, ister hayattayken hanımlarından birini boşasın, birkaçını boşasın, o hanımların başka biriyle evlenmesi Allah Teala tarafından kesin bir lisanla engelleniyor. Kimse onlarla bir temas sahibi olmamalıdır diyor Allah Teala bu ifadeyle. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı olmak bahtına ulaşan bir kadın eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu veya bu sebeple onu terk ederse başka biriyle bir evlenme gerçekleştiremez. Bir temas söz konusu olmamalıdır diyor Allah Teala. Bunlardan çıkan sonuçlar burada şekilleniyor. Peygamber hanımları kendilerine çok dikkat etmek mecburiyetindeler. Kur'an-ı Kerim ifadesi bunu gösteriyor. Nasıl diyor Allah Teala eğer peygamber hanımıyla konuşacaksanız bir erkekten bahsediyor. Bu konuşmayı perdenin arkasından yapın diyor. Maksadını da söylüyor Allah Teala ki kalplerinizde yanlış bir şey uyanmasın. Kalbinde kötülük olan kişi
burada tamah eder diyor Allah-u Teala. Temiz olan bir şey emrediliyor. Allah'ın emrinin yerine getirilmesi söz konusu. Evden, evdeki hayattan bir kesit verilmiş. Yemek adabı, konuşma adabı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıyla konuşma adabı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşma adabı. Allah Teala tarafından her şey kesin şekillere bağlanmış. Bu istikamette Kur'an'ın dizaynı açık bir hükümler dizisini sergiliyor. Onun tam söylediği gibi bir dünya

Sevgili kardeşlerim, Ahzab suresinin 54. ayet-i kerimesi şöyle: İn tübdü şey'en ev tuhfuhu fe innallâhe kâne bi kulli şey'in alima. İn eğer olsa tubdu açıklarsanız, bedi'den geliyor. Bedea açık olmak, ortada olmak, açıklamak. Şeyen bir şey ev veya tuhfuhu onu gizlersiniz. Hafi gizli demek. Tuhfu gizlersiniz, hu onu. Fe artık oysa innallâhe muhakkak ki Allah kâne oldudur bi kulli şeyin her şeyi alîmen en iyi bilen. Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan gizli ne olabilir ki? Aklınızdan geçeni bilir, sizin geçmişinizi bilir, var olduğunuz noktada neler yaptığınızı bilir, geleceğinizi bilir, gelecekte ne yapacağınızı bilir, kimin hayatı hangi standartlar içinde geçecek, nereye girecek kişi, cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Allah Teala bütün insanlar hakkında her şeyi mutlak olarak bilir. Öyleyse insanların gizlemesi veya Allah Teala için açıklaması Allah için bir şey değiştirmez. Kimlerin dilleriyle hakikatleri nasıl saklamaya çalıştığını en iyi Allah bilir. Sevgili kardeşlerim, o Allah'tır. Bütün kainatları yaratan, üç yövmde, altı yövmde, altı alem yaratan, üç yövmde asılları, ikinci üç yövmde de karşıtlarını yaratan o Allah'tır. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Bütün alemleri yaratan Allah aynı anda altı alemdeki her şeyi bilir. Yetmez. Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Bütün insanları da kuşatmıştır. Bu sebeple insanlar için Allah Teala diyor ki ben size şah damarınızdan, ben onlara şah damarından daha yakınım diyor bütün insanlar için. Gerçekten Allah Teala şah damarınızdan daha yakın, şah damarınızı da kaplar. Vücudunuzun her noktasını kaplar ilmiyle ve rahmetiyle. Yaptığınız her şeyden, düşündüğünüz her şeyden bu sebeple haberdar olması onun için son derece kolaydır. Hiçbir açıdan bir problemi olmaz. Neyi düşünürseniz onu bildiği gibi o düşündüğünüz şeyi yapacağınızı veya yapamayacağınızı da önceden bilir. O olayın sonunda talep ettiğiniz, işlemeyi düşündüğünüz olayın arkasından nelerin doğacağını, size bir fayda mı zarar mı getireceğini önceden bilir. O her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd edersek, şükredersek azdır ki o bütün kainatın Rabbidir ve bizler onun köleleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu akşam bizlere nasip kıldığı bir Kur'an tefsiri konusu inşallah burada tamamlandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki her şeyin en güzelini bizlere nasip kılıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt ürün.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsınız. İdealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederler. Yakin seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar edinmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah,
Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradan, oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır, dedik. Sonra Adem, Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah, onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o, Tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak, huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk.
ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinize öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta, günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan, kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu, bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, İşte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun, İneğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan
1: taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
2: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
1: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zamda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminler iseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler.
2: Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenu olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecek.

hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam

ve İsmail aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin. Rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına, bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir. Ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kâfi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah
yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Her şey en güzel standartlarda, bizi mutlu etmek, bizleri mutlu etmek üzere dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz, işte hepiniz için önemli olan, en önemli olan şey bu. Hepimiz Allah'tan hep güzel şeyler dilemeliyiz. Başka insanları mutlu edecek şeyler dilemeliyiz. Etrafımızdaki insanlara Allah-u Teala ne kadar mutluluk verirse bizler de o kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğu, o mutluluğun dışa vurmasıyla bize de mutluluk verecektir. Bizim mutluluğumuz onlara yine pozitif tesirleri oluşturmakta devam edecektir. Her halükarda sevgili kardeşlerim, bilmeliyiz ki bir tarafta nefret var, bir tarafta sevgi var. Şeytanın dünyası nefreti hedef alır, Allah'ın dünyası sevgiyi hedef alır. Bir tanesinin sonu mutsuzluk, ikincinin sonu mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara hep en güzel davranışlarla davransak, hayatımızı onları mutlu etmeye adasak, her an birilerine bir güzel davranışla onları mutlu edecek bir formda Allah-u Teala'nın emrettiği istikamette bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilsek, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkımız? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir de bakıyoruz ki bize öyle gelse de, bize öyle gelmese de her şey çok güzel. Neden o? Çünkü Allah bizlerle birlikte. Çünkü Allah bizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar ne kaybederler ki? Bizim gibi olsalar, Allah'a yaklaşsalar, Allah onlarla da konuşsa, ne kadar mutlu olurlardı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kılındık onun tarafından. Bu derin imamı tayin edildik. Bu bizim tasarruf altında
oluşumuza sebebiyet verdi. Allah'ın tasarrufu altındayız. Ne yaptırırsa o yaptırır. Ne söyletirse o söyletir. Biz sadece onun mutluluğunu yaşayan Allah'ın emrindeki bir emiriyiz. Muhakkak ki dünya hayatını yaşayan bir insan için Allah'ın tasarrufunda olmak Allah'ın en büyük nimeti. Eğer Allah yaptırıyorsa, Allah söyletiyorsa, o zaman bizden çıkan sözler hep etrafımızdaki insanları mutlu eden sözler olacaktır. Yunus ne diyordu? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, şu nefret ve kinin afetler olarak insanlarda bulunması, insanların kendilerine düşen asli hedefleri gerçekleştirmemeleri sebebiyledir. Evvela hepimiz sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Eşyanın tabiatına uygun olan ne? Bizi sevenleri sevmek. Bununla işe başladığımızı düşünelim. Ama yetmez sevgili kardeşlerim. Bizler devrin imamı ve onun etrafındaki birinci daire olarak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde onlara en güzeli ulaştırmayı hedef ittihaz etmeliyiz. Biz etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Onlar bize en güzel şekilde davranmayabilir. Onlar bize kötü şekilde de davranabilir. Ama onların davranışlarındaki yanlışlıklar bizi asla onlar gibi bir hüviyete ulaştıramamalı. Hiç değişmemeliyiz. Allah Teala'nın bize emrettiği gibi bir hareketler dizaynı içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Sevgi akmalı ağzımızdan, sevgi akmalı gözlerimizden. Sevgili kardeşlerim, her sözümüz başka insanlara batan, onları iğneleyen, onları huzursuz eden muhtevada olmamalı. Tam aksine onları mutlu eden, onlara huzur veren davranış biçimleri bizden onlara ulaşmalı. Bizimle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşamalılar, mutlu olmalılar. Hepimiz için aynı hedefler söz konusu sevgili kardeşlerim. Mutlu olursak başkalarını mutlu etmek çok kolay bir olay. Zaten mutlu olan bir insan etrafındaki insanlara genel olarak, genel çerçeve içinde güzel davranışlar sergiler. Çünkü o mutludur ve ister ki mutluluğundan başkaları da pay alsın. İç dünyasından gelen odur. Mutsuz olanlar için hedef aynıdır.
etrafındakileri mutlu etmek suretiyle her an mutluluğu yaşamak. Kanun neydi? Etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala aynı mutluluğu bize de yaşatır. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirsek Allah-u Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman geçiyor. Zamanı yaşıyoruz. İşte istesek de istemesek de geçecek olan bu zaman parçalarını eğer bizler başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabilirsek, bu davranış biçimi onları gerçekten mutlu ederse, aynı seviyedeki bir mutluluğu Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacaktır. Kanunu neydi Allah-u Teala'nın? Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Öyleyse mutlu olmak varken neden mutsuz olalım ki sevgili kardeşlerim? Evvela biz başkasını mutlu ettiğimiz zaman onlardan bize geri dönecek olan davranış biçimi bize mutluluk verecek bir hüviyet taşıyacaktır normal standartlarda. Ne zaman biz başka insanlara onları üzen, sıkıntıya sokan, huzursuz eden davranışları sergilersek, o zaman bir defa o anda onlara verdiğimiz hüzün kadar üzüntüyü Allah-u Teala bize de verecektir, bize de yaşatacaktır. Yeter mi? Yetmez. O kişi bundan sonraki davranışlarında bizi üzen bir davranış biçimleri sergileyecektir. Bu da yaşayanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü biz ona, bize öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışla davranmışız. Öyleyse bir, biz ona kötü davrandığımız zaman üzüyoruz onu. Allah Teala bizim de içimize hüzün veriyor, üzüntü veriyor. Ondan sonra onun bize verdiği cevap standardı bizi de üzen, belki ona da hüzün veren bir davranış biçimi oluyor. Normal statü, biz bir insana huzur verdiğimiz zaman mutlu oluruz. Huzursuzluk verdiğimiz zaman, onu sıkıntıya soktuğumuz zaman, onu üzdüğümüz zaman mutsuz oluruz. Allah'ın koyduğu kanunlar böyle. İç dünyamızın görüş açısı ve tesir alma sahası bu standartlar içinde gerçekleştirilmiş Allah-u Teala tarafından kanunlar konulmuş ve yürürlükte. Bu şartlar altında yapılması lazım gelen şey ne o zaman? Çok basit. Başka insanları mutlu etmek ve mutluluğu bütün muhtevada yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte böyle söylemek varken mutluluğun bizden fışkırması söz konusu olması gerekirken eğer biz hüzünlüysek, biz sinirliysek, öfkeliysek, etrafımızda bu sinir ve öfke sebebiyle hep onları huzursuz eden davranışlarda bulunuyorsak, bu
bizim Allah'ın emrinde değil, şeytanın emrinde olduğumuzu gösterir. Şeytanın istediği bir tek şey vardır. Bizlerin herkesi mutsuz etmesi ve herkesten de bizi mutsuz edecek cevapların bize geri dönmesi. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor. Biz başka insanları üzdüğümüz zaman istesek de istemesek de biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. İkincisi, onlardan bize pozitif davranışlar değil, biz onları üzdüğümüz için bizi de üzecek olan negatif davranışlar ulaşacağı için bir defa daha üzülürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, onları mutlu ederek, biz de mutlu olmuyoruz da onları mutsuz ederek aynı mutsuzluğu biz de yaşıyoruz? Arkasında sadece şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Çoğu zaman da bu konuda başarılıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, biz istesek de istemesek de Allah-u Teala tarafından bizim için oluşturulmuş olan bir imkan. Bu imkanın Allah-u Teala'nın istediği veçile kullanılması bir tek istikamette gerçekleşebilir. Başka insanları mutlu etmeyi hedef alan bir davranış biçimleri dizisi. İnsanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onlara sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Sevdiğimizi, onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Böyle bir hissettirme, ispat etme, onların da bize güzel davranmaları için kapıları birer birer açacaktır. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar, onlardan bir kısmı bize kötü davransa da biz onlara da en güzel davranışlara cevap versek, ne kaybederiz? Bir süre sonra o kişi bize karşı yaptığı yanlış davranışların bedelinin onlara en güzel davranışlarla ödendiğini hissetmemeleri mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu onları nereye götürecektir? Bu onları ne kadar kötü düşüncelerin sahibi olurlarsa olsunlar, bir süre sonra, bu süre herkese göre, herkesin nefsindeki afet seviyesine göre değişir. Bir süre sonra o kişi pes edecektir. Güzel davranan kişinin pes etmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü o kudreti Allah'tan alır. Ama kötü davranan insan bir süre sonra etrafından da kendisine kötü davranışlar yağmaya başlayınca bundan huzursuzluk duyacaktır. Belki aklı başına gelecektir. Kötü davranışlarını başka insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışlarını başka insanlara mutluluk veren davranışlara çevirecektir. Belki çevirmeyecektir. Ama bunu başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü
Ne kadar kötü davranırsa davransın, etrafındaki insanlar ona en güzel davranışlarla cevap vermeyi bozmadıkça, aynı tempoda, aynı güzellikte ona sadece mutluluk verici cevaplar ulaştırdıkça, o kişinin negatif fonksiyonel yapısı bir süre sonra pozitif fonksiyonel yapıya dönüşecektir. Hiç kimsenin elinde değildir bu sevgili kardeşlerim. Hani atalarımız bir söz söylemişler. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Ne güzel söylemişler değil mi? Sevgili kardeşlerim, işte o yılan, orada ifade edilen yılan, insanların öfkesi, sinirlenmesi, huzursuzluğu ve bu açı, bu görüş açısı istikametinde başka insanlara onları üzen, onları huzursuz eden yanlış davranışlara sebebiyet vermesi bütün insanlar için bir işarettir. İsteseniz de istemeseniz de bir başkasına kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman içiniz sızlar. Bir acı hissedersiniz. Başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman da bir huzur duyarsınız, bir mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, iki kapı da açık. Herkes kendi vücuda getirdiğinin cezasını veya mükafatını Allah'tan mutlaka alır. Allah Teala ona mutlaka başkalarını mutlu ettikçe onun sevinmesini oluşturan, başkalarını mutsuz ettikçe o kişinin üzülmesini oluşturan bir iç dünya yaşatacaktır. Kişi hissedecektir bunu. Allah Teala hiçbir olaya seyirci kalmaz sevgili kardeşlerim. İnsanı öyle bir yapıda vücuda getirmiştir ki o yapı kötülük edince mutlaka huzursuzluk yaşar. İyilik edince de mutlaka mutluluğu yaşar. İşte kişi yaşadıkça, yıllar geçtikçe anlar ki mutluluğu başkalarına ulaştırdığı mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Neden? Evvela başkalarını mutlu ettikçe mutlaka Allah Teala ona mutluluk verecektir. Birinci madde. İkinci madde, bu kişiden devamlı olarak en güzel davranışları alan etrafındaki insanlar ona karşı güzel davranışlarda bulunmak gereğini duyacaklardır. Bunun bir vazgeçilmez tesir olduğunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak yapalım, bize olan kötü davranış bize negatif olarak tesir eder. Ne yaparsak yapalım, başkalarının bize olan güzel davranışı bize pozitif olarak tesir eder. Bu tesirin yüzdesi değişir sadece insanlar arasında. İşte biz o yüzdeyi değiştirmeliyiz. Bize kötü davrananın kötülüklerinin bizi üzmesini azaltmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Bununsa yolu bir tektir. Bize yapılan kötü davranışlara en güzel davranışlarla cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, o kişinin kötü davranışları birinci güzel davranışımızla değişmeyebilir. İkinci güzel davranışlarımızla değişmeyebilir. Ama davranışlarımız onun bize yaptığı her kötü davranışın karşısında en güzeli sergiliyorsa ne kadar dayanabilir sevgili kardeşlerim?
Bununla ne demek istiyoruz? Bununla top bizde demek istiyoruz. Biz insanlarda, bizler başkalarıyla her an birlikte olmak mecburiyetinde olanlarız. Bu birlikteliği en güzel standartlarda yaşamak asıldır. Bu en güzel davranış başkalarına ulaştığı zaman onların mutlu olmasına sebebiyet verir. Eğer biz hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, onlar bizim her davranışımızdan huzur duyuyorlarsa, mutluluk duyuyorlarsa, bizimle beraber olmak onlar için bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak biz hep kazananlardan oluruz. Bizim için en güzel şey başka insanları mutlu ederek Allah'ın da bize bu sebeple ulaştırdığı, başkalarını mutlu ettiğimiz için ulaştırdığı mutluluğu yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, hedefiniz daima bu olmalı. Mutlu ederek mutlu olmak. Bu madalyanın bir tarafı başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek mutsuz olmak ve huzursuz olmak. O bırakın başka insanların kaderi olsun. O kişi size kötü davranabilir. Bu onun bileceği iş. Bu kötü davranışın arkasından huzursuzluğu o yaşayacaktır. Ama siz o kötü davranışa rağmen ona onun beklemediği bir güzel davranışta bulunmayı başarabildiğiniz gün top size geçer. O zaman siz Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri de mutlu edebileceğinizi Allah-u Teala'ya ispat ediyorsunuz. Ona karşı kin duymadığınızı ispat ediyorsunuz. Onu da sevdiğinizi, onu kurtarmak için harekete geçtiğinizi ispat ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neden en güzel davranışların karşılığı kötü davranışlar olsun ki? Biz başka insanlara en güzel davranışlara cevap verdiğimiz sürece onların da bir anda değil ama yavaş yavaş bize karşı olan davranışlarının değişmekte olduğunu yaşayacağız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Onun için şeytanlar, etrafınızdaki şeytanlar her an sizin bir başkasına kötü davrandığınız için her şeyi yaparlar. Size her türlü negatif yaklaşımda bulunurlar. Bir tek maksatları vardır. Sizin başka insanları üzerek, başka insanları huzursuz ederek onların da sizi huzursuz etmelerini sağlamak. Yani bir taşla iki kuş. Bir tarafı karşı tarafın huzursuz olmasına sebebiyet verecek olan bir davranışa ulaştırabilen iblis bir taşla iki kuş kazanmıştır. Neden? Çünkü birinci taraf ikinciye kötü davrandığı zaman normal standartta karşı taraftan da ona geri dönen şey kötü bir davranış biçimidir. Onu da
kötülüğü yapanı da üzebilecek olan bir davranış biçimidir. Birinci davranış biçimi ikinciyi doğurmuştur. İkinci davranış biçimi karşı tarafa negatif bir davranış olarak döndüğü için onun pozitif bir hedefe ulaşmasını engeller. Kötü bir davranış biçimi, kötü bir davranış biçimini cezbeder. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Siz bu ateşlere dayalı olan, dursuzlukları vücuda getirebilecek olan bu çarkı ters çevirmek imkanının sahibisiniz. Size yapılan kötü bir davranışa, güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişiye değil kızmak, onu onar edecek olan bir şeyler söyleyebildiğiniz zaman ve bu fırsatı yakaladığınızda Allah-u Teala'nın emrinde bu olduğunu açıklamak imkanını bulursanız, açıklayabildiğiniz zaman onun sizi daha çok sevmesine sebebiyet verirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın talebi aynıdır. Mutlu olmanız. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz dünyada verilen bu gezegende Allah'ın ruhunu üflediği yegane mahluksunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki hepiniz seviniz. Sevdiğinizi de ispat ediniz ki karşınızdaki kişi de sizi sevmek gereğini duysun. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah da sizi aynı seviyede mutlaka mutlu eder. Öyleyse, sizden başkalarına ulaşan davranış biçimi, onların a kadar mutluluğunu temin ediyorsa, siz de o kadar temin edersiniz. A artı B kadar mutluluğunu ifade ediyorsa, siz de A artı B kadar mutluluğu yaşarsınız. A artı B artı C kadar mutluluğu ifade ediyorsa, aynı seviyedeki mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Dünyadaki insanların en büyük yanlışı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki şeytanın onların kafalarına çivilediği bir yanlış düşünce tarzı. Sizler öyle olmamalısınız. Şeytanın bu çivisini söküp atmalısınız. Yerine Allah'ın kanununu koymalısınız. O bana kötü davranabilir. Onunla Allah arasındaki bir ilişkidir bu. Ben üzülsem de ona aynı şekilde davranmamalıyım. Bu bana ne kazandırır? O kişi bana hangi ölçüde kötülük ettiyse o kadar derecat kazanmamı mümkün kılar. Burada Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hak var. Adına kısas diyor Allah-u Teala. Böyle bir hakkı kullanan kişi
Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. Netice 0'a 0, elde var 0 olur. Bir, intikam alma sebebiyle. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin bunu yapalım da o güzelim dereceleri kaybedelim? Bir insanı cennete götüren şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle bir şey de bedava elde edilmez. Başkalarını mutlu ettiğiniz zaman derecat kazanırsınız. Başkaları sizi mutsuz ettiği zaman gene derecat kazanırsınız. O kaybeder, size kötülük etti diye, size düşmanca davrandı diye siz üzecek bir davranışta bulunduğu sebeple o kaybeder ve size o üzüntüyü veren kişinin verdiği o üzüntü sebebiyle siz derecat kazanırsınız. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, isterseniz 300 sene yaşayın. Ama bir cehennem hayatı sonsuzluktur. Öyleyse cennet hayatı da sonsuzluk olduğuna göre neden cennet değil de cehennem? Bunun arkasında sadece davranış biçimleriniz var. Öyleyse başkaları size kötü davransa da siz ona karşı kötü davranmamalısınız sevgili kardeşlerim. Siz ona karşı en güzel davranışlarla cevap verebilmelisiniz. Onu mutlu edebilmelisiniz. Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen buysa hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz. Hadi artık başka insanları mutlu etmek için bir hedef tayin edin kendinize sevgili kardeşlerim. Benim görevim deyin, başka insanları mutlu etmektir. Çünkü arkasında benim mutluluğum yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, kim olursa olsun, ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatır. Madem ki Allah-u Teala'nın kanunu bu, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutsuz edelim de bu bizim de mutsuz olmamıza sebebiyet versin? Bu birinci devre. Arkası da var. Biz başkasına kötü davrandığımız zaman onlardan da kötü davranışla cevap alırız. Niçin başkalarından da kötü cevap alıp bir defa daha üzülelim? Hem onu mutsuz ettiğiniz için üzüleceğiz, hem de o bizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzüleceğiz. Halbuki biz ona en güzel davranışla cevap versek, en güzel davranışla davransak o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Negatif istikamette bir gelişme hiçbir zaman olmayacak. Ama sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmaz, insanları devamlı negatif istikamette etkilemeye çalışır. Sakın onun etki alanına girmeyin sevgili kardeşlerim. Hep aklınızda bizim söylediklerimiz olsun. Ben başka insanları mutlu etmek üzere yaratıldım. Çünkü Allah-u Teala benim mutlu olmamı istiyor. Beni mutlu edebilecek olan tek şey başka insanlara verebileceğim mutluluktur. İşte bunu hedef tayin ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her geçen gün biraz daha idrak edeceksiniz. Çünkü mutluluğunuz bu standartlarda devamlı bir artış içinde olacaktır. Artan bir mutluluk, huzur, başka insanlara güzel davranışların daha da üst seviyede devamı, huzurunuzun ve mutluluğunuzun da kesintisiz artışı. Öyleyse hepinizin bu güzelliği yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim.
Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz, birisi de şu fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz, nefsimize de ruhumuza da birer mekandır. Bu mekanı temiz tutalım. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi sizlere anlattık. Şimdi hepimiz birden ezene gidiyoruz zamandan evvele. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet. Yani evet sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah Teala. Biz onları nefslerine şahit tuttuk diyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan gafildim, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Araf 179 bu kadar. Ezelde Allah Teala hepimizi aynı yaşta karşısında topluyor. Fizik vücutlar, nefsler ve ruhlar olarak. Birden fazla olduğumuz kesin. Çünkü onları nefslerine şahit tuttum diyor Allah Teala. Yani şu nefs adı verilen bütün afetleri içinde barındıran o şeytanın sığınağı olan nefsimize karşı Allah Teala bizleri, yani bizim fizik vücudumuzu da ruhumuzu da şahit tutuyor. Kıyamet günü hayır benim böyle bir şeyden haberim yok, ben bundan gafilim demesinler diye diyor nefsler. Bunu demesinler diye diyor. Fizik vücutlar için de aynı şeyi düşünülebilir. Fizik vücutlar benim ben bundan gafilim demesinler diye. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu nefsimize karşı, ruhumuzu ve nefsimizi fizik vücudumuza karşı şahit tutuyor Allah Teala. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala ne dedi? Diyor ki Allah Teala madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum, bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala,
sözlerimi

işittiniz mi? Ey nefsler, ruhlar, fizik vücutlar, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki öyleyse hadi bakalım şimdi. Yemin verin nefsler, misak verin ruhlar, ahd verin fizik vücutlar. Bana teslim olacağınıza dair. Nefsler de, ruhlar da, fizik vücutlar da hepimiz Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah Teala soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Allah Teala da yemine, misake ve ahde şahit oluyor ve diyor ki bu bana verdiklerinizi, misakinizi üzerinize farz kıldım, yükledim, size vazife olarak verdim diyor Allah Teala. Öyleyse orada Allah'a verilmiş bir söz konusu. Misak kelimesi burada iki ayrı manayı da kapsıyor. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği, ölmeden evvel Allah'a geri dönme konusundaki yemin, adı misak, hem de bunların hepsini ifade eden, eles bezbinde Allah'a ezelde verdiğimiz yeminlerin hepsi. Misakimiz aslında tek başına yalın olarak alınırsa, ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusundaki misakimiz. Ne diyordu Allah Teala Rad Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Kim bu insanlar? 20. ayet-i kerime cevap veriyor kim olduklarına. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Misakin ne olduğu ifade ediliyor demin söylediğimiz hususta 21. ayet-i kerimesinde. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Bizim misakimiz aslında ruhumuzun Allah'a verdiği, biz ölmeden evvel Allah'a mutlaka geri dönme konusundaki yeminin adı misak. Ama aynı zamanda misak kelimesi bir kesin söz anlamına da geliyor. Kesin söz, bir yemin. İşte Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar dediği zaman bu hem ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor hem de yeminlerimizin hepsini. Allah Teala kesin söze de misak dediği için Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde biz diyor Allah Teala bütün nebileri toplamış ve onlardan misak almıştık diyor. Kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona
iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bize söz veriyor musunuz? Bu ağır ahdi üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de bunu teyit ediyor musunuz? İkrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Öyleyse yemin, Türkçedeki yemin olarak da kullanılır. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye ve tasfiyeyi gerektiren muhteva olarak da kullanılır. Ama misak kelimesi hem ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki misaktır, yemindir. Hem de aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismidir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine diyor Allah-u Teala. O zamanki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytüküm min kitabin. Size kitap verdik ve hikmetin ve hikmet verdik. Sümme caüküm rüsulün. Sonra sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Size verdiklerimizi tasdik edecek. Sizinle beraber olan kitaplarınızı, size verdiğimiz kitapları tasdik eden bir Resul. Le tumininne bihi ve le tensununne. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misak kelimesi aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismi. Ve Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bizlerden misak alıyor. Misakinizi sizlerden misak aldım diyor. Misakınızı yerine getirmenizi istiyorum diyor. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz. Eğer teker teker yeminlerimizse, yeminimiz Allah'a nefsimizin verdiği yemin, tezkiye ve tasfiye bu konumuz. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin ise misak, sadece kendine ait olan yeminin adı misak, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ise ahd. Misakimizin ne olduğunu gördük. Rad Suresi 21. ayet-i kerimesinde ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Allah-u Teala bu ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a verdikleri misaki bozmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin de, Allah'a ölmeden evvel ulaşma yemininin de adı misak. Ve Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde misak bu tarzda ifade edildikten sonra 25. ayet-i kerimesinde gene aynı şekilde ifade edilmiş. Onlar Allah'a misak verdikten sonra vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani başka insanların da misaklerini yerine getirmelerine mani olanlardır diyor. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet var olduğuna göre
başkalarını da yoldan çıkardıkları kesin. Şimdi buradaki ifadede gene bakıyoruz ki buradaki misak kelimesi de ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda verilmiş. Peki ahdimiz? Ahdimizin ne olduğunu Allah Teala bize Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve en ibuduni haza sıratı müstakim." Ey Adem oğulları, biz sizlerden söz almadık mı? Şeytana kul ahd almadık mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'a bir yemin vermiş. Türkçedeki yemin dediğimiz bu konuda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin Kur'an'da ahd adını alıyor. Nefsimizinki yemin adını alıyor. Öyleyse neyi gördük? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını aldı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ahd adını aldı. Ya nefsimizin ki, bugünkü konumuz olan nefsimizin ki, Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri şöyle söylüyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin." Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri hariç, fi cennet, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerin bir yemini var. Yemin sahibi olan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Söz konusu olan nefslerimiz. Öyleyse Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. 7-8-9'da şöyle ifade: "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha," onlara Allah'ın takvası da şeytanın fucuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, onu tezkiye edenler felaha erdi. Demek ki nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusu. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz yemin nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin, bu tezkiye tasfiyeye kadar ulaşıyor. İki kademeli bir olay. Ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar tezkiye adını alıyor. Ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a teslimi ikinci ve üçüncü safhaları içeriyor. En zor teslim olan nefsimiz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala bizden yemin almış, misak almış, ahd almış ve bu akşamki konumuz nefsimizin Allah'a teslimi. Yani yeminimiz.
Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ve 77. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar ki yeminlerini ve misaklerini yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani yeminlerini ve misaklerini yerine getirmeyenler cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Ama insanlardan her kim de 77. ayet-i kerime yeminini ve misakini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala ve Allah takva sahiplerini sever. Bakalım beraberce 76'ya. Bela men efva bi ahdihi. Kim ahdini Allah'ın bela men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirirse ve takva ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. 77. ayet-i kerime innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen e kalilen az bir bedel mukabili yeminlerini ve ahdlerini satanlar. Ülâike lâ halâka lehum fil ahireti. Onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah-u Teala. Yeminlerini ve ahdlerini az bir bedel karşılığı satanlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Bu yemini satanlar nefslerini tezkiye ve tasfiye etmeyenler, onlara ahirette bir nasip yoktur. Vella yukellimuhumullahi. Allah onlara kelam etmez, onlarla konuşmaz. Vella yahsunu yahzuru ileyhim. Allah onlara bakmaz. Yevmel kıyameti ve la yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etmez, onları temize çıkarmaz. Ve lehum azabun elim. Onlara azim bir azap vardır. Elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse yeminlerini yerine getirmeyenler onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirmeyenler bu açıdan bir problemin içindeler. Yemin görüyoruz ki yemin sahipleri cennette olacak. Yemin görüyoruz ki nefsin tezkiye edilmemesi hali, temizlenmesi konusunda Allah'a verilen söz, yeminimiz. Nefs konusunda Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner. Nefsi tezkiye ettiğimiz devre 21. basamak. Niçin kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala? Çünkü herkes Allah Teala'ya yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Hepsinin adı da tezkiye olarak geçebilir. Nefsin evvela ruhun Allah'a ulaşması nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle oluşur. Bu nefs tezkiyesidir ve ruh Allah'a döner.
Bu Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Nefsin tezkiyesi. Ama bir de nefsin halis kılınması var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala anlatıyor. Neden Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi sadece tezkiyeyi ifade ediyor? Çünkü ruhun teslimini içeriyor sadece. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a dönüşüne kadar geçen devrede bu nefsin temizlik işlemine tezkiye diyor Allah Teala. Kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a tezkiye olmak için yemin etmiştir. Nefsini tezkiye eden felaha erer diyor da Allah Teala. Felaha ermek cennete ulaşmak demek zaten. Ve yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirenler Allah'ın cennetine girerler. Yani tezkiye olanlar. Bu cennetin üçüncü kademesidir. Ama nefs tezkiyesinin daha ötesi de var. Nefsin halis kılınması hali. Bunun adına tasfiye deniyor. Nefsin halis kılınması. Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا Onlar emredilmezler. İlla لَيَابُدُ Sadece Allah'a kul olma emrini alırlar. Onlara Allah'a kul olma emri verilir. Muhlisine halisler olarak nefslerinin kalbini bütün negatif faktörlerden, afetlerden temizlemiş ve halis kılmışlar olarak muhlisine lehud dine onun Allah'ın dininde muhlisler olarak hünefaya nefslerini muhlis kılmışlar, halis kılmış olanlar olarak ve bunu hanifler sıfatıyla başarmışlar olarak. Böylece insanların Allah'a kul olmalarının derecesini vermiş oluyor Allah Teala. Allah'ın dininde nefslerini halis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefsin halis kılınması noktasında muhlisler olarak Allah'a kul olanlar. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Nisa 125'e bakalım beraberce. Nisa 125. Ve men ahsinu dinen mimmen esleme ve çuhu lillahi ve huve muhsinun ve teba milleti İbrahim'e hanifa. Onlar ki dinen din de ahsen olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Ve böylece muhsinlerden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak isimli bir müessese var. Allah'a kul olmak Allah'a teslimleri içerir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de hanif fıtratıyla Allah'a teslim edersiniz. Şimdi böyle bir dizaynda fizik vücudun Allah'a tesliminden bahsediyor Allah Teala burada. Nisa 125'te. Bu yeminin yerine getirilmesi değil, bu ahdin yerine getirilmesi. Ve yeminin yerine getirilmesi
beraberce bakalım. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a kul olmak için. Sadece Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde, hünefaya, hanifler olarak bunu yapıyorlar diyor Allah Teala. Ve yukuymus salate, onlar namaz kılarlar ve yutuz zekata zekat verirler ve zalike dinil kayyim. Bu, işte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Bakınız, hanif kelimesi geçiyor ve Allah Teala Allah'ın kayyum olan dininden bahsediyor. Hanif kelimesiyle ifade edilen hanif dini, kainatın var olduğu sürece Allah'ın koyduğu dinin adıdır. Kayyum olan din. İşte bu ifade dinde kalbin halis olması, hanifler olarak bunu gerçekleştirmek. İşte burası tasfiyeyi ifade eder. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, en son teslim ettiğimiz nefsimizle birlikte ulaştığımız yer, nefsimizin kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden, bütün katışıklardan kurtulduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte konumuz nefs tezkiyesine başlamak ve nefs tezkiyesinin sonuna kadar ulaşmak ve nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek.

Tezkiye konusunda Allah Teala birçok ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin

164. ayet-i kerimesinde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Diyor ki lekad mennallahu alel müminine, Allah Teala müminler üzerine bir nimet vermiştir andolsun ki izbeaze, o zaman ki beaz etmiştir fihim, üzerlerine resulen bir resul, min enfisihim, onların aralarından. Yetlu aleyhim ayatihi, onlara ayetleri tilavet etsin diye, ve yüzekihim, ve onların nefslerini tezkiye etsin diye. Resuller için Allah-u Teala'nın bir dizaynı, nefs tezkiyesi. Öyleyse tezkiye müessesesi İslam'ın, dinin temelini teşekkül ettirir. Allah-u Teala bütün insanları tezkiyi ve tasfiyeyi gerçekleştirsinler de Allah'a gerçek anlamda layık kullar olsunlar diye yarattığını ifade ediyor. Bütün insanların ulaşacakları nokta tasfiye olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 28 basamaklık bir dizayn içerisinde tezkiye nerede başlar, nerede tamamlanır? 14. basamakta başlar, 21. basamakta tamamlanır. Peki tasfiye? Tezkiyeden sonra da tasfiye söz konusu olur. 22. basamakta başlar ve 27. basamakta tasfiye tamamlanır. Bundan sonraki konu nedir? Nefsle alakalı olan tezkiyenin ve tasfiyenin ötesi var mıdır? Vardır. Kalbin müzeyyen olması ve neticede iradenin de Allah'a teslimi. Daimi zikrin insanı ulaştırabileceği yer, külli zikirdir. Külli zikrin insanı ulaştıracağı yer, tesbihtir. Öyleyse bunların hepsi konularımızın içerisinde olmalıdır. Bu minval üzere iradenin Allah'a teslim olduğu yer salah makamının 4. mertebesidir. 5. mertebesidir. Salah makamının 5. kademesi. Ve nefsin tezyin edilmesinin 12. mertebesidir. Burada tesbih başlar. Salah makamının muhtevası içinde daimi zikirden külli zikre geçilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın bütün bu hakikatlerinden hepimiz haberdar oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Öyleyse tezkiye ve tasfiye müessesesine beraberce yaklaşalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmişsek, seçilenlerden birisi olarak Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Eğer dilemişsek, üçüncü basamaktayız. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dördüncü basamakta ne olacaktır? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet verecektir. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakranın alınmasına sebebiyet verecektir. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinnetin alınmasına ve kalbimize ihbat konulmasına sebebiyet verecektir. Böylece idraki sağlanmış bir insan olacağız. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbimizin Allah'a ulaşması Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşecektir. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Onun kalbine hidayet ederiz. Onun kalbine hidayeti koyarız. Burası 8. basamak. Nefs tezkiyesinin başlamasının ilk adımı. Çünkü Allah-u Teala kalbimize ulaşınca kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, yani bu gaybdeki bir huşu, tahkiki huşu değil henüz. Ama huşu kalbin ürpermesi halidir. Kalp Allah'a çevriliyor. Nefs tezkiyesinin birinci işareti. Eğer kalbimiz Allah-u Teala'ya çevrilmeseydi nefs tezkiyesi yapamazdık. Dokuzuncu basamakta nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin başlangıç noktasını görüyoruz. Allah'ın kalbimize ulaşması ve kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi söz konusu. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi ne olacaktı? Kapı şeytana çevrik kalacaktı. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını kitaba ve içindekilere, Allah'ın içindeki sözlerine müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra bu indirdiklerinin muhtevasını söylüyor Allah Teala. İnsanların ciltleri, derileri, vücutları ve kalpleri bundan ürperir diyor Allah Teala. Ve bu insanlar
bu gelen iki tane, ikişerli gelen nesnelerden, yani nurlardan etkilenerek huşu sahibi olurlar diyor Allah Teala. Sonra da kalpleri Allah'ın zikriyle aydınlanır ve yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Allah bunlarla, bu gönderdiği nurlarla kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalırsa, dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'tan gelen, yukarıdan aşağı inzal edilen nurlarını kalbimize ulaştırmak için aldığı ilk tedbiri görüyoruz. Kalbimize ulaşıyor. Niçin? Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmek için. Kalbimiz adım adım teçhiz oluyor. Bu birinci adım. Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı ilk adım. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın açtığı bir yol söz konusu. Nur yolu. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya açar. Böyle bir açıştan sonra o kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, nefsini Allah'a teslim edecektir ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bütün bu teslimler göğsün yarılmasına bağlı. Eğer göğüs yarılıp da o kişinin göğsünden kalbine bu nur yolu açılmasaydı, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, o kişinin kalbine nurların ulaşması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Nurların kalbimize ulaşmasının temelinde zikir adlı bir müessese var. Zikir, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmenin adıdır. Zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için çok şeyler ifade etmeli. Allah'ı zikretmek üzerimize Allah'ın en büyük farzı. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Namaz kılmaktan da o da bir zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَكُمُ السَّلَاتِ İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o Kur'an-ı Kerim, onu, Kur'an-ı Kerim'i
onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Bunların arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikir üzerimize farzdır. Çok zikir üzerimize farzdır ve daimi zikir üzerimize farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a zikirle ulaşılacağı bu ayetle kesinlik kazandığı gibi zikrin farziyeti de kesinlik kazanıyor. Açık bir şekilde emir farz hüküm doğuruyor ve zikir yapmak Allah-u Teala'nın farzı. Bu ara sıra zikir. Ama Allah-u Teala günün yarısından daha fazla zikri de emrediyor. Çok zikri emrediyor. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüzkürullahi zikren ki